0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam. Alem Efendi.

0: dakikasına geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır.
2: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
4: Başın ağrır. Hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ile İran anlaşmaya vardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını bildirdi. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın dedi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşı bitirmeye yönelik anlaşma tüm dünyada olumlu yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anlaşmaya varan ABD ve İran'ı kutladı. Erdoğan, sabotaj ve tahriklere karşı uyardı. Beyaz et sektörüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor. Bartın Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu plajında silahlı insansız hava aracı bulundu. Uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla birlikte gölete giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu kısa sürede gözden kayboldu. Karacaoğlu ve atı hayatını kaybetti. İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü. Bitişiğindeki hasar oluşan 2 bina tahliye edildi. ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü. 11 paraşütçü ve 1 pilot hayatını kaybetti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2 helikopterin havada çarpıştığı olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden biri otoparka düştü. Otoparkta çıkan yangında park halindeki yaklaşık 20 elektrikli otomobil küle döndü.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Velcare Seramit Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
9: seveceğim. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.

0: olacaksın.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Çok eleştirildi, çok tokatlandı, yerden yere vuruldu çocuklar. Ama gerek yok, bu şarkıyı bilerek çaldık değil mi çocuklar?
1: Evet.
0: Pazara kadar değil,
1: pazara
0: kadar. Yayındaydık ve birazcık canımız sıkkındı. Gün birazcık... Pazar gününü konuşacağız tabii. Hocam gerçekten gün nasıl başlarsa öyle devam ediyormuş. Pazar günü ben bitiktim.
1: Aynı şekilde değil mi? Yani, aldığımız mağlubiyet sonrası.
0: Hanım bir şey yer misin diyor. Ne yiyeceğim be?
1: Yiyeceğimi yedim ben.
0: Dışarı çıkalım mı? Niye çıkıyoruz?
1: Neyi kutluyoruz?
0: Neyi kutluyoruz kardeşim? Zaten orada yenilmişiz. Ama bu kadar da milli takımı yerden yere vurmayalım Allah aşkına ya. Bu çocuklar bu yorumları okumayacak mı kardeşim? Okuyacak. Videoları görmeyecek mi? Görecek. Şimdi Erke'yle az önce konuşuyorduk. Yalnız Erke'nin maç sırasında yaptığı yorumları pazar günü herkesten duyduk. Çok 12'den yorumlar yapmış.
1: Tabii biliyor. Erke. İşi tekniğini mekniğini biliyor. Ortak yayın yapmamız bize kalsa biz o aldı.
0: Biz
1: o
0: neler konuşmuştuk hiç.
1: Kim yerini boşaltmış bilmiyorum ki ben.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Ben bilmiyorum ki kim. Hakan yerini boşalttı diyor. Hakan'ın yeri neresiydi ki?
0: Neydi ki? Neredeydi ki?
1: Öyle bir şey mi var yani?
0: Yani ne yorumlar Miri, sen YouTube'u bırak. Öbürüne diyor ki sen böyle yapma. O saçlar ne falan. Ya bu kadar da olur mu ya Allah
1: abi
0: aşkına?
1: İşte yani,
0: yenseydik tam tersi olacaktı.
1: Tam tersi işte.
0: Ulan ne yakışmış size be çocuklar falan.
1: Helal ha? Olsun be. Saçı yaptırmış ama sahada da çıktı, yüreğini ortaya koydu falan filan gibilerinden sevgili Yıldırım. Bir sürü yorumlar olacaktı. Tabii mağlup olunca da...
0: Öyle oluyor.
1: Her yerden öyle vururlar. Oluyor. Her yerden vururlar.
0: Vurdular, vurmaya da devam ediyorlar. Sevgili. Ya biraz kontrollü ya, bu kadar da değil kardeşim.
1: Azıcık daha bekleyelim ya.
0: Değil mi?
1: Bir bekleyelim, ondan sonra yapacağımızı yaparız zaten.
0: Yani... Erke de diyor ki yani bu genç yaşında bu kadar paraya sahip olursan birazcık dağıtabilirsin normal diyor. Böyle demedi de ben yayına çeviriyorum şimdi. Yayınları yayınlana söylenir, böyle söylenir. Bakalım haftaya yani bu hafta cumartesi günü değil mi?
1: Cumartesi.
0: Cumartesi günü bakalım ne olacak?
1: İkinci maçımız çıkacağız.
0: İşimiz ha, biraz zormuş öyle diyorlar. Tabii ülkenin birçok noktasında işte ekranlar kuruldu. Ama tabii yüzler asık ayrıldı insanlar oralardan.
1: Ülkenin birçok noktasındaki kurulan ekranları da gördük
0: sevgili Yıldırım.
1: Yani 10 bin kişilik meydana 37 ekran televizyon kurmuş.
0: Acaba beklemiyorlar mıydı ya bu kadar fazla kalın?
1: Belediyeler bu kadar gel yapıp da...
0: Küçücük ekran koymuşlar kardeşim.
1: Bazıları maçı verememiş.
0: Verememişler.
1: Yani
0: ah.
1: Demek birazcık daha iyi yazdılar.
0: Sınıfta kaldılar.
1: Sınıfta kaldılar. Yani. Hepsi değil ama birçoğu sınıfta kaldı.
0: Evet, bunu kontrolünü yapacaksın kardeşim önden yani.
1: Tabii yani ne kadar insan gelir, koca meydana kaç kişi toplanabilir gibi. Mesela Tuzla Meydan'da inanılmaz bir kalabalık vardı. Onun gibi birkaç bölgede daha, yerde daha vardı.
0: Dev ekranlar kurulmuş. Bazı ekranlar çok iyi ama bazıları çok tırt.
1: Görünmüyordu.
0: Bir bilgisayar oyunu da galiba ekrana verilmiş bir tanesinde.
1: Bir süre maç yayını diye
0: çok ayıp ya.
1: Oyun seyrettirilmiş.
0: Ya bu kadar olur mu kardeşim? Arkadaşlar şimdi futbolla alakalı çok fazla bilgisi olmayanlar soruyorlar tabii ne olacak şimdi mesela filan. Şöyle oluyormuş, ben de çok hakim değilim ama Erke'ye sordum. Erke diyor ki bizim önümüzdeki iki maçtan birinde beraberlik, birinde galibiyeti mutlaka almamız lazım.
1: Tabii almamız lazım. İkinci olursak iyi olur, olamasak da en iyi üçüncüler arasında. 8 takım galiba en iyi üçüncüler arasından çıkıyor. Yani birazcık şey, gelin artık diye bir Dünya Kupası oynadı sevgili Yıldırım. 300 kişilik ülkeler Dünya Kupası'nda. Herkes orada şu anda. Dolayısıyla... çıkalım bir zahmet. Yalnız buradan da bir yukarı çıkalım.
0: Galibiyetler de benim. Almanya kimle yapmış? 7-1 bitmiş. Sabah gördüm ya takım hatırlayamıyorum.
1: Kresao muydu? Kresao diye bir şey yer. 180 bin mine nüfusu var.
0: Evet 7-1 galiba.
1: Evet 440 kilometre kare şeyi var. Ülkenin.
0: 7 tane
1: adamlar yemişler. 1-1'i yakaladı. Dedik ki ne oluyor? 1-0 Almanya attı. Dostlar adamlar 1-1 oldu. Yani o bile gol atıyor dedik. Sonra 7 tane yediler tabii. Sinirlendirdi. Almanya'yı sinirlendirdiler.
0: Yeşim Hanım'ın doğum günü 3 dinleyicimiz. Dinleyici yaş ortalaması beni 50'ye dahil edin diyor. 50 oldum diyor.
1: Haydi Yeşim
0: mutlu
1: Hanım.
0: Mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllarınız olsun.
0: Bilgisayar oyunu nedir ya? Şaka olmalı demiş Halil Efe. Vallahi haberlerde gördüğümüz o.
1: Vallahi
0: bilgisayar oyunu işte. Yansıtmışlar ekrana efendim.
1: Koca koca yazıyor orada.
0: Evet. Bu arada bir tane influencer da bir tweet atmış. Bilmeyenlere söyleyelim. Hani biz konuştuğumuz zaman yok ya tarihten çok örnek veriliyor oluyor da onlar unutmuyor arkadaşlar. Çünkü şöyle bir tweet atılmış. Avustralyalıların bir sabah güneşi gelişini Türkler iyi bilir demiş. Yani Çanakkale'ye göndermede bulunuyor.
1: Tabii tabii.
0: Bizimkiler de altına Çanakkale'deki mezarlıkların fotoğrafını gönderip geldiniz de ne oldu? Sonuç ortada gibi bir şey yazmış.
1: Paylaşımlar yapıyorlar.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum yani. Biz bir futbol üzerinden bir tarih göndermesi yaptığımız zaman
1: tek biz yapmıyoruz.
0: Şarkılarda, söylemlerde böyle bir eleştiren bir gerzek bir kitle var. Ne oluyor ya? Tarihle ne alakası var? Futbol oynuyoruz, oynamıyoruz. Şimdi bir futbol değil o sadece. Bak onlar da öyle bakıyor. Dünya böyle bakıyor.
1: Herkes
0: daha doğrusu.
1: Herkes böyle bakıyor. Böyle evet. Bakan bir sürü ülke var. Bir sürü ülke var. Onlar da öyle bakıyorlar.
0: Onun altını çizelim. Bu önemli bir konu çünkü. Atılanlara bakıyoruz, yorumlara bakıyoruz. Abi herkes bir futbol gibi izlemiyor. Başka bir şey
1: hep başka orada. Açılardan değerlendiriyoruz.
0: Abi, başka bir yerde.
1: Normal.
0: Evet. Yunanlar rekor denemesi yapmış, onu da konuşacağız. Zeybe Kiko.
1: Evet okumuştuk yapacak diye yapmışlar.
0: Zeybe Kiko muydu?
1: Zeybe Kiko muydu? Zeybe Kiko muydu yani. Öyle bir şey. Kırmışlar evet. Guinness Rekorlar kitabına girmişler.
0: Onu konuşacağız. Yaslayacağız merak etmeyin. Günaydın, şu an uçağa binmek için sırada beklerken sizi dinliyorum diyor.
1: Günaydın, Rövşen yolculuklar.
0: Oraz Medov.
1: Günaydınlar.
0: Iğdır'dan bir dinleyicimiz.
1: Iğdır'dan nereye gidiyor acaba?
0: Rövşen Oraz Medov. Adı soyadı bu sayın hocam.
1: Azerbaycan mı?
0: Azerbaycan olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Abi günaydın, İzmir Konak Saat Kulesi'nde izledik diyor. Güzeldi diyor her şey diyor. İnşallah sonu da iyi olacak demiş.
1: İnşallah inşallah. Ya zaten bizim büyük finallerde, büyük kupalarda, organizasyonlarda katıldığımız 9 kupanın organizasyonun ilk 8'inde ilk başlarda kaybetmişiz Fatih Bey.
0: Evet.
1: Yani 8 tanesinin ilk maçını kaybetmişiz.
0: Yani morali bozmuyoruz.
1: Yoklama macunu çekiyoruz biz, anladın mı? Yani turnuvaya bir yoklama çekiyoruz. Bakalım kimler arkamızdan ne diyecek diye. Daha sonra bam bam bam bam bam bam bam.
0: Onlar arkada bam bam bam.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Biz nasıl sizi bırakmıyorsak bir maç için bizim çocuklara da küsmeyiz diyor. Diğer maç içinden geçerler diyor Samet diyor. Öyle
1: i̇nşallah
0: diyor.
1: İnşallah bekliyoruz.
0: Hadi bakalım
1: bekliyoruz.
0: İnşallah. Bu arada bu Kerem'in fotoğrafıyla ilgili söyleyelim. Hani iki dev gibi Avustralyalı ortada Kerem. O fotoğraf fake. Yapay zeka ile hazırlamışlar. Bayağı büyük büyük televizyon kanalları yayınladı bilmem ne
1: falan. Kerem ezildi diye.
0: Kerem ezildi diye. Hatta bizim Alem Efendim WhatsApp grubunda da bir paylaşıldı o fotoğraf. Bu nedir ya filan. Ya biz de inandık, yayında konuşmuştuk. Hatta hatırlıyor
1: yayında
0: musun?
1: Konuştuk evet yayında
0: Erke
1: konuştuk.
0: Erke attı bize.
1: Erke'nin attığı maç içindendi. Bu başka bir yerden gelmişti.
0: Aynı fotoğraf değil mi?
1: Yok değil. Erken'in attığı maç içinde tribün çekimiydi.
0: Ha yok pardon. Ha,
1: tribün
0: pardon,
1: çekimiydi.
0: Doğru,
1: bu da böyle
0: doğru,
1: bir yakından çekimdi. İnanılmaz bir gerçeklik fotoğraftaki. Acayip bir gerçeklik var.
0: Evet. Ahmet diyor ki ortak yayın güzeldi. Devam demiş. Evet
1: devam
0: güzeldi.
1: Abi biz memnunduk. O işi bilen onlar abi. Biz araya girdik işte.
0: Bizimkiler yumurta gelmeden diyor oynamıyorlar
1: evet,
0: demiş.
1: Severiz biz. Genel olarak millet olarak severiz.
0: Senacığım günaydın yavrum.
2: Günaydın abicim.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederiz. Sena'dan geriye kalan bir parçayla yayınımızı sürdürüyoruz. 7-17 İstanbul yol durumu ne durumda İstanbul?
1: İstanbul trafiğinde sevgili Yıldırım şu an itibar. Abi bir saniye git, kapandı. Şuradan açacağım sana. İBB cep trafik açılıyor. %47 sevgili Yıldırım.
0: Güzel.
1: %47 yoğun açmışız ya. Niye acaba %47?
0: Yo,
1: pazartesi
0: güzel.
1: Şeyi galiba.
0: Güzel, normal.
1: Normal. Gelsin.
0: Hava da güzel.
1: Hava da mis.
0: Ülke genelinde hava
1: İnce
0: iyi.
1: İnce bir rüzgarımız var. Hafif bir bulutumuz oluyor böyle bazen. Güneş böyle acayip acayip yakmıyor. İstanbul için söylüyorum. Ama genel olarak iyiyiz.
0: Diğer maçta radyodan olacak mı? Evet buradayız.
1: Buradayız.
0: Kaçtaydı? 6'da mıydı?
1: 6'da cumartesi. 6'da.
0: Önümüzdeki cumartesi 6'da yine radyodan canlı canlı Lig Radyo Alem FM ortak yayını olacak. Ya biz normalde şöyle planlıyorduk. Gol mol olursa stüdyodan canlı yayın açacaktık ama hiç tahmin ettiğimiz gibi olmadı. Her atak olduğunda ben elimi mouse'u alıp play'e götürüyordum. Çünkü şarkı hazırdı. Ama yapamadım onu
1: çalamadık.
0: Ya.
1: Çalamadık.
0: Çalamadık.
1: Çalamadık. Bağıramadık burada hunharca.
0: Yataktan dinleyen bir Ahmet Kurt var çocuklar. Kalk yataktan diyoruz.
1: Ahmet günaydın.
0: Tatil yolundan günaydın. Nihal Selin Harmancı. Bir ses kaydı var, bakayım mı?
1: Haydi bakalım.
2: Vay vay deme tatlım. Ben tatile gidiyorum. Vay vay deme tatlı açar mısın bana?
0: Vay vay Demet abla açar mısın bana, tatile gidiyorum diyor.
1: Vay vay vay.
0: Babamın radyosu mu ya, öyle kafama göre açayım. Allah Allah.
1: Tatile gidiyorum ben ya, istediğim şarkıyı açtırırım.
0: Mutluyum. Mutluyum.

0: Merve Üstün'ün kızı Aslı Üstün. Kahvaltı masamızda bir adet ilkokuldan mezun olacak Aslı Üstün var diyor. Bir tebrik almaz mıyız diyor.
1: Tebrikler almaz mısınız efendim? Aslı Üstün, tebrikler.
0: Fotoğraf çektirmedi diyor. Ergenlerin böyle bir durumu var.
2: Ya anne ya!
1: Olur.
2: Ergenliğe, çekme anne ya!
1: Ergenliğe gelmeden başlıyorlar sevgili Yıldırım.
0: Değil mi?
1: Başlıyorlar.
0: İstemiyorlar, sevmiyorlar. Anlayışla karşılamak lazım. Ben ama hatırlıyorum yani bizim ergenlik dönemimizde. Tabii elle böyle manuel analog cihazlarla. Ya bir kare görelim de içine girelim, hani biz de çekilelim durumu vardı. Şimdi çocuklar bolluğa doğduğu için o yüzden istemiyorlar
1: yok
0: yani.
1: Yok, nerede eskiden fotoğraf? Yok, bizde yoktu.
0: Yoktu. Ayda yılda bir. Senin döneminde hiç.
1: Ayda yılda bir.
0: Sen daha 1940'lar.
1: Bir organizasyon olması lazım fotoğraf çekilebilmen için. Yani bir doğum günü, birinin bir şeyi olması lazım. Yoksa lazım. Nerede çekeceksin?
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, cumartesi günü yayındayız, hatırlatalım
1: ya,
0: sabah 6'da.
1: Biz girmesek mi acaba ya?
0: Neyi?
1: Bütün sistemi bozduk sanki sevgili Yıldırım. Pazar günü gelerek, dün gelerek sabah yayına dünyayı karıştırdık sanki. Yani bizden beklenenin aksine bir şey yaptık ya. Evren delirdi.
0: Ondan mı diyorsun?
1: Dünyanın ekseni kaydı ya.
0: Sen ne diyorsun, uğursuzluk mu getirdik?
1: Vallahi evet, getirdik
3: öyle
1: ya.
3: Öyle düşünüyorum.
0: Girmeyelim
3: ben.
0: Girmeyelim mi
1: ya? Ya da kuru yer kalıyor, bir şey oluyor.
0: Kuru yer senden kalıyordur oğlum.
1: Yok, ben Sarper'den şüpheleniyorum.
0: Sarper ama gurur duydum Sarper'le. Sarper burada yetişmiş, Alem Efendi yetişmiş bir kardeşimiz. Gördün değil mi pazar günü nasıl anlatıyor, pıtır pıtır konuşuyor bir de.
1: Halleder o, halleder.
0: Koçum benim be.
1: Nasıl yapıyor?
0: Aferin.
1: Konunun vallahi, içinde, konunun içinde. İçinde
0: bir de erkek abisiyle kıyasla çok daha iyi.
1: Çok daha nazik.
0: Çok daha nazik.
1: Çok daha nazik, çok daha insan.
0: İnsan,
1: çok daha insan. Çok daha insan.
0: Erkeği çok gergin erkek.
1: Yorumları çok, bile çok, çok yumuşak. Sinirleniyor. Erkeği sinirleniyor hemen. Eline sopayı versen iner sahaya döver futbolcu.
0: Sarper öyle mi ama? Sarper öyle ne yapıyor? Ne dedi öyle mesela Sarper? Hadi çocuklar yapabiliriz.
1: Hadi olabilir. Ah falan diyor.
0: Ah diyor. Ah diyor. Diyor.
1: Yani erkeğe bıraksak, serbest bıraksak erkeği, Allah korusun.
0: Ya neler olabilir?
1: Neler yapar?
0: Son yayın olabilirdi. Ama Sarper öyle mi? Olsun be. Hadi be, ah atamadı falan gibi şeyler yapıyordu. Evet, Murat Zehir ben. Çok güzel şeyler yazmış Murat.
1: Murat günaydın.
0: Evet. Diyor ki İspanya'da puan kaybederek başladı, şampiyon oldu diyor mesela.
1: Evet, olabilir bunlar. Olabilir bunlar.
0: Arjantin'de yenilerek başladı, şampiyon oldu. Hiç belli olmaz bu işler demiş. Bir iyi hissettirdi bize kendimizi.
1: Bir
0: yerden 2002'de de aynı.
1: Tabii bir yerden.
0: Brezilya yenilerek başlamadık mı?
1: Öyle başladık. İnsan bir yerden bir moral istiyor bir yerlerden. Eskiye bakıyorsun, tarihe bakıyorsun. Yine aynı şeyleri yaşama ihtimalin var. Yine sonuçta bir futbol maçının içindesin. İlk maçı kaybettik ama ikinciyi kazanırsak zaten of fena.
0: Var ya.
1: Üçüncüyü nasıl seyrederiz biliyor musun? Hem de ABD ile. Oo.
0: Kısa bir ara, aradan sonra show devam edecek, geliyoruz, ayrılmayın.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bankam Tombank
6: kartıma din. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy. Orzaks'tan.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Singapur doğum oranını artırmak amacıyla devlet destekli çöp çatanlık sistemi başlattı.
3: İşte bu.
2: Yani şey gibi geliyor. Düşünün, devlet üzerinden.
3: Devlet destekli çöp. Ne yapıyorlar sevgili
2: Yıldırım? Sistemde çevresi geniş ve güvenilir, tırnak içinde yazmış, teyzeler genç bekarlar için en uygun eşleri bulacak. Devlet geliyor sana, sen evde oturan bir teyzesin,
3: tamam,
2: değil mi?
3: Ben,
2: de devletim,
3: tamam.
2: Singapur devleti.
3: Evet, devlet.
2: Geldi. Aradım mesela. Alo.
4: Efendim.
2: Ayşe teyzeciğim.
4: Efendim oğlum.
2: Seninle çalışmak istiyor devlet.
4: Ben artık benden geçti, çalışamam ben.
2: Ama şöyle hayırlı bir iş yapacaksın.
4: Allah Allah.
2: Hayırlı bir iş yapacaksın.
4: Nedir oğlum?
2: Şimdi bak, laptop kullanmayı biliyor musun?
4: Kim top?
2: Laptop.
4: Laptop yok bende oğlum.
2: Biz sana laptopu getireceğiz.
4: Çok güzel.
2: Sen oradaki bekarları tespit edeceksin, erkekleri.
4: Evet.
2: Sonra bekar kadınları tespit edeceksin.
4: Evet.
2: Bir rapor hazırlayacaksın bize. Bundan bu olur diyeceksin. Çalışır mısın bizle?
4: Çalışıyorum yani, yapabileceğim bir şeyse tabii etrafta.
2: Eşleşme başına 100.000 lira veriyoruz.
4: Kaç bin?
2: 100.000.
4: Vallahi mi? Sabaha kadar çalışırım.
2: Tamam.
4: Ben kendimi eşleştirebiliyor muyum? Bizim herif eldi.
2: Çalışır mısın bizde?
4: Çalışırım. Şifre koymayın bak, unutuyorum ben.
2: Neyi?
4: Laptopu.
2: Tamam, koymayız, merak etme.
4: Koymayın onu.
2: Hele her siteye girme ama, tamam mı?
4: Açık mı her site?
1: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Şarkıyı bilmiyor olabilir misin acaba? Kısmen. Çünkü böyle bir geriye doğru hani sanatçı yapıyor ya, hadi sizde sıra.
1: Back vokal yapmaya çalıştım Fatih Bey.
0: Benim mikrofonu seyirciye uzatıp hadi sizde.
1: Buraya hızlı geçelim.
0: Sercan diyor ki bir sonraki maçta ya Kerem'le Meri'yi uyandırmayın ya da beni uyandırmayın. İnternet yayını arada bir kopuyor, kablolarla oynamayın lan demiş. Levent.
1: Elleşmedik hiç Levent vallahi.
0: Levent vallahi bir şey yapmıyoruz. Günaydın abilerim. Ben niye kaybettiğimizi biliyorum demiş ama devamını yazmamış. Yunus.
1: Yunus yaz bakalım ya.
0: Neymiş acaba?
1: Ne oldu, ne bitti?
0: Ha, biliyorum ama size söyleyip zayi etmek istemiyorum mu diyor acaba.
1: Bunun arka planda bir bilgiyi. Şeyler mi var? Yunus'a içeriden bilgi mi geldi? Bildiği bir şey var da saklıyor mu bizden? Nedir ya? Bütün millet bilsin bunu.
0: Söylenenlere ben de bir atasözüyle ekleyeyim. Kurt yedi ayazı unutmaz. Yaralı kurt daha yırtıcı olur diye. Şey yazmış. Hadi bakalım.
1: Haydi göreceğiz. Hadi bakalım. Bakalım inşallah.
0: Emin Erdoğan, üstadım mesele kaybetmekten ziyade oyuncuların sahada yürümesi, top kaybını kovalamaması, herkes eleştiriyor
1: evet,
0: işte.
1: Evet, bizim yani eleştirdiğimiz taraf o zaten. Bir dahaki maçı kazanırız illaki, kaybederiz ama o sahada şey diyorlar ya.
0: Onu bir görelim onu.
1: Ya çıkıp da bir de şey diyorlar ya, yüreğimizi ortaya koyduk. Bir zahmet lan.
0: Bir zahmet. Yani sen koca ülkeyi temsil ediyorsun ya.
1: Ya bu takımda oynayan hiç kimse Dünya Kupası görmedi. Sahada oynayan herkes Dünya Kupası'nda ilk defa oynuyor. Yani biz zahmet olacak, yüreğinizle oynayın birazcık da, yürek yetmiyor ama işte bir tek.
0: Yavuz diyor ki arkadaş zaten sabah namazına değil de maç izlemeye kalktık diye hesaba çekileceğiz. Ulan bari kazanaydık lan demiş.
1: Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?
0: Kalkmışken iki rekatta kılaydın kardeşim. Hazır kalkmışım.
1: Hazır kalkmışsın bir 5 dakika 10 dakika bitirseydin işini.
0: Yunus bence Montella ile olmaz demek istemiş diyor.
1: Yunus yazmamış abi. Yunus bir yerde havada bırakmış soru işareti. Montella ile olmaz.
0: Peki yani kanımızda her yerimizde maç akıyor, durduramıyoruz. Konuyu sürekli oraya getireceğiz. Bugün artık kusura bakmayın birazcık alttan alın bizi. Aklımız fikrimiz orada çünkü.
1: Günaydın diyor. Dün pozisyonları siz bizden erken gördünüz. Bizden dakikalar sonra duyarsınız kesin diyenler ne hissetti acaba diyor. Anlık verdiniz diyor.
0: Anlık oldu değil mi? Timing iyiydi ya.
1: Bazı pozisyonlarda ben görmeden söylediniz diyor mesela.
0: Ya işte o zamanlamayı ayarlamak çok zor çünkü dünyanın her yerinden dinleyici
1: evet,
0: vardı. Yani
1: yurt dışında
0: Hollanda'dan, Amerika'dan, Almanya'da her yerden yazan dinleyicimiz vardı. O zamanlamayı tutturmamızın imkanı yok. Olduğu kadardı artık. Fatih Terim bir açıklama yapmış mağlubiyet hakkında. Diyor ki biz oynamadık, oyalandık demiş.
1: Evet,
0: mesela
1: doğrusunu söylemiş. Oyalandık evet. Öyle. Zaman geçirdik sanki.
0: Özcan diyor ki Umut abi biraz sinirli mi hala diyor. Sen çok sinirliydin pazar günü.
1: Sinirliyim, sinirliyim.
0: Pazar sinirliydin.
1: Sinirliydim sevgili Yıldırım. Evet. Senin canın sıkıldı.
0: Hala var mı?
1: Hala kalmadı.
0: Tamam bitti oğlum pazar artık. Pazarı gibi. Pazarda bırakalım.
1: Dünkü gibi değilim. Dünkü gibi değilim ama aklıma ara sıra geliyor tabii. Aklıma ara sıra geliyor. Neden? Niye? Ne oldu? Böyle değil bizim milli takım. Bizim de bakma şimdi hani şöyle bir şey. Hani Kerem'in karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var biliyorsun. Zeki'nin karşı karşıya sağ çaprazdan kaçırdığı bir pozisyon var. Ondan sonra Kenan'ın bir pozisyonu var. Apo'nun bir tane direkten dönen var. Abdülkerim'in direkten dönen topu var. Aslında bizim de yakaladıklarımız hani maç içinde sahanın içinde yoktuk. Ezildik bazı yerlerde, yok olduk, kaybolduk ama. Mesela bu onlar nasıl iki pozisyonda iki gol bulduysa şu an saydığım dört pozisyondan da iki golü biz rahatlıkla bulabilirdik. Çok da olabilecek pozisyonlardı. Olmadı.
0: Tamam hadi bir havayı dağıtayım o zaman. Dünyanın ilk sekizliği çapraz karaciğer nakli yapılmış. Dünyanın bakın sevgili dinleyiciler, dünyanın ilk sekizliği çapraz karaciğer nakli. Nerede yapılmış? İnönü Üniversitesi'nde yapılmış. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde gerçekleştirilmiş.
1: Vay, bravo.
0: Sürpler yapmış bunu efendim.
1: Bravo.
0: Malatya'da 8 hasta, 8 vericiyi kapsayan 16 eş zamanlı ameliyat başarıyla tamamlanmış. Ve bu dünyada ilk defa oluyor.
1: Bravo.
0: Ve bunu biz yapıyoruz efendim. Gurur duymamak elde mi çocuklar?
1: Bravo vallahi. Ellerinize kollarınıza sağlık. Tüm hekimlerimize
0: hocalarımızın da şeyden fotoğrafı var bu arada. Ameliyathaneden fotoğrafları var. İnşallah hocalara gülümseyin dememişlerdir. Ağızda maske var çünkü.
1: Çekiyorum hocam.
0: Ama hocaların şu kaz ayakları mı deniyor?
1: Onlar belli
0: evet,
1: bir tek.
0: Onlar böyle gülüyor gibi hafif böyle bir
1: operasyon
0: şey.
1: Operasyon sırasında o kadar
0: var,
1: görülmüş.
0: Evet. Ellerinize kollarınıza
1: sağlık. Gurur duyarız. Gurur duyarız. Böyle şey diye duydukça gururlanıyoruz.
0: Gurur duyuyoruz. Gerçekten. Yaptıklarını çok belki anlayamadık şu an ama hani Sekizli çapraz karaciğer.
1: Dünyada ilkse zaten iyi bir şey abi. Bir de tıp alanı.
0: Hocam sekizli çapraz dediği şey mi oluyor? Sekiz hasta var ameliyathanenin içerisinde.
1: 12'ni ona takıyor.
0: Böyle biri geziyor ortada.
1: Beyler bu hangisinin?
0: Bu sağ. Kimin beyler? Yerde bir karaciğer buldum.
1: En baştakiyle ortadakini yap. İçler dışlar yapıyoruz beyler.
0: Öyle mi oluyor?
1: Öyle, çapraz öyle sevgili Yıldırım.
0: Öyle midir?
1: Çapraz şu şekilde, çapraz dediğimiz X işareti şeklinde. Hmm. Dört hasta
0: bu başta belirlenmiyor mu ameliyat öncesinde?
1: Ya şimdi oyun içinde değişebiliyor sevgili Yıldırım. Futbol gibi yani, sahaya çıkıyorsun 4-2-3-1 diye. Ama takımın, rakibin dizilişine göre 4-4-2'ye dönebiliyorsun.
0: Dönebiliyorsun.
1: Dönebiliyorsun. Hmm. Bu da aynı.

0: olsun.
1: Dünyada ilk olması güzel. Bu arada biz de dünyada ilk yaptık pazar günü biliyorsunuz.
0: Evet yani iki radyo ortak yayın.
1: Bu dünya hiç daha önce olmamış bir şey dünyada. İlk defa biz denedik.
0: Başka örneği inşallah yok. Ben de öyle düşünüyorum. İlk olduğunu düşünüyorum.
1: Oğlum dünyada değil de ülkemizde belki ilktir.
0: Belki dünyada bile böyledir. Bir dünya kupası organizasyonu iki tane radyo ortak yayın yaptı.
1: Aynı stüdyoda değil.
0: Aynı yan yanayız.
1: Aramızda iki duvar var.
0: İki duvar var o kadar. Günaydın beyler. Ne diyor? Yapboz gibi bu karaciğer. Çapraz mı koydular karaciğeri acaba diyor.
1: Çapraz mı dedi?
0: Ne bileyim o katlayarak mı yani?
1: ChatGPT'nin fiyatı artmış.
0: Ne olmuş?
1: 500 liradan 1000 liraya yükselmiş.
0: İhtiyaç var mı peki ChatGPT'ye? Sana o zaman haber veriyorum.
1: Niye?
0: Türkiye'nin yerli ve milli yapay zekası Bilge tanıtıldı.
1: Geliyor mu?
0: Tanıtıldı.
1: Hadi gelsin.
0: Girdim store'a. Şu an girdim sevgili Yıldırım. Bilge AI, Türk yapay zeka diye çıkıyor.
1: İndir.
0: İndiriyorum zaten. İlk yorum. Bak ilk yorum.
1: Neymiş?
0: Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Tamam güzel, çok güzel, çok güzel.
0: Önüme çıkan ilk yorum. Şu anda Bilge AI, Türk yapay zekayı Store'umdan indiriyorum. Yan düğmeye çift tıklayın diye onaylayın. Hop Face ID gördü, yeşil yandı.
1: Çok güzel, evet.
0: Şu an indiriyor sevgili Yıldırım. Hop çok hızlı bir şekilde geldi. Açılıyor.
1: Aç bakalım.
0: Açtım.
1: Ne soralım?
0: Plus'a geç 300.
1: Dur dinleyici. O mu çıktı ilk? İlk o mu çıktı?
0: Evet, Plus'a geç 300.
1: Tamam geç onu.
0: Çapraza bastım. Prosu da 1000 liraymış.
1: Tamam geç onu.
0: Geçtim.
1: Şimdi sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin ilk yapay zekasına ne soralım? İlk sorumuz ne olsun? İlk sizden sorumuz alalım.
0: Radyodan ilk soruyu soracağım.
1: Ne soralım? 536.
0: Sıkıştıralım ama biraz zorlayalım bilgiyi.
1: 901-8902. Ne soralım? İlk sorumuz ne olsun? Double one, double one. Yes, I'm the plug with the goods, I'm the one. They try to take what they can, but I bun on them. Man trying to make moves, I'm a stun on them. With the tools, I'm a run. Run up the rhythm, run, run up the drum like, I'm a do what I want. I make the moves cause I got the jump. Just call me for delivery. They know me. Maça alacağız mı onu sor diyor.
0: Sorayım.
1: Sor.
0: Bu hani Bilge 2.0 var ya, versiyonları yazıyor ya sevgili Yıldırım.
1: Evet.
0: Ona tıklayınca Bilge 2.0 dengeli yanıtlar, günlük sorular. Altında Kültigin T1 var. Senin için araştırır, cesaret, strateji ve kararlı odaklı diyor. Onun altında Kaan 3.1 liderlik ve yönetimle alakalı diyor. Umay 5.1'de şefkatli rehberlik şeklinde farklı farklı bir başlıklara
1: notları
0: ayırmışlar.
1: Var.
0: Notları var.
1: Ay bu şeydeki gibi işte flash 3.5 bilmem ne filan.
0: Aynen öyle. Bilge 2.0'a ne sorayım? Türkiye Paraguay maçı ne olur diye sorayım mı?
1: Sor bakalım.
0: Türkiye Paraguay.
1: Paraguay maçı ne olur?
0: Paraguay maçı ne olur Türkiye?

0: Yapay zekalara sürekli dini soruluyor ya. Soralım mı Müslüman mısın diye demiş. Ya böyle videolar çekiyorlar. Mesela şeye diyor ki ChatGPT'ye soruyor. Diyor ki inanacak olsan neyi, hangi dine inanırdın diyor mesela.
1: ChatGPT düşüyor mu buna?
0: ChatGPT genelde ya da Gemini şöyle cevaplar veriyor. Ben işte sanal bir üretim.
1: Herhangi bir şeye inanmıyorum.
0: Benim bir inancım yok. Ben zaten insan değilim. Yani bana niye böyle bir soru soruyorsun diyor.
1: İşine bak diyor.
0: İşine bak diyor.
1: Bana olta atma.
0: Sordun mu, ne diyor?
1: Sordum sevgili Yıldırım. Maçın sonucunu tahmin etmek zor. Türkiye'de güçlü bir kadrosu var ancak Paraguay'da zorlu rakip.
0: Abi bize yırtıcı cevaplar lazım. Bu ne ki?
1: Umarım keyifli bir maç olur.
0: Ya hayır abi, bu değil ya.
1: Sevgili Bilge.
0: Kendine gel Bilge.
1: Ya yırt bizi sevgili Bilge.
0: Gaza getir bizi.
1: Bu değil ya. Umarım keyifli maç olur. Bunu ben de söylüyorum. Ben yapay zeka.
0: Hayır, bir maç tahmini alayım de.
1: Maç tahmini. Bana maç tahmini ver.
0: Bana maç tahmini ver.
1: Bana para ver. Bana maç
0: tahmini ver.
1: Tahmini ver sevgili Bilge kardeş. Yazdık bakalım. Verecek mi?
0: Türkiye'nin ilk yapay zekası şu an uygulamada, kendisine soruyoruz. Sorduk da birazcık kışkırtıyoruz. Ne dedi?
1: Verdi sevgili Yıldırım.
0: Kaçmış?
1: Türkiye'nin ev sahipliği avantajı var diyor. Nerede oynanıyor maç?
0: Şaka mı?
1: Bu öngörü mü acaba? Hani o kıtayı komple alacağız herhalde. Güney Amerika. Ev sahipliğiymiş.
0: Bir fetih bildirisi. Oralar bize.
1: Maç kazanma ihtimalimiz yüksek gibi duruyor. Paraguay'da çok sürpriz yapabilecek bir takım. 2-1 veya 3-1 gibi bir sonuç öngörebilirim diyor.
0: Galatasaray mı?
1: Türkiye için Türkiye. Diyor. Türkiye için 2-1 veya 3-1'lik bir skor gibi bir şey olabilir diyor.
0: Çok özür dilerim.
1: Beklerdim Galatasaray diye bir cevap ama Bilge'den. Çünkü
0: ev sahibi
1: ev sahibi olduğunuz için diyor. Yani

0: Başta Türkiye'nin yazıyor olması ev sahibi olduğumuzu düşündürdü muhtemelen.
1: Neyse telefonlarınızı bir indirin, bir kurcalayın, bir bakın.
0: Ben indirdim şu an, telefonumda var artık.
1: Ben de indiriyorum bir taraftan çünkü. Merak ettim. Araya gidiyoruz, aradan sonra devam.
0: Haydi bakalım.
1: Kısa bir ara geliyoruz.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: Reklam.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
10: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız bekemesi yok.
9: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
12: Hediyenin babası

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Polonya'da şehirlerde artan güvercin nüfusunu kontrol altına almak amacıyla güvercinlere doğum kontrol yemi verilmesi planlanıyormuş. Kuşlar artık Polonya'da ötemeyecek. Ötmek derken yani şöyle yani...
4: Ötecek de duyulmayacak.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Bak Noah, yurt dışından dinleyicimiz, gördün mü?
1: Gördüm gördüm, okudum yazdıklarını.
0: Ne diyor ne diyor?
1: Ah be kardeşim, siz gene oralarda iyisiniz diyor. Ben Avustralya'da yaşıyorum. Buradakiler pek şansımız yok. Umarım farklı yenilmeyiz diyorlardı kendi aralarında. Şimdi sohbet açanlara futbolla ilgilenmiyor. Deyip geçiştiriyorum diyor. Adamların tarihine geçtik diyor. İlk defa bir Avrupa takımını böyle yendik diyorlar. Burada dolayısıyla diyor coşku hakim.
0: Evet tabii yani, kazanan da coşuyor.
1: Kazanan coşuyor, kazanan haklı.
0: Kızımın yüzme yarışları var. İsmi Nisa.
1: Nisa.
0: Başarılar Nisa'cığım.
1: Başarılar.
0: Ya Balıkesir'de bir ablamız 5 yıl sürmüş boşanma davası. Boşandıktan sonra da davul ve zurna eşliğinde kutlama yapmış, lokma dağıtmış.
1: Dağıtırsın 5 yıl ya, az değil sevgili Yıldırım. Boşanma davasının 5 yıl sürmesi de enteresan. Nasıl bir çekişmeyse bu.
0: Gelene minder, gidene sünger çekiyorum diye de şey yapmış, yazmış.
1: Yaz baba.
0: Bir arada şey favoriydi, hatırlar mısınız? Trent'e daha doğrusu. Boşandım kutlamak için kornaya bas. Hatırladınız mı?
1: Arkaya, arabalarının arkasına yazıyorlardı,
0: yazıyorlardı insanlar. Bu ablamız da sevaba gireyim demiş.
1: Lokma dağıtmış.
0: Lokma dağıtayım demiş.
1: Yani 5 yıl sevgili düşünse 5 yıl sırtında bir yükle gidiyorsun ya. Sabah kalkıyorsun yine boşanamamışsın. Her sabah kalkıyorsun boşanamamışsın.
0: Onun psikolojik şeyi çok ağırdır.
1: Evet, onun yükü çok fazladır omuzlarında.
0: Evet. Ablamızı kutluyoruz.
1: Soyadını değiştireceksin, değiştireme. Mailler hep aynı. Düşün, mail geliyor eski eşinin soyadıyla.
0: Öyle bir anda da değişmiyor, değişmiyor bu arada mesela. Yani. Boşandın.
1: Bir de onunla uğraşacaksın hepsiyle tek tek. Şirkete bildirim yapıyorsun, nüfus müdürlüğüne gidiyorsun, bilmem nereye gidiyorsun. Bayağı bir uğraşıyorsun. Bunun bankası var, osu var, busu var. 50 tane yöntemle birlikte uğraş baba, uğraş.
0: Zor işler.
1: Zor işler. Hayırlısı olsun.
0: Yunanistan haberini okumadınız demiş. Ya işte söyledik girişte ya. Zeybe Kiko var ya, onu denemişler, Guinness'e girmişler.
1: Girmişler. Kaç kişiyle yaptılar acaba ya, merak ediyorum.
0: Ya Happy Tip orada kaç kişi, 200 kişi vardır yoktur yani.
1: 200 kişiyle Guinness'e girmez ya. Bir sen abi baksana, bu Yunanistan Guinness'e kaç kişiyle girdi bu Zeybe Kiko ile beraber?
0: Yunanistan'da askere alınan kadınların büyük bölümü görevin ilk günlerinde birliklerden ayrılmış. istifaların zorunlu... Ne demiştir bakayım?
1: Niye istifa etmişler?
0: İstifaların zorlu eğitim şartları ve yetersiz altyapı koşullarıyla bağlantılı olduğu bildirilmiş. Ya yapamayacağım ben galiba.
1: Ya işte. Yani
0: yetersiz altyapı dedi de makyaj malzemesi yoktu. Yani onu mu söyle acaba?
1: Koğuş hayatı öyle uzaktan görüldüğü gibi değil, değil mi? Değil. Manikür söyle. Yok, pedikür yok.
2: 850 kişiyle oynanmış.
1: Çarpı 3 yapalım arkadaşlar. Bak burada Zeybek'ten kim sorumluysa şu an sesleniyorum.
0: Oğlum 8 milyon yaparız ya, ne çarpı 3'ü?
1: Yok, gerek yok yani, ilk başta zorlamaya gerek yok. Çarpı 2.
0: Ya
1: çarpı
0: ama, bak, ama bak böyle bir yarışa girdiğimiz zaman kabul ederiz. Biz aynı seviyede değiliz ki, ciddiye bile almamamız lazım.
1: Ha öyle mi diyorsun?
0: Tabii ki de
1: bak,
0: yani.
1: Bak doğru, başka bir açıdan baktın.
0: Hiç gerek yok.
1: Şu an
0: yok.
1: Beni kazandınız Fatih Bey.
0: Gerçekten gerek yok böyle bir şey.
1: Tamam, yapmayalım o zaman.
0: Neyse, Yunanistan'daki ablalarımıza geçmiş olsun diyelim. Öyle de kolay olmadığını da anlamış oldular bu askerlik meselesinin.
1: Öyle tabii, öyle gideyim yapayım, manikürüm pedikürümü yaptırayım.
0: Ama bizim...
1: Sabah işte bayağı komutanım, ben tırnağım kırıldı falan, hani muhtemelen öyle bir şeyler oldu.
0: Bizim Türk kadınları gitseydi yani...
1: Ki var bizim...
0: Kalırlardı.
1: Bir sürü komutanımız
0: kalırlardı.
1: Var. Kalırlardı.
0: Ama ne onları zorlardı, soralım tabii, sormak isteriz.
1: Hani askerde mi?
0: Askerde ne zorlardı onları?
1: Hmm, Türk kadınlarını askerde ne zorlardı? Zorlardı?
0: Şimdi bu arkadaşlar demiş ki... Yetersiz altyapı ve zorlu eğitim şartları. Mesela zorlu eğitim şartlarından bizim Türk kadınları bırakmaz.
1: Yok öyle, orayla ilgili Türk kadınının derdi olmaz.
0: Yetersiz altyapı falan bizimkiler
1: yani
0: çok fazla.
1: Yani sürünür, şınav çeker, mekik çeker,
0: hiç.
1: Petlantona gider, her şeyi yapabilir.
0: Ama ne zorlardı yani, bizimkileri ne zorlardı?
1: Bizim kadının, bak çok enteresan şey, ranza gıcırdaması mesela, bu zorlayabilir. Böyle antin kuntin şeyler, anladın mı?
0: Tuvaletler beni zorlardı diyen var mesela.
1: Mesela
0: hijyen.
1: Hijyen, 300 kişinin diyor. Aynı yerde mesela ama, olması gibi.
0: Ama böyle çok temiz bir şeye de, kışlaya da denk gelebilirsiniz.
1: Her şey olabilir. Banyo yapamamak beni yorlar, zorlar. Yatak ve temizlik işleri zorlayabilir diyor. Dedikodu zorlar.
0: Dedikodu zorlar. Trip atamamak zorlar.
1: Komutanı atamazsın değil mi?
0: Yetersiz temizlik malzemesi. Yeterince kısır ve börek yiyememek.
1: Olmaması.
0: Evet. Ondan sonucuma sürekli aynı şeyi giymek.
1: Zorlar.
0: Zorlar.
1: Bunlar.
0: dur bakayım. Koğuştan Atatürk'ün askeri olmak...
1: Aha.
0: Yani birilerini zorlardı demiş. Anlamadım.
1: Anlamadım orayı.
0: Karı koca aynı birlikte değilse Türk kadınını hiçbir şey zorlamaz diyor. Rahat, rahat diyor yani.
1: Karavana yemek
0: zorlayabilir. Sena ne zorlardı seni askerde bir düşün bakayım.
2: Beni kuaföre gidememek zorlardı.
0: Ama var berber kuaför askerde var.
1: Var da işte yani.
0: Yani uzun süre kalamazsın belki.
2: Ama Türk kadının ne zorlamaz ne iyi gelir. Akşam ne yapacağını düşünmemek
0: mesela. Öder diyor yemek hazır zaten.
2: O derdi olmaması da güzel bir şey.
1: Her şey belli. Saat belli. Yapacaklarım
2: çok güzel. Evet, benim annem onu çok düşünüyor çünkü. Bak askere gitse hiç düşünmez. Hazır önüne ye. Oo ne güzel.
0: Komutanım bugün ne yiyoruz?
1: belli yemek mercimek pırasa. Disiplin işte ya bu da. Seviyoruz önceden bir şeyleri bilmeyi güvende hissediyoruz sevgili Yıldırım.
0: Raziye Hanım diyor ki evladımdan ayrılmak beni zorlar diyor. Başka bir şey zorlamaz. Beyler sadece Zeybe'yi değil şimdi de horonu çalmışlar. Güncel bir haber. Hem de en eski ata oyunumuz diye de bahsetmişler diyor.
1: Horondan mı?
0: Horonu da çalmışlar. Aynı kıyafeti zorlamaz ya. Ne giyeceğim derdi yok. Bence rahatlatır bizi demiş.
1: Bir örnek giyinmek sürekli değil mi? Belli bir şeyden sonra alışırsın.
0: Evet.
1: Story atamamak zorlayabilir diyor.
2: O benden daha güzel olmuş diye kıskançlık da olmaz. Herkes aynı.
0: Herkes aynı zaten. Yeşil mi giydin bugün?
1: Yani üzerine, herkesin üzerine aynı şekilde duruyor kıyafet.
0: Peki güzel. Şimdi Alem Efem Haber Merkezi. Sonra geri geleceğiz sevgili dinleyiciler. Gonca kimize bağlanıyoruz? Haberleri aldıktan sonra buradayız efendim.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.

0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ile İran anlaşmaya vardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını bildirdi. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın dedi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşı bitirmeye yönelik anlaşma tüm dünyada olumlu yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anlaşmaya varan ABD ve İran'ı kutladı. Erdoğan sabotaj ve tahriklere karşı uyardı. Beyaz et sektörüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor. Bartın Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu plajında silahlı insansız hava aracı bulundu. Uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla birlikte gölete giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu kısa sürede gözden kayboldu. Karacaoğlu ve atı hayatını kaybetti. İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü. Bitişiğindeki hasar oluşan 2 bina tahliye edildi. ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü. 11 paraşütçü ve 1 pilot hayatını kaybetti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2 helikopterin havada çarpıştığı olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden biri otoparka düştü. Otoparkta çıkan yangında park halindeki yaklaşık 20 elektrikli otomobil küle döndü.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Fil dişi sahilde Ekvador'u 1-0 yendi. F grubunda ise Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalırken İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 41 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 40 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 33, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 25, Trabzon 23, Erzurum 22 ve Diyarbakır 32 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu. Show devam eder. 8'i 7 dakika geçiyor. 7'den bu yana canlıyız. 7'yi 5 geçeden bu yana. Onu söyleyelim de dinleyiciler kızıyor ondan sonra. Fake atmayın lan diyor. Efendim bize yönetim ne diyorsa öyle giriyoruz yayına. Böyle girin diyorlar. Böyle giriyoruz. Bizlik bir durum yok. Dışarıda mis gibi bir hava var. Yani şahane bir hava var.
1: Trafiğimizde sevgili Yıldırım %67.
0: Yükselmiş.
1: İstanbul trafiği %67 şu an. Dışarısı yoğun.
0: Peki Goncuk'a da teşekkür ederiz. Herkes maçla ilgili bir şey yazıyor. Biz konuştuk ilk saat ama uzaklaşalım dedikçe verdiğimiz örnekler de futbol üzerinden oluyor. Bir türlü uzaklaşamıyoruz.
1: Ne kadar uzaklaşacağız sevgili? 20 küsür yıldır beklediğimiz bir organizasyonun tam ortasındayız. İlk maçı yenilmişiz. İkinci maçı heyecanla bekliyoruz.
0: Herkes bunu konuşuyor.
1: Radyoda
0: biz de konuşuyoruz.
1: Yayın yapıyoruz falan derken hala heyecanlıyız.
0: Efendim konuşuldu ama altını çizmek adına bir daha söyleyelim. Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 13 şirkete denetim kayyum atandı ya.
1: Evet.
0: Şimdi bununla alakalı şunu söyleyeyim. Ondan bir gün önce akşam yayınında eve alınan kanat fiyatından konuşmuştuk.
1: Evet, kanat fiyatlarından. Özellikle yaz dönemi geldiği anda böyle 400-450'ye 500'e kanat satılmasından.
0: Evet. 13 şirkete kayyum atandı. Markalar da hepinizin bildiği markalar bu.
1: Herkesin
0: arada
1: bildiği. Zaten 13 tane marka var toplam. Hepsi. Hepsi yani diyebiliriz. Yani. Neredeyse hepsi diyebiliriz.
0: Evet. Haksız fiyat artışı konusu.
1: Bir de ya oradaki şimdi kayyımın sebebi belli. Ama denetimsel bir şey var. Oradaki fiyat araştırmalarıyla ilgili bir durum var. Ya haberleri hiç okumuyoruz. Altında bize ne yediriyorlar acaba? Oğlum ondan bas.
0: O değil lan. Fiyat.
1: Fiyat değil.
0: Haber oku. Yani haberin devamını okumama hastalığımız var. Böyle alt açıklamayı okumuyoruz.
1: Yok yani ilk görüyoruz. Mesela bir tane hanımefendiyi gördüm. O da dert yanmış. Sosyal medyada aynı örnekten yola çıkacağım. Canım dedem diye gelinlikle fotoğraf paylaşmış. Dedesine sarılmış. Yaşlı bir amca smoking giymiş. Diyor ki parası olmasa bakmazsınız yaşlılara.
0: Lan dedem diyor. Dedem.
1: Oğlum, dedem yazmış yani. Dedem.
0: Yok, okumuyoruz
1: açıklamayı
0: abi.
1: Açıklamayı uzatmamıştı. Dedem yazmış kalp koymuş.
0: Peki. Yargıtay eşi hakkında ben çocuk avutuyorum. Biz çocuğa bakıyoruz. Eşimi sevmiyorum. Sevgim bitti diyen kadını kusurlu bulmuş.
1: Aa, doğru konuşmak da suç sevgili Yargıtay. Bak geçen gün.
0: Amanını Yargıtay.
1: Canım da Yargıtay evet demiştik ama. Sevmiyor demek yanlış mı? Sevmiyorum
0: sevgim
1: diyor.
0: Sevgim bitti demiş. Demeyeceğiz demek ki. Ne diyeceğiz bunun yerine? Alternatif var mı sayın hocam?
1: Yani eskiye nazaran sevgimdeki yüzdelik dilimde birazcık azalış.
0: Artık kalbim kıpırdamıyor.
1: Bir öyle şey, midemde kelebekler uçuşmuyor.
2: Karşıyı suçlayarak sevgimi bitirdin de olabilir. Hani
0: sen bitirdin. Yaptın, sen bitirdin.
1: Durup dururken bitmedi bu sevgi.
0: Sevgili dinleyiciler, alternatif var mı bu? Yani sevmiyorum.
1: Yargıtay'ı nasıl inandırırız?
0: Yani sevmiyorum'a alternatif cümleler arıyoruz.
2: Seni artık evli olacak kadar sevmiyorum.
0: Beraber uyumasak mı?
1: Mesela.
0: Falan
1: böyle
0: gibi
1: şeyler, böyle cümleler lazım
0: seni
1: demek ki.
0: Seni sevmiyorum'a alternatifler arıyoruz kıymetli dinleyiciler. Seni sevmiyorum yerine çünkü Yargıtay bunu kusurlu buluyor.
1: Kusurlu bir şey yapmıyor, kabul etmiyor değil mi?
0: Kabul etmiyor.
2: Sen daha ilerine layıksın.
1: Çok mesela.
0: Ben iğrenç bir insanım.
1: Kendimden yola çıkarsam belki kendime vurursam Yargıtay kabul eder.
0: Benden geçti artık.
1: Cereyan alamıyorum diyor mesela.
0: Ne diyorsun? Sena'nın şeytanlık çok iyi yalnız demiş bu arada. Seni eş değil anne şefkatiyle seviyorum.
1: Yine seviyorum ama anne olarak değil mi? Doğru.
0: Koltuk takımını değiştirsek mi? Mesela bu olabilir diyor.
1: Ölü gibi yatıyorsun, sıkıldım artık. Yalana dolana bulaştık.
0: Buraydan açarım diyor. Seni sevmiyorum artık.
1: Şarkıyla bir gönderme.
0: Ben söylemem şarkıdan anlasın demiş mesela.
1: Kavgam bitti seninle derim diyor.
0: Bak bu arada bizim canımız yerimiz dinliyor.
1: Kimdir?
0: Ayşe Begüm Onbaşı.
1: Ayşe günaydın.
0: Milli gururumuz.
1: Dünya şampiyonumuz. Olimpiyat şampiyonumuz.
0: Canım Ayşe. Çok özledik Ayşe'yi be.
1: Selam olsun günaydın Ayşe.
0: Ayşe Begüm Onbaşı. Çok tatlısınız dinliyorum sizi abilerim yazmış.
1: Selamlar. Yine bir stüdyo şeyi bekleriz.
0: Ayşe'cim yine bir gelsen buraları coştursan.
1: Bir final öncesi, bir şampiyonası öncesi, sonrası da olabilir. Bir alınan başarı sonrası zaten evet. Her girdiğinde bir başarıyla çıktığın için
0: evet.
1: Her zaman gelebilirsin.
0: Ayşe'cim bekleriz. Çok özledik seni. Seni göresim gelmiyor desek Yargıtay'ı inandırabilir miyiz diyor. Göresim gelmiyor.
1: Olabilir, inandırabiliriz.
3: Hanım kalk çayını kendin al dese anlarım ki beni sevmiyor.
4: Bak bak bak geldi bir tane. Bir tane cümle var ki.
3: Ver bakayım.
4: Dünle savaş bitti saygılar denebilir diyor.
3: Olur mu?
4: Bak bak.
2: Kırıcı olmamak adına şey de diyebiliriz. Sen çok güzel bir gülsün ama ben senin dikenlerine artık katlanamıyorum.
3: Oh. Oh yeah. Oh
4: yeah. Yargıtay'dan kalbi aldınız.
3: Nazarımda yeriniz yok artık.
4: Süper. Nazarımda.
3: Ben çok beğendim bunu. Hanım ben kahveye gidiyorum desek anlar mı acaba demiş.
4: Hanım anlamayacak abi biz kendimizi Yargıtay'a inandırmaya çalışıyoruz.
3: Seni arkadaş olarak görüyorum.
4: Çok büyük kusur.
3: Seni kendimden itilmiş hissediyorum. Seni içim almıyor.
4: Daha da yukarı çıkıp seni çok içim almıyor. Mide bulandırıcısın. İğrenç bir insanla yaşıyorum sevgili Yargıtay.
3: Sevgili dinleyiciler karşı tarafa seni seviyorum yerine ne diyebiliriz sevmediğimizi ifade etmek adına bunu sorduk. Kokuyorsun. Bak bu da şey olur ya.
4: Abi sevmiyorum kusur demek olur. Bile kusurluyken kokuyorsun da herhalde
3: kokuyorsun,
4: kusurludur
3: çok sert. Sena'nın diğer adı şeytan mı demiş.
4: Herkes öyle yazıyor ya.
3: Şeytan Şen.
4: Baksana şeytanın Alem FM şubesi diyor.
3: Ne kavgamız bitti ne sevdamız Sayın Yargıtay.
4: Eşime karşı voltajım düştü. Kalbim o kadar çok dolu ki sana yer kalmadı artık.
3: Seni hiç kadar seviyorum. Kusurlular geliyor.
4: Artık anlamadım. Sana çikolata almayacağım.
3: Artık faturaları kendim ödeyeceğim. Oo, bak bu güzelmiş. Bunu beğendik.
4: Bu saatten sonra kendi yaktığım elektriğin faturasını öderim.
3: Gözleri aşka gülmeyen taze söğüt dalısın desek anlar mı acaba diyor.
4: Ben de büyü var derim diyor.
3: Bunu beğendim. Ben bu güzelmiş. Ben de büyü var.
4: Az öte git. Zat-ı âlinizde gönlümde bir muhabbet yoktur dersek.
3: Sıcaklar geldi desek olur mu? Kanka desem olur mu? Sen artık herkes gibisin. Abi çok
4: aynı
3: çok
4: güneşe
3: geliyor.
4: Uyanmayalım lütfen demiş.
3: Artık seninle düşman bile değiliz. Yani demek ki seni seviyorum, seni sevmiyorum demenin bin bir türlü yolu var.
4: Evet, seni artık peynirli poğaçanın içindeki peynir kadar seviyorum.
3: Artık kalbimi

0: şarj etmiyorsun. Oo, çok ağır.
1: Hayallerimde olmayanın yanında yeri yok.
0: Pardon, isim neydi?
1: Çıkaramadım.
0: Çıkaramadım birader. Çıkaramadım. Seni sevmiyorum demenin.
1: Susar mısın, şarkı dinleyeceğim.
0: Peki.

0: Hesabı yarı yarıya ödeyelim desek.
1: Bak.
0: Seni seviyorum demiş, sevmiyorum demiş, olur muyuz?
1: Olur, sensizliği özledim, olur mu diyor. Şu ana kadar hep acımdın, artık bacımsın.
0: Çok beğendim bunu.
1: Dün ne savaş bitti, saygılar Yargıtay.
0: Çok güzelmiş.
1: Artık aynı maviye bakmıyoruz. O gökyüzü, ben denize bakıyorum.
0: Güzel hocam. Beğendim ben sayın güzel, hocam. Ne diyorsunuz?
1: Alkış.
0: Hakikaten alkış. Alkış. Çok alkış. Çok seni sevmiyorum demenin türlü yollarını arıyoruz. Senden titreşimi almıyorum.
1: Mesela yokluğun hayatımda fark yaratmayacak.
0: Yani hocam çok almadı beni ama.
1: Yani güzel bence.
0: Başka var mı?
1: Başka bakıyorum.
0: Kendi sırtını kendin kaşı. Ne diyorsun?
1: Harika. Olur. Başka.
0: Arayıp bulamadık izimizi, bilirsin zır deli değiliz biz. Bunu geçtim, bunu teşekkür ederiz. Gerek yok, tamam geldi.
1: Sayın hakimim, içimizdeki kıyametten haberi olmayanlar yüzümüzdeki tebessümü mutluluk zannediyor der susarım diyor. Yani çok karışık.
0: Sen benim için artık Çanakkale'de yediğim Adana dürüm gibisin. Güzel. Beğendim. Bunu beğendim.
1: Kuru yemişliğinden aldığım fındık ve antep fıstıklarını artık kendim yemek istiyorum diyor.
0: Bundan sonra karpuzunu kendin al. Seni sevmiyorumun
1: başka bir versiyonu.
0: Başka bir yolu. Güzel. Tarlamda yetişmeyen pancar gibisin. Ne demekse.
1: Tarla da yok ortada hatta. Artık gözlerinde kendimi göremiyorum. Herkes de şair arkadaş. Şafak kaç derdim derdim. Şafak kaç.
0: Klozetin kapağını kaldırmak istemiyorum artık, üzgünüm.
1: Güzel. Yatağın diğer tarafının soğuk, seviyorum ben artık diyor.
0: Bir ara mı versek 20-30 yıl kadar? Ersin yazmış. Niğde'den bir dinleyicimiz.
1: Kısa bir mola.
0: Yağlarım erimeye başladı. Geçtik.
1: Artık

0: Vicdanı kendin sık diyor.
1: Oğlum şu Çanakkale esprisini yapana tişört verin demiş. Dinleyicinin böyle programı yönlendirmesine hastayım ya.
0: İnanılmaz güzeldi
1: çok
0: çünkü.
1: Çok tatlısınız ya. Yalnız uyumak istiyorum. Eskiden bir yıl boyunca 3 bölüm için beklediğim Sherlock Holmes dizisi gibiyken... ...şimdi her gün yayınlanan Arka Sokaklar dizisi gibisin. Şu mesajı nasıl organize ettiniz ya?
0: Ayaklarım geri geri gidiyor.
1: Nasıl seni sevmiyorum Denir'i sorduk. Radyosunu yeni açanlara söyleyelim. Çünkü neden Yargıtay seni sevmiyorumu kusurlu bulmuş.
0: Evet, bir hanımefendi boşanma aşamasındaki olan eşine demiş ki artık sevmiyorum eskisi gibi. Biz çocuk avutuyoruz demiş, başka bir şey yapmıyoruz. Yargıtay'da kusurlu bulmuş.
1: Kusurlu bulmuş. Hanımefendi. Seni sevmiyorumun yolları 536-901-8902.
0: Seni artık Sivas'a götürmeyeceğim.
1: Bir dahakine mahşerde mi görüşsek?
0: Sayın hakim, karıma kayyım atar mısınız? Bak, soyadımı kendim tek kullanmak istiyorum.
1: Güzel, soyadımı geri ver.
0: Geri ver.
1: Varlığın ne kazandırdı ki yokluğun ne kaybettirsin? Çok kamyon arkası olmuş biraz. İtle kopukla doğalgaz faturasına şaşırırım daha iyi.
0: Artık farklı frekansları dinleyelim.
1: Oo, bu da iyiymiş.
0: Bu da güzel.
1: Bu da güzelmiş.
0: Arç bitti, yapıp aydos.
1: Şu bundan sonra bacımsına çok güldüm ya. Neydi? Daha acımdın.
0: Artık bacımsın. Ama neydi? Unuttum cümlenin gitti, tamamını. Neyse.
1: Siyahıma beyaz değilsin artık.
0: Artık hesaplar Alman usulü.
1: Kalbimdeki Wi-Fi'ye bağlanamıyorsun.
0: Merhaba Hüseyin, annemi özledim.
1: Peki.
0: Ben köye gidiyorum.
1: Midemde kelebekler değil, hamam böcekler uçuşuyor. Peki, teşekkür ederiz. Seni seviyorum, sevmiyorum demenin türlü yolu var.
0: Bir sürü varyasyon.
1: Birini kullanın artık.

0: Efendim yurt dışına kaptırdığımız bir haber var. ABD'de bazı polisler yapay zeka destekli plaka tanıma sistemi Flock'u
1: evet,
0: eski sevgililerini takip etmek için kullanıyorlarmış. 13 polis memuru tutuklanmış efendim.
2: Ya böyle bir şey yok. Polisler kadın, eminim buna.
1: Kadın polisler.
0: %1 milyon. Flock diye bir şey varmış demek ki.
1: Yapay zeka ile plaka takip sistemi.
0: Hmm.
1: Takip, eski sevgiliyi takip ediyor. Ya niye yani?
0: Hocam böyle...
1: Eski sevgili ya, tamam yani bir böyle, şekilde olay oldu bitti.
0: Böyle emniyetin kullandığı, devletin kullandığı imkanlardan neyi kullanmak isterdi? Ben mesela bir tane...
1: Ben radar abi, radar.
0: Ben de X-ray. Şu alet çok merak ediyorum ya.
1: X-ray mi?
0: Böyle eve alıp kurcalamak, şey yapmak.
1: Ne gösteriyor acaba?
0: Nasıl gösteriyor? Ne kadar gösteriyor? Arkada bir ekran var ya.
1: Evet, ekran.
0: Ekranın içini gösteriyor. Türlü şeyler içeriye sokuyor.
1: Bakamıyor muyuz ya? Hiç ben denemedim. AVM'de mesela geçerken...
0: Ya böyle yandan arasında... görünüyor ama ben şey istiyorum ya, evde olsun o. Ben onu
1: arada
0: bir,
1: geçeyim.
0: Bir sürü şey. Hayır, bir sürü şey koyayım içeriye. Ekrandan nasıl görünüyor?
1: Ona bakayım mesela.
0: Ona bakayım.
1: Yastık geçireyim. Klavye, bilgisayar, artık ne bulursam tek tek geçireyim
0: istiyorum. Bakayım istiyorum.
1: Ben radar.
2: Ben polis otosu kullanmak isterdim. Emniyet şeridinden böyle gidiyorlar ya hızlı hızlı. Nasıl bir duygu, çok merak ediyorum.
0: Şeyden mi? Şakarlardan dolayı
2: evet,
0: mı?
2: Evet evet.
1: Emniyetten gitmenin verdiği duygu.
0: Duygu.
1: Biz hariç herkes biliyor bunu herhalde.
0: Şeydi.
1: Bir tek polisler gitmiyor çünkü emniyetten.
0: Biz bir polis arkadaşım da Mobese'den oğlu arabayı kaçırdığında takip ediyordu diyor. Mobese plakayı giriyormuş demek ki.
1: E oğlu kaçırmış çünkü, suçlu çünkü oğlu. Suçlu yani.
0: Yakaladı mı kendi oğlunu acaba?
1: Yakalamıştır. Telefon açıp bak şu an buradasın, gelirim yanına vallahi, bırak arabayı.
0: Ya bu...

0: Bu arada eşinize seni sevmiyorum nasıl derseniz Hüseyin'inkini de okuyayım da öyle bitireyim.
1: Oku bakayım.
0: Ya seni seviyorum da bir Alex değilsin. Ben de üniversitedeyken eski sevgilimin Facebook'unu çalmıştım.
1: Ne yaptın mesela?
0: Ya başın göğe erdi mi yani? Bak
1: merak ediyorum. Elinde bir şey geçti mi mesela? Belki bir şey öğrendi, belki bir şey buldu.
0: Bak,
1: yaptı mı bir şey?
0: Merve
1: oldu
0: Hanım yazmış. Kocamı takip ettirdim diyor. Ben de diyor böyle
1: Hafiye'ye
0: bir şey.
1: Hafiye'ye mi?
0: Bir neye olduğunu bilmiyorum.
1: Ajan.
0: Bu dedektifler var ya onlar
1: evet,
0: mı acaba?
1: Dedektifleri takip ettir. Kocasını takip ettiriyor. Ha. Eski sevgiliyi
0: değil. Numarası da artı 49 herhalde yurt dışından bir dinleyicimiz.
1: Yurt dışında bulmak kolaydır herhalde.
0: Bu işler oluyor yurt dışında biliyorsun. Arkadaşlar bitti eski. Niye takip ediyorsunuz ya?
1: Bu da Allah'tan kocasıymış ama kocamı yazmış değil mi? Eski kocamı değil. Yani tabii şimdiki ise tamam bir mantığı olabilir. Şüpheleniyor bir şey yapıyor ama eski ya. Ne yapayım ben eski sevgilimin Facebook'unu? Bir şey öğrensem ne olacak?
0: Ne geçecek elime yani?
1: Hadi beni aldattığını öğrendim. Seni aldattığını öğrendin hadi farzı misal. Eks oğlum.
2: Ayrılık sürecini kolay atlatacaksın. Tiksineceksin.
0: Tiksineceksin doğru
1: acaba
0: söylüyor.
1: Acaba daha mı çok sinirleneceksin acaba?
2: Yok hayır böyle
0: niye
2: bir
0: daha
2: soğuma
0: çok
2: gelir.
0: Doğru söylüyor soğuma
1: yok
0: gelir.
1: Yok ya gidip kapısının önünde bağırıp çağırırsın. Tribe girersin bir sürü ağlarsın. Hak etmedim lan ben bunu. Normal ayrılsaydım.
0: Tamam bağırma millet bize bakıyor ya.
1: Allah seni kahretsin.
0: Bağırma ne oldu ya? Bağırma ya.
1: Pis herif. Sütümü helal etmiyorum.
0: Ne sütü? O başka bir şey oğlum. Sütümü. Neyse karıştı. Karıştırdın değil mi? Karıştırdın. Gel mikrofona gel.
1: Frekans karıştı.
0: Ha, pardon. Tamam. Çünkü şey sütüme helal etmiyorum anneler
1: anne
0: der.
1: Lafı, yani,
0: anne lafı. Evet,
1: anne lafıdır.
0: Araya gidiyorum. Tamam oğlum. Tamam.
1: Tamam.
0: Kendine gel.
1: Tamam.
0: Biz bir araya gidelim. Aradan sonra gelelim. Hadi bakalım.
1: Haydi.
0: Haydi.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: enerjiyiz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ortaktan birini kazanma şansı.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atosun gözünde, gözler üstünde.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
10: Burada ciddiye alan kim? Ben düşündüm, beni ciddiye alan biri var mı diye. Beni de sanki Sena ya.
11: Sena mı ciddi?
10: Sanki beni de Sena ciddiye alıyor.
11: Niye? Nasıl ciddiye alıyor? Ne oluyor?
10: O da bana çok gülüyor.
11: Hmm.
10: O da bana çok gülüyor.
11: Sizin akıl sağlığınızda bir problem olabilir mi peki? Yani beraber el ele bir doktora mı gitseniz?
10: Benim ciddiyet budur.
11: Biz geldik.
10: Birbirimize gülüyoruz doktor bey.
11: Canlandıralım. Gel. Hoş
10: doktor
11: geldiniz.
10: Doktor bey. Biz...
11: Hoş geldiniz, buyurun.
10: Merhabalar, hoş bulduk.
11: Siz de hoş geldiniz hanımefendi.
12: Hoş buldum, merhabalar. Merhabalar,
11: buyurun.
10: Biz şehirden iki arkadaşız.
11: Şöyle oturun, gülmeden oturun, gülmeyin.
10: Ya çok komik ama ya.
11: Gülmeden lütfen,
10: buyurun. Gülmeden duramıyorum. Biz şehirden iki arkadaşız.
12: Doktor çok komik.
11: Gülmeyin ya, gülmeyin. Bu hastane burası.
10: Doktor bey, gözlüğünü çıkarın.
11: Döverim ama sizi.
10: Konuşamıyorum, gözlüğünü çıkarın, konuşamıyorum.
12: Biz iki arkadaşız şirketten.
11: Tamam.
12: Birbirimize çok gülüyoruz.
11: Hı-hı.
12: Güldükten sonra da harikasın, aslansın.
11: Gibi şeyler öyle söylüyorsunuz.
10: Öyle seni kadar komiğini evet. Görmedim falan gibilerinden. Birbirimizi sürekli pohpohlamaz sevgili Yıldırım. Bu doktorum. Sen hekimim. Yıldırım hekimim.
11: Ben size krem yazıyorum.
10: Evet.
11: Bu kremin gün ışığını kullanıyorsun.
10: Gülen yerlerimize.
12: Nereye süreceğiz?
11: Gülen yerlerinize.
12: Tamam. O bana sürsün ben.
8: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de. Kafa Açan Uzman.

0: Polis olarak yazıyorum. Sorgulamak, log kaydı olarak düşürmek meslekten ihraç cezası diyor. O yüzden artık istese de isterlerse baksınlar bir diyor.
1: He, polis olarak diyor. Sorgulamak, evet. Kayıt olarak bakmak.
0: Yani öyle bak falan filan bunlar meslekten ihraç sebebi. Aman diyor. Sadece Amerika'da değil bizde de öyle diyor.
1: Aynı şekildedir.
0: Evet, boşu boşuna diyor vaktinizi diyor heba ettiğin
1: o değerli
0: diyor.
1: Vaktinizi gitmişlere harcamayın. Gelecekler için belki. Yani lan şu kızı ben gözüm ısırıyor güzel gibi.
0: Oğlum öyle de olmaz.
1: Belki ona bakayım hayır, nereye
0: hayır.
1: Gidiyor.
0: Hayır o da hayır yasak? O da olmaz. O da yasak. Ya çok hoşuma gittim o besleden bakayım.
1: Bakayım nereye öyle gidiyor.
0: Şey, öyle bir şey yok.
1: Arkadaş çevresini araştırayım. Soruşturayım.
0: Evet. Seni abi öyle bir yapacak birine benzemiyor mu?
1: Benziyor.
0: Öyle bir havası yok mu yani?
1: Ya elinde imkan olsa yani al Sena mesela. Bütün devlet imkanları şu bilgisayarda şu an senin önünde.
0: Neler yapar?
1: Bak.
0: Şeytan şen ya. Vallahi şeytan şen. Bundan sonra şeytan şen diyorum.
1: Şeytan şen.
0: Ne diyorsun?
1: Sen şeytan mı için?
0: Şeşe. Kısa adı da şeşe. Şeşe. Şeytan şen. Peki. 8.37 biz 7.25 geçeden beri yayındayız. Sayenizde çok eğlendik sevgili dinleyiciler. Milli takımı da çok konuştuk. Cumartesi günü yayında olacağımızı hatırlatalım. 6'da maç değil mi?
1: Evet cumartesi 6'da. Önümüzdeki hafta cumartesi günü 6'da.
0: 6'da sizleri bekliyoruz. Ortak yayını bekliyoruz.
1: Yine hazır bulunacağız.
0: Biz buradayız. Lig Radyo'da burada olacak.
1: Yine ortak yayınımızı gerçekleştireceğiz.
0: Evet bazı eleştiriler oldu. İkinci golden sonra çok konuşmadınız diye.
1: Bittik abi çöktük.
0: Neyi konuşalım? Çöktük ne diyelim ki?
1: Biz de çöktük.
0: Ne diyebilirdik ki zaten? Denilecek her şeyi herkes sağ olsun söyledi. Bize de bırakmadı. Dünyanın en iyi çorbaları yine belli olmuş. Bir de vori vori var.
1: Hangorisi ya Ankara'nki. Vori.
0: Cukke cukke zankariki. Ankara'nki. Nari nari.
1: Vori vori.
0: Neydi o şarkında diye?
1: Vori vori vori. Çorbaya bak vori vori.
0: Vori voriymiş çorba.
1: Olsa bizde içmem. Ama ikide biz varız değil mi?
0: Paraguay'ın çorbasıymış vori vori. Evet. İkide beyran var Türkiye Gaziantep çorbası.
1: Daha aşağılarda da bir mercimeğimiz var 12-13 gibi galiba.
0: Gidiyorum oğlum sırayla gidiyorum.
1: Hadi
0: sabret.
1: Git bakalım. Diğerlerini şey yapmıyorum sevgili yıldırım saçma sapan isimleri var ya.
0: Bize onlar lazım.
1: Ver bakayım. Bak vori voriden konuştuk.
0: Üçte Yokohama var.
1: Yokohama.
0: Japonya'nın.
1: Belli zaten.
0: Yani gece üçte gidiyorsun restorana. Ustam kolay gelsin.
1: Eyvallah kardeşim buyur.
0: Yokohama var mı?
1: Yok ama. Yok ama. Yok ama kalmadı.
0: Yok ama sende.
1: Yok ama ya. Bu saatte yok ama ya.
0: Şey gibi de değil mi ya? Yok. Mesela çorban var mı? Yok. Yok ama.
1: Yok sanki, ama artık.
0: Sanki ya. Böyle argo bir şey diyecek bir şey yarıda kesmiş
1: orada
0: gibi.
1: Orada yazıyor çorba.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl isimler hakkında?
1: Yok ama.
0: Hani kendini tutmuş gibi. Çorbanın adı yok ama.
1: Yok ama.
0: Ulan ne sorsam yok diyor ya.
1: Yok ama ya.
0: Yok ama.
1: Yok ama kardeşim ya.
0: Dörtte Soto Betawi var. Endonezya'nın çorbası.
1: Soto Betawi.
0: Soto Betawi.
1: Yani Soto Betawi bir şey çağrıştırmadı bana Soto Betawi. Soto
0: Betawi. Daha böyle tatlı adı gibi.
1: Soto Betawi.
0: Beşte ramen. Japonya çorbası.
1: Japonya ramen o biliyoruz.
0: Altı tonkotsu ramen.

0: Voy.
1: 8'de Tom Kagay. Tayland.
0: Kim abi? Tom Kagay.
1: Tom Kagay. Efendim Japonya ilk 11'i sayıyorum. Tom Kagay. 9 Lanzoi.
0: Lanzoi.
1: Çin.
0: Çin.
1: Devam ediyor liste. Evet, hep 12'de mercimek çorbası var.
0: Bak Çin, Japonya, Endonezya. Biz araya bir Türk olarak girmişiz.
1: Efendim. 13'te Tayvanese hotpot.
0: Cümle ya.
1: Ve 15. sırada da Finlandiya'nın balık çorbası olan Kalakeito var.
0: Kalakeito.
1: Hani böyle yanağından makas alıp söylenen bir kelime gibi.
0: Vay Kalakeito.
1: Ne haber Kalakeito?
0: Bizde yakışır bak, bu Kalakeito bizim ağzımıza yakıştı.
1: Sevdim. Kalakeito çorbası bizde sevdim. Olmalı.
0: Kalakeito. Evet. Bu şey gibi ya, balıkçıların dili vardır ya sevgili Yıldırım. Balıkçı dilinde bir kelime gibi. Hani balıkçı dili vardır, atar oltacıdır adam yıllardır. Abi nasıl balık dersin? Abi işte alttan rapayı bir vurmuşum, çapa bir koydu, iki dörtlük geri bir çektim, sardım.
1: Onların tabiri.
0: Kalakeito'yu bir geldim. Ne oluyor oğlum? Biz tabii
1: balık var ya. Mı yok mu kardeşim?
0: Balık var mı yok mu ya?
1: Abi o çorbaların hepsini bizim kelle paçanın oralardaki ismi gibi diyor. Çorbaların hepsi.
0: Bizim şırdan mercimek.
1: Bizde de diyor Kankeito var diyor, ona benziyor. Kankeito gibi bir şey mi diyor?
0: Kalakeito.
1: Kankeleito. Kıssal kanka.
0: Kıssal kanka. Daha yumuşatılmış.
1: Yunanlara baksanıza diyor, mercimeğiko var mı demiş efendim. Mercimek
0: net yok vardır o. Bakmaya gerek yok, net vardır. Paçayiko, mercimeğiko, işkembeyiko. Beyraniko. Beyraniko güzel oluyor bak.
1: Bir numara Akhisar doğurma paçadır diyor, onu da söyleyeyim demiş.
0: Bir numara, şimdi buradaki mesajları bir okursak, o niye yok, bu niye yok diye yazılanları.
1: Tonga Gay mıydı diyor. Evet, Tonga Gay.
0: Tonga Gay.
1: Tonga Gay.
0: Yuri Gagarin'in.
1: Tonga Gay'in ismini bulan kesin Rizeli diyor. La gelin bakayım.
0: Kimdi bu?
1: Koyayım mı bir Tonga Gay?
0: Kimlerdensin? Tonga Gay'lerden.
1: Abi bizim çorbamızın ismi bile güzel ya. Mercimek abi.
0: Mercimek.
1: Beyran.
2: İşte açıyor bir kere.
1: Evet,
2: onlarınki bak, lastik markası gibi biraz.
1: Mustafa da öyle demiş. Bunun ne de oğlum, bunlar çorbadaki Pokemon isimleri bunlar demiş. Pokemon ismi gibi ya. Sivas Celecoş çorbası var. Bilir misiniz diyor.
0: Bilmeyiz.
1: Bilmiyorum, bir aratayım bakayım.
0: Celecoş.
1: Celecoş çorbası.
0: Celecoş.
1: Vallahi varmış. Yok, Keledoş'muş. Yok. Celecoş yazan da var. Keledoş diyen de var. İngilizce okuyunca mı öyle oluyor acaba? Keledoş, Keledoş.
0: Keledoş muymuş?
1: Hmm, Keledoş çorbası. Beyranaki. Gelir, yakında gelir. Peki. Var mı son haberin? Varsa ver, bitirelim.
0: Beyraniko. Vereyim bir tane sevgili Yıldırım.
1: Ben de bitti çünkü.
0: Afyon Karahisar'da bir kadın var. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 7,5 milyon TL değerindeki altın, döviz ve parasını kaptırdı. İnsanların çok parası var ha.
1: Nasıl kaptırmış?
0: Detay yok işte, yani kendilerini polis diye tanıtıyorlar. Herhalde adınız şuraya çıktı, bilmem ne çıktı, savcılık suç duyurusu.
1: Ya parayı oraya kolay mı?
0: Ne var ne yok vermiş baksana, altın, döviz, normal TL, para. İyi bu kafayla bu para birikmiş yani.
1: Değil mi?
0: 7,5 milyon.
1: Geçen hafta söyledim, yine söyleyeyim. Sürekli SMS geliyor.
0: Şu an beni
1: geliyor.
0: Çarpsalar 750 TL çarpabilirler bak.
1: Sürekli SMS geliyor hukuk bürolarından.
0: Hep geliyor telefona artık.
1: Sana da geliyor mu?
0: Geliyor, geliyor. Hakkınızda
1: ben arıyorum.
0: Ne var?
1: Arıyorum ben.
0: Sen seviyorsun, evet.
1: Arıyorum, konuşuyorum. Kanmayın. En son ki hukuk bürosunun adı birazcık komikti ya.
0: Neydi, hatırlıyorum.
1: Uzlaştırma hukuk bürosu. Vallahi bak aradım.
0: Uzlaştırma.
1: Uzlaştırma hukuk bürosuna hoş gel. Bir de bak.
0: Tele sekreter de var
1: abi
0: değil mi?
1: Abi bak, ben hemen vereyim mi bir yayında, bir vereyim.
0: Ver bakayım.
1: Bayağı organizasyon var
0: abi
1: yani.
0: Abi tele sekreteri var, bu istiyorsan bağlan diyor değil mi numaraya?
1: Bak arıyorum şimdi, numarayı arıyorum.
0: Ara bakayım.
1: Bekle. Bak. Organizasyona bak.
0: Senden sonra kapatmışlar bence.
1: Vallahi çalmadı bile.
0: O hat yeteri kadar dolandırıcı şey yok. ulaştı.
1: Aa bak diğer numarayı arayayım.

0: Bir de dur bir
1: O hat
0: dakika
1: ulaştı abi demek ki.
0: Kapatmış olabilirler mi?
2: Uzlaştırma Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz. Görüşmelerimiz kalite standartları
0: bak, organizasyona
2: gereği kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve temiz bir sicil kaydına sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Uzlaştırma dosyaları için 1'i, ceza dosyaları için 2'yi, icra dosyaları için 3'ü tuşlayınız.
0: Birini tuşladım. Müziği falan var ya. Büyük, büyük dolandırıcı.
2: Bekleyen müşterilerimiz arasındaki sıranız 5. Şu anda tüm hizmet...
0: Şu an 4 kişi daha dolandırıyor. Yazık, vallahi yazık ya. İhbar olsun, buradan söyleyelim. Sevgili dinleyiciler, kanmayın böyle mesajlara. Bir e-devletinize bakın. Orada zaten hakkınıza dava var mı yok mu vesaire.
1: Bir kontrol etmek lazım.
0: Onlara bir bakın. Direkt kanmayın yani.
3: Bana da mesaj geldi geçen gün ama Sayın Sena Şener. Ben Sena Şener.
0: Acaba Demet Şener atacaktı sana mı yani?
3: Hayır, Sena Şener şarkıcı acaba onun.
1: Soyadını yanlış yazmışsınız efendim. Düzeltmek için 500 bin TL hesabımıza gönderirseniz eğer.
0: Düzeltiriz.
1: Düzeltiriz.
0: Kısa bir ara sonra buradayız.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
5: Benim bankam İş Bankası.
4: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: O anların dondurması Oando.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

0: Ben, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Atasun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Double one, double one. Yes, I'm the plug with the goods, I'm the one. They try to take what they can, but I bun on them. Man trying to make moves, I'm a stun on them. With the tools, I'm a run. Run up the rhythm, run, run up the drum like, I'm a do what I want. I make the moves cause I got the jump. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Just call me for delivery. They know me.
4: Avukat Enes Küçük Kılınç yazmış. Geçen hafta bir müvekkil aradı. Dolandırıldığını inandırmam, hatta inandıramamam. 10 dakika sürdü diyor. Artık ne yapıyorsan yap dedikten sonra inandı demiş efendim. Veda zamanı, bitiriyoruz. Şahaneydiniz. Uğur Derin Dondurucu'ya teşekkürler. Bu arada bir minik duyuru var.
5: Fırsatlarla dolu yeni dönem yine başlıyor sevgili Yıldırım. Hayalini kurduğunuz o TVS motosiklete ulaşmak
4: çok kolay.
5: Artık çok kolay.
4: TVS tutkunlarına özel peşinat artı
5: 9 taksit fırsatı var, kaçırmayalım.
4: Şimdi bir modelinden bahsedelim. TVS Jupiter 125'ten. Şehir içi trafiğin en pratik, en konforlu çözümü aslında. Kolay, kullanımı kolay.
5: 125'lik harika bir motosiklet. Tam şehir içi motosikleti.
4: Evet, modern tasarımı, sürüş konforu, günlük ulaşım deneyiminizi üst seviyeye çıkarabilir. Kullanımı kolay. Uğur Motorlu Araçlar Güvencesi var. Tüm showroomlarda da araca ulaşabilirsiniz, görebilirsiniz. Bir gidin bir inceleyin, bir bakın ya.
5: Fiyat bilgileri de sevgili Yıldırım web sitesi üzerinden bakabilirler.
4: TVS,
5: hepsi mevcut.
4: TVS Jupiter 125. Ülkemizde ve dünyada motosiklet kullanımı artıyor biliyorsunuz. Bazı yasa dışı işler de oluyor. İşte motor gücünü olduğu gibi göstermiyor da çapraz gösteriyor. Mesela evet. 50'liği 150 gösteriyor.
5: 125 daha tam tersi yapıyor.
4: Pardon, özür dilerim. Tersini söyledim.
5: Tam tersi söyledim. Yapıyor. 125'lik motoru alıyorsun 50'lik aslında. Ya da işte öyle bir ruhsat oynaması gibi. Enteresan işler var.
4: Bunları
5: detayları
4: yapmayın.
5: Detayları paylaşacağız. Anlatacağız. Bunların hepsini anlatacağız.
4: Bunları yapmayın, sonra başınız çok ağrır. Bu konuda çok ciddi destek almak isterseniz bir TVS bayine, bir Uğur Motorlu Araçlar bayine giderek hem öğrenebilirsiniz hem deneyimleyebilirsiniz. Hocam çok sağ ol.
5: Sağ olun, var olun Fatih Bey.
4: Sen hoş.
6: Ben sağ teşekkür ederim abicim.
4: Alem Portal yakında Alem FM uygulamasında ve alemfm.com'da olacak. Alem Portal nedir? Detayları yakında öğreneceksiniz efendim. alemfm.com'da ve alemfm uygulamasında. Bunun için yapmanız lazım, telefonunuza alemfm uygulamasını indirmeniz ya da web sitesine bakmanız lazım. Bu hafta muhtemelen Alem Portal'la buluşacaksınız.
5: Hayırlısıyla inşallah.
4: Arka tarafta hazırlıklar tamamlandı. Hatta o hazırlıkların içinde bir tane platformla hocamız direkt ilgilendi. Hatta hala o ilgileniyor. Çok detay vermeyeyim şimdi ama tahmin ediyorsunuz.
5: Yok, dört platformumuz var.
4: Dört platform var içinde. Ama böyle nakış gibi işlenmiş

0: platformlar bunlar. Yakında sizinle olur. İstediğimiz şey şu anda. Alem FM uygulaması telefonunuzda varsa bize onun ekran görüntüsünü WhatsApp'tan atın. İçinizden 5 dinleyicimize
1: Alem FM tişörtü
0: gönderelim ve stikerler gönderelim.
1: Tamamdır.
0: Alem FM uygulaması telefonunuzda var mı? Onun bir ekran görüntüsünü bu kadar. 536-901-8902 saat 9'u 5 geçeye kadar göndermeniz yeterli. Şansınız devam ediyor. 9'u 5 geçeye kadar. İndirmediyseniz de indirin diye söylüyoruz. Fotoğraflar gelmeye başladı.
1: Evet, akıyor.
0: Akıyor.
1: Uygulamayı güzel, indirdim.
0: Güzel. Oh. Peki yaklaşık 8 dakikanız var. Gönderin lütfen.
1: 5 kişiyi belirleyeceğiz.
0: Akşam 18'de tekrar görüşelim. Kafa Açan Uzman.
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
9: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
10: Günün her saati konfor ve tatil.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
7: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ile İran anlaşmaya vardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını bildirdi. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın dedi. Anlaşmayı doğrulayan İran, mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşı bitirmeye yönelik anlaşma tüm dünyada olumlu yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anlaşmaya varan ABD ve İran'ı kutladı. Erdoğan, sabotaj ve tahriklere karşı uyardı. Beyaz et sektörüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma ve tahkikat işlemleri sürüyor. Bartın Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu plajında silahlı insansız hava aracı bulundu. Uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla birlikte gölete giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu kısa sürede gözden kayboldu. Karacaoğlu ve atı hayatını kaybetti. İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü. Bitişiğindeki hasar oluşan 2 bina tahliye edildi. ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü. 11 paraşütçü ve 1 pilot hayatını kaybetti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2 helikopterin havada çarpıştığı olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden biri otoparka düştü. Otoparkta çıkan yangında park halindeki yaklaşık 20 elektrikli otomobil küle döndü.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Fil dişi sahilde Ekvador'u 1-0 yendi. F grubundaysa Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalırken İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: Serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 80 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.638, yarım altın 21.372, çeyrek altın 10.696, gram altın ise 6.546 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 6 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 33, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 25, Trabzon 23, Erzurum 22 ve Diyarbakır 32 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan. Ya tutarsa, ya tutarsa, ya tutar da aşk el verirse. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atasun gözünde, gözler üstünde.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
2: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: bulacaksın.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım.
0: Birazdan.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Saat 10. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Fil dişi sahilde Ekvador'u 1-0 yendi. F grubundaysa Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kalırken İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
8: Hesap.com spor haberleri.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi %3,2 puan yükselişte 14.359 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 59 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altının 42.332, yarım altın 21.219, çeyrek altın 10.619, gram altınsa 6.499 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Alem Efendi birazdan.
2: Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer.
1: Birazdan reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hediyenin babası

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Moda fanlara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Seninle evlenir miyim oyunu. Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ayaklarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. DS Damat'ta, ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ile İran anlaşmaya vardı. Anlaşmanın resmi imza töreni ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açılacağını ve ablukanın kalkacağını söyledi. Trump, dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın dedi. Anlaşmayı doğrulayan İran mutabakata Lübnan'ın da dahil olduğunu duyurdu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşı bitirmeye yönelik anlaşma tüm dünyada olumlu yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anlaşmaya varan ABD ile İran'ı kutladı.

Doğan sabotaj ve tahriklere karşı uyardı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasındaki barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. TOKİ Başkanlığı'nın 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başladı. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerle mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara bu yıl 108 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesildiğini bildirdi. Türkiye genelinde Mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Antalya, Muğla ve Aydın'da yağış azalırken Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Samsun çevrelerinde ise normallerin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
0: M-Para.

0: Hızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Bir dönemin en iyisi.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma din.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası'nda heyecan bugün G ve H grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. G grubunun açılış mücadelesinde Belçika ile Mısır saat 22'de karşılaşacak. Grubun ikinci maçında sabah 4'te İran'la Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. H grubunda ise ilk maç saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları arasında oynanacak. Grubun diğer karşılaşması da bu gece saat 1'de 2034 Dünya Kupası ev sahibi Suudi Arabistan'la Uruguay arasında olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.266 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.661, yarım altın 21.382, çeyrek altın 10.701, gram altınsa 6.549 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 33, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 25, Trabzon 23, Erzurum 22 ve Diyarbakır 32 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
3: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Fiyat Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yaparsa Fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar, Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
3: Her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk olur.

0: hazırla, afiyet de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

Star Piyango'ya geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma gir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ile İran anlaşmaya vardı. Arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını duyurdu. Ancak İsrail anlaşmayı provoke ediyor. İsrail ordusu ateşkese ve açıklanan ABD-İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu saldırıları düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, ABD-İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz da Lübnan nedeniyle İran saldırırsa biz de onlara saldırırız dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasındaki barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. TOKİ Başkanlığı'nın 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başladı. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerle mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara bu yıl 108 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesildiğini bildirdi. Türkiye genelinde Mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Antalya, Muğla ve Aydın'da yağış azalırken Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Samsun çevrelerinde ise normallerin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi.
7: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Güven diye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklam.
10: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulaması.

0: Reklam.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası'nda heyecan bugün G ve H grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. G grubunun açılış mücadelesinde Belçika ile Mısır saat 22'de karşılaşacak. Grubun ikinci maçında sabah 4'te İran'la Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. H grubunda ise ilk maç saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları arasında oynanacak. Grubun diğer karşılaşması da bu gece saat 1'de 2034 Dünya Kupası ev sahibi Suudi Arabistan'la Uruguay arasında olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.266 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.661, yarım altın 21.382, çeyrek altın 10.701, gram altınsa 6.549 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
0: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya

0: TR ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: İbrahim Türker, Anlatan Adam Stand-Up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam, 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Water Garden Performans Merkezi'nde.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
8: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
9: Benim bankam İş Bankası.
5: Reklam.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: seni tenine.
1: Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: birazdan. Yazmalı, dövmeli, yumuşak ince beli, sevmek sevaptır, bütün kızlar güzel. Birazdan.
1: Reklam.
2: Bankam Tombank kartıma gir.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner'de.

0: 22 Haziran. Pilot Garaj
1: Baba Ekspertiz. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: hazırlığı afiyetle ye.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Vodafone.
4: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
5: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: 90'lı yılların
0: en iyileri.
4: Alem Efendi.

0: düşünsene mesela Firavun orduya gelmiş, dereleri görmüş. Oraya gidiyor, diyor ki mesela, diyor Firavun hayırdır ya, düşünceli görüyorum sizi. Sorma ya, ne oldu? Oğlum orduya gittim, dereler yukarı akıyor ya. Orada bir işgüzar dese ya mesela, Firavun'un bizden Nil Nehri'ni yapalım. Halk!
1: Evet.
0: Kimim lan ben? Kimim ben, kim?
1: Firavunumuzsun.
0: He, sabah geleceğim, sabah geleceğim. Bu Nil Nehri var ya.
1: Evet.
0: Ordunun dereleri gibi yukarı akacak oğlum. Ama, duydunuz mu beni?
1: Ama biraz
0: doğru. Bunu ordulular yapmış. Gittim gördüm, bütün dereler yukarı akıyor. Anladım.
1: Anladık Firavunumuz.
0: Hoca Firavunum, Nil Nehri bana ait. Ben bu yukarı aksın istiyorum ya.
1: Aktırırız.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası'nda heyecan bugün G ve H grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. G grubunun açılış mücadelesinde Belçika ile Mısır saat 22'de karşılaşacak. Grubun ikinci maçında sabah 4'te İran'la Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. H grubunda ise ilk maç saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları arasında oynanacak. Grubun diğer karşılaşması da bu gece saat 1'de 2034 Dünya Kupası ev sahibi Suudi Arabistan'la Uruguay arasında olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.479 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.688, yarım altın 21.399, çeyrek altın 10.708, gram altın ise 6.555 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir 33, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 25, Trabzon 23, Erzurum 22 ve Diyarbakır 32 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
8: Fazla akbili olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin.
9: Recep istasyon. Avcılar merkez.
5: Martılara simit atarken. Denizde de. Ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
10: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
10: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal ve Serdar Trafik'te başlar. Tarih 15 Haziran 2026, günlerden pazartesi. Saat 16.06 ve mevzu başlar. Bu deniz halkın çocuğu
1: Adem Kılıçalan.
0: Bu denizde halkın diğer çocuğu
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: İyiyiz, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Hafta sonu biraz rutin, biraz ormanımsı geçti benim.
0: Ormanımsı mı?
1: Evet.
0: Oğlum niye aradım, evdeyim, arkadaş bekliyorum dedim bana.
1: Tamam işte, arkadaşımla ormana gittim.
0: Arkadaşımla ormana mı gittin?
1: Evet, 800 lira para istediler, vermedim.
0: Ne, kim istedi?
1: Adam.
0: Kim? Adam kim?
1: Adamın biri.
0: Niye durduk yere 800 lira istedi sen? Ormana giriş için mi?
1: Onun özel mülkünden geçiyormuşuz istediğimiz yere gidebilmek için.
0: Evet.
1: O da bize işte masa, sandalye, işte mangal parasını affedersiniz kitlemeye çalıştı.
0: Hı hı.
1: Biz de vermedik.
0: Nerede oğlum bu özel mülkünden? Kimi geçiyorsun yani?
1: Alemdağ tarafında.
0: Alemdağ. Allah, evet. Allah. Hüseyin, ne yaptın hafta sonu?
2: Cumartesi günü yattım çünkü hava çok kötüydü. Hı. Hiçbir yere gidesim gelmedi.
0: Ben o cumartesi günü sağanak yağmura yakalandım. Hem de motorla.
2: Motorda.
0: Evet, hem de motorla. Hem de.
1: Geçmiş olsun.
0: Şeytanın işi yok. Sağanak yağmuru yedim. Avrupa yakasına geçtim. Bir gıdım yağmur yok. Bir gıdım yok yani.
1: Şeye bakıyor musun, meteorolojiye?
0: Ben ona inanmıyorum.
1: Niye? Bilimi inkar mı ediyorsun?
0: Ben yani. Bilim zaten şu arkanda popo cebinde gezdirdiğin şey değil mi? Şöyle koyduğun. Hani bakıyorsun mesela, bilim ya, evet yazıyor filan, değil mi?
1: Ama teknoloji çağında yaşıyoruz. İnkar ediyorsun bazen.
0: Kim, ben mi?
1: Evet.
0: Bazen dedim mesela, neyi inkar ediyorum?
1: O işte hava durumuna inkar ediyorsun.
0: Hava durumu.
1: Tabii Allah'ın işini bilmeyiz. Orası ayrı bir konu da.
0: Oğlum ben şu zamana kadar 10 kere yağmur yağacak deyip işte sel, fırtına, kıyamet uyarısı verildiğince 10'unda 8'inin tuttuğunu görmedim. Sen gördün mü?
1: Yani bir yerde doğru söylüyor, bir şey
0: zaten
1: diyemedim.
0: Adı zaten meteoroloji tahmin.
1: Tahmin.
0: Ben bu tahmini hep nasıl anlıyorum biliyor musun? Böyle yüksek bir plaza var mesela. 4-5 tane arkadaş geliyor böyle, ellerini çekerek yaz yağar. Öbürküsü diyor ki, oğlum bu hava yağar mı? Baksana oğlum, bak duman geliyor.
1: Bilin. Hava kar topluyor.
0: Evet, kar topluyor. Havayla alakalı bazı geyikler var değil mi?
1: Evet.
0: Yağsa yumuşar aslında derler.
1: Yağsa rahatlar.
0: Evet, sıcak değil de nem çok. Ben şeye hayranım. Sıcak olmadığına inanmayanlara.
1: Nasıl mesela?
0: Mesela bana hava çok sıcaktı.
1: Of, hava çok sıcak ya.
0: Dün daha sıcaktı ya.
1: Doğru var.
0: Hiç inanmıyor yani. Hiç. Mesela yağmur yağıyor de bana.
1: Yağmur yağıyor.
0: Geçen hafta daha çok yağdı.
1: Ne yapalım geçen haftayı?
0: Yani daha çok ya. Kuru soğuk vardı.
1: Kuru soğuk var.
0: Bu da soğuk mu abi? 2 gün önce ne soğuktu be? Yani hiç inanmıyor adam yani. Hiç. Böyle tiplere ne diyoruz etrafımızda?
1: Yani garip tipler diyoruz herhalde. Ne
0: garip
1: diyoruz?
0: Tipler mi?
1: Ne diyorlar? Ne diyoruz?
0: Garip tipleri bir örnek versene mesela. Ben bak hayatımdaki garip tipleri örnek verdim. Hüseyin, sor, bir tane de sen ver.
1: Abi vereyim mi?
0: Ver.
1: Mesela araba alıyorsun.
0: Evet.
1: Çok pahalıya almışsın.
0: Nasıl mesela? Çok pahalıya almışsın?
1: İşte şu günü bekle. Altını bekle.
0: Etrafımızdaki cinsler değil mi?
1: Cinsler, evet.
0: Mesela araba alıyor. Yapma be. Ne oldu? Haber verseydin ya, bunun genel müdürü benim eniştem ya.
1: Var.
0: He, aradan bir tane daha alacağım diyorsun falan. Arıyorsun mesela, abi eniştem 2 sene önce bırakmış o işi ya. 2 sene. Hani ev alıyorsun mesela, hayırlı olsuna geliyorlar. Oturuyor, merhaba hayırlı olsun, kaç, 10 milyon. Yapma be, niye haber vermedin, ne oldu? Müteahhit vardı bizim aşağıda, tanıdık.
1: Haber versen de inan yardım etmezdi yani.
0: Eniştem aldı 7 milyona. Hem de sizinki kaç, 12-3 oda daha kullanışlı falan. 7 milyon aldı diye. Hüseyin, cinsler örnek ver.
2: Abi en sıkıntı yaşadığım tipler senden daha dertli olan insanlar.
0: Söyle bana.
2: Mesela ben derdimi anlatıyorum. Adem, geçen gün şöyle bir olay yaşadım. Çok sıkıntı çektim işte falan. Evet ben de aynısını yaşadım falan diye başlıyor. Daha fazlasını. Ya en çok derbeder onlar.
0: En çok onlar da var.
1: En çok acıyı ben çektim.
0: Evet, benim bir arkadaşım var. Yıldız Silvi bütün şarkılarını ona yazmış. Hani böyle bir acı yok. Vallahi
1: Emi falan ona mı yazılmış?
0: Öf, çat kapı, Emi, işte acıyı çeken anlar.

0: Bunlar filan hepsi ona yazılmış.
1: Delikanlım.
0: Delikanlımdı o.
1: Evet.
0: Evet, delikanlım
1: da. Araya özgün şarkısını sıkıştırdın.
0: Kimse anlamaz diye mi anladılar?
1: Evet.
0: 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası 0536 901 8902. Değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Konumuzda ben konuyu beğenemedim ben ya. Siz beğendiniz mi?
1: Ben beğendim. Şimdi
0: neyi?
1: Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Neyi? Etrafımızdaki cinsler.
0: Etrafımızdaki cinslerden bahsediyoruz. Etrafımızdaki cinsleri en iyi yakalayanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Merhabalar. Yetişemedim telefona. Adres ve beden için aradıysanız bedenim small. Adres ya yani. Ondan sonra tişörtüm gelmedi. Yani.
1: Evet.
0: Hüseyin, bugün mü aradın tişörtünüz?
2: Bugün aradık, evet.
0: Bak, muhtemelen açmayanlar bana yazıyorlar şimdi. Vallahi değerli dinleyenler, şey diyeyim mi? Kurumsal cevap vereyim mi?
1: Yok, şey de.
0: Hı,
1: gül ağacı değilim, her gelene eğilem.
0: Yok oğlum, niye öyle diyeyim dinleyici?
1: Öyle bir şey demiştin daha
0: tamam
1: önce.
0: Tamam da niye, dinleyiciye niye öyle diyeyim?
1: Baş tacı, ben şaka yaptım.
0: Sen bir oynama var sende ama.
1: Niye?
0: Her yerin değil.
1: Yok, dudaklarım sadece.
0: İnternet yayını sıkıntılı yazmış birisi. Efendim bir bakın, bir kapatın açın filan, düzelmezse şu şey Selahattin'e söyleyelim. 0536 901 8902, insanlar etrafındaki cinslerimi yazsınlar. Ben beğenemedim konuyu, dediğim gibi.
1: Beğenmediysen o zaman.
0: Ben beğenmedim.
1: Alternatif konu mu düşünelim?
0: Evet, alternatif konu düşünün burada. Ya iki tane adamsınız da o zamana kadar düşünmüş olmanız zaten. Bak, Hüseyin bana yazmış yayından önce, okuyayım mı?
1: Oku.
0: Bir dakika dur. Bir saniye. Nerede? Nerede? Oğlum Hüseyin nerede? Senden sonra bu kadar kişi yazmış olamaz bana ya. Heh. Abi selam. Konu söylemeden mesleğini anlat. Geçiniz. Evine ne alan insan aldatmaz? Geçiniz. Neyi kullanmak zorunda kaldın? Geçiniz. Ne diyorsun?
1: Ben başka bir konu söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Gün içinde en çok kullandığımız kelime. Tek
0: gün,
1: ama.
0: Gün içerisinde en çok kullandığımız, evet, kelime. Söyle. Sende kelime değil, cümle var.
1: Ben konuşmuyorum galiba.
0: Sende, evet, sende kelime değil, cümle var.
1: Ben mimiklerimle hareket ettiğim için.
2: Aynen. Hmm. Aynen mesela.
0: Aynen.
2: Aynen.
0: İyi yayınlar. Fantastik filmi izlerken bunlar gerçek değil diyenler. Ama şeye de hayranım. Hani filmde yazıyor mesela, bu olay gerçek bir hikayeden esinli çekilmiştir bilmem ne filan diye. 15. dakikada ejderha uçuyor yani.
1: Ama ejderha zaten geçmiş. Hayatta yok muydu yani geçmiş dönemlerde?
0: Var mı ejderha?
1: Dinozorların döneminde vardır diye düşünüyorum.
0: Oğlum ejderha fantastik, mitolojik bir canlı. Ejderha.
1: Onu bilemeyiz.
0: Yayın ara ara kesiliyormuş internette. Bir şarkı arası verelim. O arada bir hikayeler bir toparlansın. Etrafımızdaki cins insanlardan bahsediyoruz. 0536 901 8902 0536 901 8902. Hayattaki cins insanlardan bahsediyoruz. Cins insanlardan bahsediyoruz. Kendimizden değil, gözlemlediğimiz hayattaki cins insanlardan bahsediyoruz. En cinsleri yakalayanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Ben bir şarkı arası vereyim. O arada şey, internet yayınına bir baksınlar. Bizde bir sıkıntı yok gibi ama yine de bir bakalım değil mi Adem?
1: Bakalım, evet.
0: Tamamdır. Evet, şuradan ver bakalım.

0: Reklam. Bankam Bank
1: kartıma din. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçileri

0: derinlemesine etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
1: Paraflay'ın katkı.

0: Müsait şeride girmek için sinyal verdiğimde yol vermemek için gaza basan cinsler trafikte. Ben trafikte bir cins söyleyeyim mi size?
1: Söyle.
0: Buradan Hakkari'ye sinyali açık gidenler var ya. Hani oğlum hiç duymuyor musun, gözüne mi takılmıyor filan. Hani gidiyorsun mesela, sola sinyal vermiş adam. Girecek, girdi, girecek. Ha şimdi girer. Dur, zaman kolluyor. Girdi, girecek, girdi, girecek, giriyor, girdi. Oğlum Ankara'ya geldik.
1: Evet.
0: Ankara'ya geldik ya.
2: Onu bazen ben de yapıyorum abi ama sürekli sağa dönüş var. Mesela 10 dakika boyunca sağa döneceğim bir yer var.
0: Evet.
2: Tekrar aç kapa aç kapa değil de bir basıyorum sağa, 10 dakika boyunca dönüyorum zaten.
0: Kendiliğinden atmıyor mu oğlum sinyal? Benim dediğim
2: abi,
0: düz yolda.
2: Abi motor da atmıyor.
0: Ha, benim dediğim araba da düz yolda. Buradan Ankara'ya gidiyoruz mesela, ya da atıyorum İzmir'e gidiyoruz. Dümdüz yol ya. Dümdüz yol. Adam adam orta şeritte vermiş sağa doğru sinyal, böyle böyle girdi, girecek, yapacak. Bekliyoruz. Tişörtüm geldi, teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Arabayı sattıktan sonra keşke bana deseydin, ben de o parayı alırdım diyen tipler var demiş efendim. Ya bu söylenen bütün cinsleri tanıyorum ben, biliyorum. Vallahi ben de bir araç vardı sevgili dinleyenler. Hatta bizim devamlı dinleyici dinliyorsa, Yaşar abi aldı. Yaşar Kara. Yaşar Kara'ydı değil mi Yaşar abinin soyadı?
1: Evet, Yaşar Kara.
0: Ben öyle, bendeki arabalar genelde mesela ilana çıkmaz. Ben çünkü araba konusunda cins olduğum için, ben arabayı satıyorum deyince illa birisi alır benden. Yaşar abi dedi ki bunu ben alayım. Olur abi dedim, sen al bunu dedim. Yaşar abi aldı. Şirkette 10 kişi varsa bak 9'u değil 10'u da. Araba ne oldu? Ver, lan bize niye haber vermedin ya filan. Ben herkese söyledim, arabayı satıyorum dedim. Hiç ki satıyor musun? Evet, tamam, hayırlı olsun işte. Bakarız bilmem ne filan. Arabayı verdikten sonra herkes bize niye vermedin, bize niye vermedin. Ama araba alınır da dedim. Sen hatırlıyor musun?
1: O arabayı bilmem de yani Serdar Gökalp'ten araba alınacağını biliyorum.
0: Ben de şöyle, hani araba konusunda cins adamlar vardır ya, cins.
1: Sen çok cinsin.
0: Ben araba konusunda cinsim.
1: Evet.
0: Çünkü bende şu var. Bu daha önce bir sefer yaşandığı için biliyorum. Hani bugün şimdi size sesleniyorum buradan. Gece mesela WhatsApp grubuna görevlendirme gelir abi. Yayın gelir. Ben yarın mikrofonu açar size Van'dan sesleniyor olabilirim. Merhaba Serdar Trafik'te. Bugün size Van İpek Yolu Caddesi'ne sesi falan. Böyle olabilir. Ben genelde de arabayla gittiğim için, valla yalan olmasın, tık ses gelsin hemen servise gönderirim arabayı. Hani araba alınacak cins, o cins benim.
1: Evet.
0: O cins benim. Öyle yıkatmayla mıkatmayla falan çok işim olmaz. Hani öyle böyle kirliliğine temizliğine falan çok önem vermem ama hani atıyorum 15 binde bir bakıma gir. Benim hiçbir arabam 15 binde bir bakıma girmemiştir mesela. 10 binde 8 binde bir gönderiyorum ben. Alın bakın buna diye. Çünkü uzun yol gidiyoruz değil mi Adem?
1: Fazlasıyla.
0: Dur bakayım şöyle başka. Asansör çağırma tuşuna basınca gelip kendi de basan tipler.
1: Bu otobüste de oluyor bende. Ben basıyorum yine.
0: Devamlı basan var ya, sanki erken gelecekmiş gibi. Böyle hani devamlı basıyor basıyor basıyor basıyor. Asansör düğmesi basıyor. Bir de şey var, onun başka bir çeşidi daha var. Tam bineceksin, içeriden kapı kapatmaya basıyorlar yani.
1: Tam. O ayıp yani.
0: Evet, tam bineceksin. En cins benim herhalde ya. Her şeyle dalga geçiyorum demiş efendim. Sizden daha dalgacı biriyle karşılaşmamışsınız. Ejderha gerçek değil mi?

0: miydi demiş. Ya onu diyorduk. Adem ejderha gerçek mi diyorsun sen?
1: Bence ejderha dinozordur.
0: Dinozor mudur
1: ejderha? Ama ateş kısmı biraz soru işareti.
0: Oğlum uçan dinozor var zaten.
1: Var.
0: Sonu Saurus'la bitiyor. Yok, Prontosaurus mu ne? Öyle bir şey.
1: Pixel miydi? Bir şeydi ya.
0: Yok oğlum, Pixel yapım şirketi. Prontosaurus mu ne oğlum, öyle bir şey.
1: Onu bilmiyorum. Hüseyin belki biliyordur.
0: Hüseyin, uçan dinozorun adı ne?
2: Uçan dinozor. Daha önce duymadım.
0: Nasıl duymadın? Yani oğlum zaten duymadım. Mahallede duyabileceğin bir şey değil ki bu. Duymadım abi, diyor.
2: Uçan dinozoru duydum da adını böyle bir puantus falan öyle bir şey dedin az önce.
0: Baksana bir. Baksana
2: bakayım,
0: bir.
2: Hemen bakıyorum.
0: Neydi, uçan dinozorun adı neymiş?
2: Dizi değil miydi o ya?
0: Oğlum o Denver, The Last Dinosaur. O dizi. Uçan dinozor diye dizi yok benim bildiğim. Dur bakayım. Eskiden Cüneyt Arkın filmlerindeki saçmalıkla şimdi ise Hint filmlerinde. Cüneyt Arkın'ın hiçbir filmi saçma değildir abicim.
1: Kesinlikle.
0: Hiçbir filme katılmıyorum. Sağdan soldan duyduğunuz komik olsun diye bazı fikirlere inanmayınız. Güzel abicim. Hiçbir filmi saçma değildir Cüneyt Arkın'ın. Nedir abicim söyle?
2: Pterezor. Evet.
0: Tamam, Pterezor. Hani Pterezor döneminde. Hani çok eski dönemlerde çekildiği için o filmlerin imkanı o kadardı sevgili arkadaşlar. Hani bir de şey var mesela, hani buna abi ne kadar saçma ya filan diyen, hani sanki o olsa daha iyisini çekecek.
1: Sanki Hollywood'da yani, oradan sanki buraya zıplamıyorlar.
0: Bir de şey diyorlar mesela, ölmüyor ya, ölmüyor. Abi John Wick de ölmüyor, bir şey demiyorsunuz ona.
1: Evet.
0: Hani bir şey demiyorsunuz ona. John Wick de ölmüyor. Ona bir şey demiyorsunuz. Hiçbir filmi saçma değildir. Bazı fikirlere saygım vardır ama bak yine diyor, bazı fikirlere. Hepsine de her fikre de saygı duyulmaz. Değil mi?
1: Evet.
0: Bak Adem yine benimle her konuda aynı fikirde, görüyor musun? Yani?
1: Mecbur aslanım şimdi benim. Tersini söylesem olmaz.
0: O tarihlerde çekilebilecek en filmdir. Bir geyik var. Ben bunu şeyde bir röportajında mı, bir seminerinde mi, nerede, bir yerde gördüm. Birisi kalkıyor yine kulaktan dolma bilgiyle. Ya işte çekmiş olduğunuz filmlerde siz surdan sura atlarken arkadan otobüs geçiyor. Buna niye dikkat etmediniz diyor. Cüneyt Arkın'da ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Ben bunun yüzünden çok iddia kazandım evladım. Benle diyor iddiaya girmek ister misin diyor. Ben diyor çok iyi diyor, çünkü öyle bir şey diyor yok. Bunu bana söyleyen hiç kimse o görüntüyü diyor getiremedi diyor önüme. Hani bu getiremedi diyor. Çocukla oturuyor. Tekrar üstüne şeyin, sandalyenin. Kemal Sunal komik mi değil mi diye tartışanlar var ya.
1: Tartışılmaz.
0: Komik olup olmadığını tartışabilirsin ama filmleriyle alakalı. Yani bir de tartışana bakmak lazım. Ne yapmış şu zamana kadar diye.
1: Nelere gülmüş ya da.
0: Sen niye bu toplara hiç girmiyorsun Adem? Bir şey mi oldu? İnternette bir linç mi var?
1: Demiyorum, seninle aynı fikirde olduğumu beyan etmek istemiyorum sadece.
0: Anlıyorum.
1: Çünkü.
0: Anlıyorum.
2: Bugün öyle uyanmış abi.
0: Anlıyorum.
1: İnanmıyorlar.
0: Bu kadar yanlış bilgi veren asistanları nereden buldunuz ya? Sınavla alıyoruz efendim. Bizim doğru insanla ne işimiz var?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Adem'e soruyorum, az önce söylendi daha. Uçan dinozorun adı neydi?
1: Pizzetero mu öyle bir şeydi?
0: Pizzetero mu? Oğlum o şey başka bir şey o.
1: Pokemon, ne? Pidgeotto.
0: Değil. Evet.
1: Pixeltor
0: mu?
1: Neydi ama, söyler misin?
0: Hayır.
1: Söylemez misin?
0: Uçan dinozorun adı neydi?
1: Sen söyle.
0: Söyleme şey.
1: Sen söyle, sana diyorum.
0: Ben de hayır.
1: Pizzetero.
2: Acıktın mı sen?
1: Yok, pizza da değil de. Bilmiyorum da yani uçan dinozor vardı, evet onu biliyorum.
0: Tamam oğlum, adı ne?
1: Adını gelmiyor aklıma şu an.
0: Oğlum daha 1,5 dakika oldu söyleyelim.
1: Ama bende isim hafızası biraz zayıf.
0: Sen, bence senin hard disk doldu Adem. Sana doğru bir reset atmak lazım.
1: Evet, onu nasıl yapacağız?
0: Ben atacağım sana.
1: Ne zaman?
0: USB takacağım sana. Yedeğini alacağım önce USB'den, sonra atacağım.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Adem'in ejderha fikrine katılıyorum demiş efendim. Ejderha var diyor adam.
1: Var ama yani şimdi bunu niye inkar ediyoruz ki?
0: Oğlum ejderha başka bir şey. Hani böyle üç başlı ejderha var falan.
1: Üçü beşi bilmem de yani vardı bence.
0: Üçü beşi bilmem ama var. Oğlum uçan dinozor.
1: Tamam işte ağzından ateş püskürtüyor mu püskürtmüyor mu bilim bunu henüz açıklayamadı.
0: Ama nasıl açıklayamadı? Açıkladı ya oğlum adam.
1: Nerede açıkladı?
0: Geçen hafta.
1: Hangi bilim adamları?
0: Oğlum uçan dinozor ateş mateş atmıyor. Ejderha da ateş atıyor.
1: Atmadığını şey yap.
0: Ne yap?
1: İspat et.
0: Yok öyle bir şey yok. Adam öyle olsa bilim söylerdi mesela. Bilim.
1: Ama
0: o zaman tamam peki. Tamam peki o zaman. Görünmez dinozor vardı.
1: Yoktu. Var.
0: İspat et.
1: Görünmüyor. Görünen bir şey yok ortada ki ispat edeyim.
0: Oğlum ben de onu diyorum zaten. Görünmez dinozor. Yani görünmez ya. Özelliği olan dinozor evet. Vardı mesela. Vardı.
1: O zaman görünmez insan da var.
0: İspat et. Tamam işte ispat et. Evet görünmez insan da var.
1: Onu bilmiyorum. Evet. Onu Hüseyin'e sormalı.
0: Uçan var mesela. Uçan var. Uçan insan da var.
1: Uçan vardı zaten.
0: Var zaten canım uçan evet. Var.
1: Hezene at havaya uçarım mesela.
0: Efendim?
1: Düşerim aşağıya ama uçarak düşerim.
0: Uçarsın.
1: Evet.
2: Uçan var ya Hezerfan.
0: Yok biz o kadar geriye gitmeyelim şey var.
1: Tarihsel bilgi verme ben bilmem onu.
0: Bak tarihsel.
1: Evet.
0: Yine lahmacuncu açılışından
1: ama
0: gelmiş.
1: Ama Galata'dan Üsküdar'a doğru süzüldüğünü biliyorum.
0: Uçan insan uçtum şahitlerim var diyen kimdi? Allah rahmet eylesin Sabri evet. Bey hayatını kaybetti.
2: Sabri abi. Evet. Uçan adam Sabri.
0: Hayatını kaybetti. Adem bir gün dedi ki illa yayına bağlayalım 40 dakika konuştu yayında hiç hatırlamıyorum. Bir şeyler anlattı Santo, Paramo falan bir şeyler ama hiç hatırlamadım yani. Görünmez adam var mı diyorsun sen?
1: Görünmez adam bilmiyorum yapmaya çalışıyorlar.
0: Kim yapıyor?
1: Yabancılar, dış mihraklar.
0: Nasıl yapmıyor? Oğlum görünmez adam nasıl yapılmaya çalışıyor?
1: İşte bu savaşlarda falan kullanmak için. Yapıyorlar diye biliyorum.
0: Savaşlarda mesela şey mi böyle askere gelip filan mı yapacak ne yapacak yani?
1: Bilmiyorum önemli noktalara müdahale etmek için. Allah görünmez Allah. Adam aynada gözükür mü?
0: Görünmez adam görünmüyorsa gözükmez aynada.
2: Aynada kim baktığına bağlı.
0: Tabii. Vampir de gözükmez aynada.
1: Niye?
0: Gözükmez öyle aynalara küsmüş. Onun için gözükmüyor yani aynada. Vampir gözükmüyor oğlum aynada bilmiyor musun?
1: Bilmiyorum vampirin dişi çürür mü?
0: Vampirin dişi çürüse bile çürümez. Çünkü şöyle vampirde hemen yenilenme şeyi var. Teknolojisi diyecektim. Özelliği var. Hemen.
1: Her şeyinde var mı yani mesela atıyorum. Kolu gitti.
0: Var.
1: Çıkıyor mu hemen?
0: Tabii.
1: Vay be.
0: Evet vampirde öyle bir şey var.
1: Güzelmiş.
0: Vampirin tek dezavantajı şey işte. Güneşte şey yapan. O bu Edward falan filan var ya bırak onlar vampir değil. Onlar böyle jonjon kızlar. Ay ne kadar yakışıklı değil mi desin diye çekilmiş yazılmış şeyler. Vampir dedi. Vampiri öldüren 2-3 şey vardır vampiri.
1: Eceli.
0: Ecelle ölmüyor öyle. Bırak mesela vampir ne oldu? Valla şey, hasta olmuş. Ecelle ölmüyor vampir.
1: Niye?
0: 2-3 şey. Ya kazık çakacaksın kalbine. Oha. Evet kalbine kazık.
1: Oh fena.
0: Kalbine kazık çakacaksın.
1: Evet.
0: Ya şey güneş ışığı ya da sarımsak.
1: Sarımsak.
0: Evet ya da sarımsak. 3 tane var.
1: Ama mesela. Sarımsaktan mahrum kalmış. Çok eksik bence.
0: Evet. Kastamonu, Taşköprü, sarımsak. Ben bunu çektim biliyor musun? Senin için çektim. Kilo kaç para?
1: Kilo 50 mi?
0: 100.
1: Ben de çekmiştim biliyor
0: bak,
1: musun?
0: Bak bekle. Dün çektim hem de.
1: Belediye borusu vardı. Kanalizasyon borusu. Onun içine girerek söylemiştim.
0: Yo ben adamı çektim direkt ya.
1: Adamı
0: bak,
1: mı?
0: Bak. Gördüm kilo 100 lira.
1: 100 lira olmuş.
0: Evet kilo 100 lira. Evet dur bakayım şöyle başka tek vampir bir deme tiyatrodan anladım bir şarkıdan sonra ara verelim beyler olur mu sonra da etrafımızdaki cinsleri konuşmaya devam edelim etrafımızdaki hayatımızdaki cinsler buyurun efendim.

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
12: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Yapı Kredi. Bir adım önde.
0: Reklam.
14: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
15: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
14: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Evet. Cinslere bakıyoruz sevgili dinleyenler. Ben hafif cins sayılabilirim. Islak elle hiçbir şey tutmam. Sallanan masaya oturmam. Bunlar daha başlangıç. Eşime sorsak daha çıkar. Sallanan masa hep seni bulur mu Adem?
1: Beni bulmaz mı? Bulur tabii.
0: Hep.
1: Hep bulur.
0: Beni hep ne buluyor biliyor musun?
1: Ne buluyor?
0: Mesela lokantaya gidiyoruz, restorana gidiyoruz, tamam mı?
1: Evet.
0: Oturuyoruz mesela. Garson servis yapıyor ya. Hep benden yapar böyle. Hep benim olduğum yerden. Abi bir dakika. Hani böyle uzanır. Boşları falan hep benim olduğum yerden alır falan böyle. Yani bu sana denk geliyor mu hiç kendine?
1: Bana şöyle denk geliyor. Toplu taşımada mesela bu tutangaç var ya, tutuyorlar.
0: Tutangaç mı?
1: Evet.
2: Tutangaç.
0: O, ne diyorsun oğlum ya?
1: Tutangaç yukarıda demire oğlum, bağlı bir ip gibi bir şey var
0: tutamaç
1: ya.
0: Tutamaç değil mi oğlum onun adı?
1: Bana göre tutangaç. Onun adı tutangaç.
0: Oğlum tutangaç bu şey Afrika kabilesi adı gibi oldu ama ya. Tutangaç.
1: Onu tutan...
0: Çok tutangaç evet. Gördüm sizi.
1: Evet. Onu tutanlar genelde benim kafamın üzerine denk geliyor ve oradan hiç olmayan, hoş olmayan kokular geliyor. Ona denk geliyorum.
0: Kafanın üzerine denk geliyor. Oradan hiç hoş olmayan kokular denk geliyor. Evet. Ha?
2: Tutangaçtan.
0: Tutangaçtan.
2: Tutangaç.
0: Güzel. Tutangaç.
2: Bu Türk Dil Kurumu'nun çevirdiği şeyler var ya abi, onun gibi Adem de kendine çevirmiş. Çok oturgaçlı götür geç. Gibi.
0: Ademce bu.

0: şakaları yapıyorum. Evet. Kamuya bırakıyorum. Halka bırakıyorum.
1: Utanan firavun muydu, öyle bir şeydi?
0: Tutangaç. Evet bak, güzel yapmışım o. İyi espriymiş lan.
1: Harbi iyiymiş, o yüzden hatırlattım.
0: Vallahi iyi espriymiş yani. Sıkıntı yok bu şeyde filan duyuyorum. Bu şey bizim tombik hırsız yapacak bir şey bulamamış galiba. YouTube'da fenomenleri çağırıyor. Geçen ona denk geldim de.
1: Bilemedim.
0: Tombik hırsızın.
1: Doğru.
0: Kusura bakmayın, yüzüne de söylediğim için. Şimdi yayında bilerek adını söylemiyorum. Yayınsal ahlaktan dolayı. Yoksa yüzüne de söyledim yani. O da gülerek abi ya. Hani böyle soruyu özüterek şey yapmak vardır ya, böyle eritmek vardır ya. Mesela bana şey de, oğlum bizden çala çala doymadın vallahi ha. Bir de ama neyse güzel çekiyorsun de mesela bana.
1: Bizden çala çala doymadın ha. Ama neyse güzel çekiyorsun.
0: Ya abi görüşemiyoruz ya.
1: Manipüle ediyor.
0: Böyle oldu onunla aramızda, evet. Öyle oldu valla. Ben sadece bizden de demedim. Dedim ki oğlum radyodan çala çala doymadın valla. Ama olsun, neyse biz konuşuyoruz kayboluyor. Sen kameraya çekiyorsun, en azından orada kalıyor. İnsanlar da seni zannediyor. Güzel tezgah açmışsın dedim güle güle böyle. O da bana böyle dedi. Böyle şey yap, özüttü soruyu yani. Özüttü yani. Yayında söylemememin adı, hani adını söylemememin sebebi işte yayın ahlakı işte. Yoksa yüzüne söyledim yani. Yüzüne karşı ahlaksızmışız demek ki. Ama hırsıza da hırsız denir canım. Allah evet. Allah yani. Ergen çocuğunuz varsa hayatınıza başka bir cinse ihtiyaç yok. Aramıyorsunuz.
1: Ergenken cins miydin?
0: Ben ergenken sokakta cinsimdir. Ben bir tek uyumaya geliyordum oğlum eve. Hmm. Bir tek uyumaya geliyordum. Yani bizim çocukluğumuz arasında dağlar kadar fark var.
1: Yo, ben de bayağı hareketliydim yani.
0: Valla.
1: Vay be.
0: Hareketli miydin?
1: Evet. Ticaret yapıyordum ben.
0: Ticaret.
1: Ergenken. Evet. Kabloları yakıp bakırın demirciye satıyordum.
0: Aslanımsın benim. Aslanım. Bir şaka yapacaktım, çok komikti, unuttum biliyor musun? Valla. Sadece içimden ben güldüm demin ama unuttum yani. Bir daha aynı şeyleri konuşalım, aklıma gelir mi? Çocukken.
1: Çocukken?
2: Tutangaçtan mı başlıyoruz abi?
0: Bir arkadaşım kuzenini getirdi bize. Tamam mı?
1: Evet.
0: Kuzenini. Çocuk 16 yaşında. Böyle bir huzursuz. Devamlı arkadaşıma diyor ki işte dayı gidelim. Dayı hadi eve gidelim. Dayı gidelim. Dayı eve gidelim. Dayı gidelim. Dayı gidelim. Dayı gidelim. Ne olur gidelim. Dayı eve gidelim. Dayı. En son dedim ki oğlum ne var evde bu kadar? Yıkanacağım dedi. Yıkanacağım deyince biz bizim çocukla göz göze geldik böyle. Oğlum yıkanırsın eve gidince. Ne olacak ki? Yok dayanamıyorum dedi. Yıkanacağım dedi. Yıkanacağım dedi.
1: Garipmiş.
0: Evet. Sen de mesela çok böyle yıkanacağım diye eve gider miydin?
1: Ben daha meyve yemedik diye gittiğimiz misafirlikte olay çıkartıyordum.
0: Nasıl meyve yemedik diye?
1: Yani bilmiyorum, onun bir alışkanlık olduğu, bir kural olduğunu falan herhalde kafamda oturtmuştum.
0: E yok mesela, gittiğin yerde meyve yok mesela, ne olacak?
1: Yüzsüzlük ayıp ediyormuş.
0: Tam var ya, dayaklık bir çocuksun sen ya. Sen var ya çocukken zevk için dövülürmüşüm vallahi.
1: Bir şey diyeyim mi?
0: Ne var?
1: Bu yani cinsleri konuşuyoruz ya, misafir çocukları da çok cins bence.
0: Misafir çocukları?
1: Evet.
0: Abi her şeyi bulur karıştırırlar ya o misafir çocukları. Ben ona çok tutulurum. Bir de bulduğu her şeyi anasına götürür ya. Hani bulduğu yerde de bırakmaz mesela. Evet, her şeyi anasına götürür evet. Mesela. Anneye bak, burada defter var. Anneye bak, kalem buldum. Anneye bak, kırbaç var burada. Aa, deri çizme anne. Götürüyor yani mesela. Hüseyin.
2: Efendim abi.
0: Misafir çocuğu oldun mu hiç?
2: Oldum ama ben uslu bir çocuktum ya. Yani mesela.
0: Karıştırmıyor muydun evi?
2: Karıştırmazdım abi. Mesela tabaklarda pastalar var. Bir tane bırakırdım ayıp olmasın. Hepsini yerdim ama bir tane ayıp olmasın
1: böyle
2: bırakırdım.
1: Çocuk mu olur?
0: İşte öyle diye diye hep misafirlikte bıraktık, hep arkamızdan ağladı o yemekler.
2: Pişmanım.
0: Evet, ben de. Ye oğlum ye. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Yani.
1: Ben para istiyordum.
2: Sen de yani.
0: Para mı istiyordun?
1: Ben düz bir çocuk değildim, evet.
0: Sen şu anda da istiyorsun Adem. Hiç.
1: Para önemli.
0: Tabii para. Serdar, ben de bir sıraya girdiğimde bana sıra geldiğinde mutlaka bir sorun çıkıyor. Örneğin bankada gişe görevlisi beni bırakıp başka bir işe yöneliyor. Ya da fiş sırasında fiş bitiyor. O bana da oluyor ya. Bekliyorum ben mesela böyle. Bekliyorum. En son hastanede oldu. Bekliyorum böyle. Sıra tam bana geldi. Doktor hanım odadan çıktı. Başka bir yere gitti. Öyle bekliyorum.
1: İl değiştirdi.
0: Bir de bir şey de demiyor yani. Bir şey de demiyor. Doktorlar canımız ciğerimiz yani, çok değerli insanlar. Bak bu kadar insanız biz burada şu an, bir tane doktor yok içimizde değil mi?
1: Evet.
0: Az bulunuyor, çok değerli insanlar ama bazen soru da sorulmuyor. Hani bekliyoruz böyle, gitti yani, anladın mı? Gitti yani, istifamı etti gitti. Bir daha gelecek

0: mi bir daha?
1: İş akdini fes mi etti?
0: Gelmeyecek mi? Böyle bekliyoruz mesela. Böyle bekliyoruz. Böyle. Bekledik. 15 dakika. 15 dakika sonra geldi. Kapıyı açtı. Ben çağırmadan gelmesin kimse içeriye dedi. Onu da bekledik.
1: Aynı ses tonu.
0: Evet, onu da bekledik. Sonra çağırmış yok, çağırmış yok. Bir ışımla çıktı dışarıya. Sıra bende ya. Serdar Bey dedi. Buradayım dedim. E niye gelmiyorsunuz dedi. Çağırmadınız doktor hanım dedim. Bir saattir bağırıyorum içeride dedi. Gelmiyor buraya ses dedim. Benim sorunum değil o dedi. Yani hastanenin kapısının suntasının kalın olması benim sorunum yani, anladın mı? Benim sorunum.
1: Ses geçirmemesi.
0: Evet. Hiç durduk yere fırça yedin mi?
1: Fırça? Hı. Dayak bile yedim.
0: Dayak mı yedin?
1: Evet.
0: Kimden oğlum? Seni kim dövebilir lan?
1: Küçükken beni dövüyorlardı.
0: Ya küçükken boş ver. Küçükken ben iyi, ben olsam yani sen keyif için döverim.
1: Ama sana bir şey diyeyim mi? Ben de misafir çocuklarını birkaç defa konuşamayanları özellikle dövmedim de canlarını yaktım.
0: Peki Hüseyin?
2: Abi evet. Genellikle yaşlı amcalardan yedim yani.
0: Fırça mı?
2: Evet. Bir şeye kızmış, bana kızdı. Ben de anlamadım ama olsun, canı sağ olsun.
0: Ben en son açılıp kapanan kendiliğinden sensörlü kapılar var ya hani. Orada bir hanımefendiye yol verirken şey, çekisene ya yaptı böyle. Zaten ona yol veriyordum ben. Fazla kilolarının sinirini benden çıkarttı abla. Zincirlikuyu çok fena olmuş. Adem, Hüseyin sen sakın söyleme. Zincirlikuyu nedir?
1: Zincirlikuyu İstanbul'un önemli
0: tamam, niye mesela bana dinleyici niye Zincirlikuyu mükemmel yazmış?
1: Çünkü senin son telefon şakan.
0: Hayret lan. Hayret.
1: Ben seni dinliyorum.
0: He. Tamam, konu ne? Zincirlikuyu telefon şakan. Konu ne?
1: Zincirlikuyu ile alakalı bir şey geçiyor da onu başlık olarak kullanmışsın.
0: Hmm, anladım. Konu ne?
1: Geri vites Yusuf, yapıyor. Geri vites
0: konu
1: yapıyor.
0: Yine Yusuf Yılmaz Çelik.
1: Evet, adam çocuk izledim ben.
0: İzledin mi?
1: Evet.
0: Ya Yusuf Reis'le alakalı bana şey diyorsunuz sevgili dinleyenler. Hani çok az kişi diyor ama bunu. Hani 1, 2, 3 falan diyor. Ya başka bir şey. Ya çok istiyorum değerli dinleyenlerim başka şaka yapmayı. Çok istiyorum başka şaka yapmayı. Çok. Ama diğer malzemelerde ya tutturamıyoruz. Ya şimdi Yusuf çok popüler diye Yusuf geliyor. Yoksa başka şaka gönderin. Senden daha çok ben istiyorum. Senden daha çok ben istiyorum. Bir de şey yazan oluyor mesela böyle milyonda bir. Abi bunlar tutmuyor artık falan. 10 saatte 1,5 milyon seyredilmiş videonun altında bunlar tutmuyor yazmış. Hani yoksa çok istiyorum yani. Yusuf Reis haricinde Yusuf sonuçta bizim yarattığımız bir karakter. 3 şaka sonra 5 şaka sonra yine döneriz ama maalesef şu anda çok popüler olduğu için gelen 10 şakadan 10'u da Yusuf Yılmaz Çelik malzemesi olarak geliyor. Ben dinleyicime sesleniyorum. Bana başka malzeme gönderin, bu hafta başka bir malzemeden yapalım. Çünkü tam emin değilim. Bu hafta Yusuf Yılmaz Çelik şakası haricinde bir malzeme bulamazsam bu hafta şaka yayınlamayabilirim. Yani bir haftalık şöyle bir ara verebilirim. Ne dersin Adem Hüseyin?
1: Yani bilemedim.
0: Yani başka bir malzeme bulana kadar şöyle bir haftalık ara verebilirim. Vermeye de bilirim. Onu da çünkü
1: özetme.
0: Hani, çünkü Yusuf'a hani ben diyorum başka malzeme, sen diyorsun başka malzeme. Biz çok ufak bir azınlığız. Çok ufak bir azınlığız. Yusuf'un sevenleri, hayranları çok bambaşka. Ama lütfen bana başka malzemeler de gönderin sevgili dinleyenler, olur mu? 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası ya da Twitter Serdar Gökalp. Bir saat başı arası sonra geliyoruz.
3: Reklam. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı. Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilat'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarı.

0: başarılar diliyoruz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.

0: şekerim.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: Saat 17. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
7: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki anlaşma için gözler 19 Haziran'a çevrilmişken Washington'dan yeni açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı Trump çoğu petrol yüklü geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını açıkladı. Anlaşmaya ülkesini temsilen imza atacak olan Başkan Yardımcısı Vance, anlaşma metnini hafta içinde açıklamayı umuyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz olarak açılmasını bekliyoruz diyen Vance, Tahran'ın hangi konularda taviz vereceğini göreceğiz dedi. İsrail ise anlaşmayı provoke ediyor. İsrail ordusu ABD-İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve topçu saldırıları düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD-İran anlaşmasının kendilerini bağlamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu senenin her alanda Türkiye için zirveler yılı olduğunu söyledi. Erdoğan kimsenin motivasyonumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. CHP'de grup toplantısı krizine ilişkin Grup Başkan Vekili Murat Emir bu hafta grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan olağanüstü kurultay çağrısı içeren 900 delegenin imzası çarşamba günü genel merkeze iletilecek. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren oyuncu Ece İrtem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde evinde ölü bulunan Ece İrtem'in dün doğum günü olduğu ve 35 yaşına bastığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Bolu'daki araştırma hastanesinde tuvalet ve banyo temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden aralarında hasta ve personelin de bulunduğu 9 kişi etkilendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. TOKİ Başkanlığı'nın 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başladı. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Türkiye genelinde Mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Antalya, Muğla ve Aydın'da yağış azalırken Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Samsun çevrelerinde normallerin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Dünyanın en iyi çorbaları listesi açıklandı. Gaziantep'in meşhur Beyran çorbası ikinci sıraya yerleşirken mercimek çorbası da dünyanın en iyi 12. çorbası oldu.
8: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Ve canlı yayına devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İşte hep erkek, hep erkek. Tuttuk getirdik hiç. Bir tane kız getirdik. Şevval burada değil mi? Şevval.
1: Buradayım.
0: Neredesin?
1: Heh. Buradayım.
0: Tamam gördüm. Tak kulaklığını falan. Ne haber? Ne yapıyorsun?
1: İyi. Sana ne haber?
0: İyi. Ne olsun? İyi. Ne yaptın hafta sonu?
1: Ay sorma ya.
0: Sordum ama.
1: Yani. Ne yapmadım ki?
0: Ne yaptın?
1: Sabahladım.
0: Kızım niye söylüyorsun? Canımız mı çeker? Niye söylemiyorsun?
1: Olabilir, çekebilir. Çok heyecanlı bir hafta sonu geçirdim.
0: Ne yaptın ki?
1: Sabahladım. Daha fazla sabahladım. Sürekli sabahladım.
0: Benim taktik değil mi? Ben de mesela cumartesi geceleri uyumuyorum ki bitmesin cumartesi diye.
1: Aynen öyle.
0: Pazar saat öğlen 3 olmuş hala uyumuyorum. Çünkü uyursam pazara geçeceğiz yani. Maçı beklerken uyuyakalan var mı acaba içimizde? İlla ki vardır. Adem mesela.
2: Ben saatimi kurdum.
0: Seyrettin mi maçı?
2: İzledim.
0: Zerre inanmıyorum sana.
2: Soru sor söyleyeyim.
0: Maçla alakalı mı?
2: Evet.
0: Tamam, Özkan Öztürk'ün kurduğu ikinci cümle.
2: Hanımlar beyler?
0: Değil.
2: Değil mi?
0: Devrem de ne anlattı maçı değil mi be?
2: Çok güzel anlattı.
0: Ya Özkan ya, selam ederim Özkan'a. Devrem ya. Bana hayattaki cins insanlardan bir tanesini söyle.
1: Bence yavaş insanlar ya. Böyle yavaş insanlar bana çok gıcık geliyor.
0: Neyi gıcık geliyor mesela?
1: Ya her şeyi yavaş yapıyorlar. Hiçbir şey yetişemiyorlar. Sürekli geç kalıyorlar. Sevmiyorum.
0: Çok kime yapıştırıyorsun kızım sen? Buradan birine yapıştırıyor.
1: Evet.
0: Kim, isim ver be. Görkem mi?
1: Akasya.
0: Akasya kim?
1: Ha yok, buradan değil. Benim kendi sosyal hayatımdan.
0: Akasya diye birisi mi var tanıdık? Evdeki çiçekten bahsediyorsun sen.
1: Hayır. Kardeşim.
0: Kardeşin adı Akasya mı?
1: Evet.
0: Eve bak, gül bahçesi gibi lan. Ne güzel onlar. Kaç kişisiniz evde?
1: Dört.
0: Dört.
1: Kim onlar? Kedi.
0: Kim onlar? O dört.
1: Babam, annem, evet. Kardeşim, ben.
0: Kardeşin, sen. Evet. Anladım. Selam ve saygılar abi. Oo Yaşar abi gel. Yaşar abi, programın başında senden bahsettik abi. Araba muhabbetine. Evet, dur bakalım. Eceliniz ne ki? Kaplumbağa 150 yıl yaşıyor. Acelesi yok çünkü demiş efendim. Ondan kaplumbağa. Ben uzak doğullarla alakalı bir tespitim var benim. Hani telefonun şarj böyle şeyini, ekran ışığını kısınca şarjı daha uzun gidiyor ya.
1: Evet.
0: Onların da böyle gözler kısık diye herhalde çok daha uzun yaşıyorlar galiba. Bana öyle geliyor böyle, hani şey, böyle enerji çok şeyde filan yani.
1: Bir de az görüyorlar gibi geliyor bana.
0: Onlara göre de biz hepimiz birbirimize benziyormuşuz.
1: Adamlara bak, daha çok onlar benziyor yani. Bir de bizim.
0: Vallahi bak, onlara göre de öyle. Adem ne yaptın? Takını mı düşürdün sen? Ne arıyorsun?
2: Ben burada bir şeyler devirdim de Selahattin abi beni dövebilir.
0: Ne düşürdün oradan?
2: Televizyonu düşürdüm.
0: Yere. Oo. Yere düştü televizyon.
2: Ama çalışıyor yani. Kırmızı ışık yanıyor.
0: Yani genelde düşen şeyler o an çalışıyor zaten. Sonrasında bozuluyor biliyorsun. Hep. AVM'de, metrobüste, hastanede öncelikli olarak bebek arabalı olmamıza rağmen insanların ters ters bakması. Pardon. Bir de gencecik adamsın, yürüyebilirsin yani demiş efendim birisi. Otobüste kime yer vermezsin?
1: Çocuklara vermem.
0: Niye?
1: Çünkü çocuk yani, durabilir, ayakta dursun.
0: Çocuk mesela 2 yaşında binmiş böyle zor duruyor falan böyle. Vermez misin?
1: Vermem ya. Çocuğa ama kucağıma alırım.
0: Bu ne vicdansızlık ya. İçimizde avukat var mı? Ben bir soru sormak istiyorum. Hatta varsa cevap versin bana. Şimdi bir yere gittin, mekanda oturuyorsun. Yan masanda birisi görüntülü konuşuyor.
1: Tamam.
0: Ben o telefonu alsam, alsam sadece. Bunun cezası var mı? Sadece alayım, sonrasını söylemeyeyim. Çünkü görüşmeli şey, sesli görüşme şöyle bak. Yan masada oturuyorsun. Ne? Alo, ne yaptın? He falan. Bütün mekan onu dinliyoruz yani. Yapıyor musun böyle şeyler?
1: Yok, ben telefonla bağırarak konuşmaktan nefret ederim.
0: Ben de konuşmaktan nefret ediyorum. Ben daha çok yazışma taraftarıyım ben.
1: Yok ya. Hayır bak, telefonla konuşmak güzel. Flört, özellikle flört dönemindeyken çok güzel.
0: Flört zamanı.
1: Evet. Sevmez misin? Hani o ilk günü bilir misin? O ilk gece.
0: Bilmez tamam. Miyim? Bilmez miyim? Bilmez miyim ya? O ilk günü.
1: Şey, çok iyi değil mi?
0: Bak, manita muhabbetlerinden sevmediğim nedir biliyor musun?
1: Nedir?
0: Şimdi canlandıralım manita muhabbeti. Tamam. Sen kızsın, ben erkeğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi yok pardon, tam tersi. Ben kızım, sen erkeksin.
1: Harika.
0: Tamam. Tamam. Benim adım Şevval, senin adın Serdar. Tamam. Tamam. Yeniyiz biz. Bak tamam. Şimdi telefonda konuşuyoruz. Bunu yaşamayan var mıdır bak? Yeniyiz ama biz. Ne haber?
1: İyi. Bebeğim senden ne haber?
0: Ben de iyi işte, ne olsun, evdeyim. Ne yaptın, sen neredesin?
1: Arkadaşlarlayım ya, çocuklarlayım. Sen neredesin?
0: İyi, ben de evde. Bir dakika dur, babam kalktı, bir saniye. Bak. Gidiyor bak. Gidiyor. Ses böyle uzaktan geliyor. Baba! Baba! Sonra sana geliyor. Aşkım bir dakika bekler misin? Gidiyor, tekrar gidiyor. Ses böyle uzakta, orada... Babası orada kavanoz düşürüyor filan, bak sesler böyle. Ya baba dur, ben yaparım sana. Dur baba. Anneme sor. Anne! 10 dakika dinliyorsun, sonra 10 dakika sonra geliyor ve yapıyor. Aşkım ben seni birazdan arayayım. Buna hiç denk geldin mi?
1: Evet, sürekli yapıyorum. Ben yapıyorum yani.
0: Zaten onun için kızı ben canlandırdım burada. Var mı şu anda da böyle muhabbet var mı?
1: Şu an flörtüm yok.
0: Yok mu?
1: Hiç yok.
0: Hiç
1: yok. Sıfır ya.
0: Ama sanki alışık değil gibisin. Ulan hiç bir tane bile yok ya.
1: İşte değilim zaten, problem o.
0: Eve baksaydın geçmişten kalma falan birileri vardır belki.
1: Yok artık. Ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
1: X'ten next olmaz.
0: Ben de bir şey söyleyebilir miyim?
1: Evet.
0: İnternete çok takılma. Twitter'ı kapat. Tamam mı? Hayatını. Peki şimdi genelde mesela şöyle yaklaşımlar oluyor ya mesela. Ne haber, seni rüyamda gördüm.
1: Oo.
0: Bu yaklaşım sana hiç geldi mi?
1: Oo, hem de nasıl
0: ya. Ya bunlar nasıl tepkiler kızım? Oo, oo. Aa. Evet, bağırarak cevap vermeler. Hiç oluyor mu bu mesela? Seni rüyamda gördüm.
1: İki ay önce oldu.
0: Kim, rüyasında gören kim?
1: Efe diye bir çocuk.
0: Nereden tanıyorsun?
1: İşte eskiden görüştüğüm birisi.
0: Efe, kırarım kemiklerini diye. Eskiden görüştüğüm birisi, evet.
1: Evet. Seni rüyamda gördüm, ne yapıyorsun dedi.
0: Ne yazdın?
1: Nasıl gördün, ne olarak gördün?
0: Ya buna düştün mü? Sen nasıl bizim yanımızdasın? Biz bu kızı eğitemiyor muyuz ya? Sen bizle daha çok takıl.
1: Nasıl gör? Merak ettim ben de. Nasıl gördün dedim. Hı. Hatırlamıyorum ki, nasılsın, ne haber diyor.
0: İşte tamam, çünkü çocuk ilk tepki, ilk cevabı almış.
1: Evet.
0: Hüseyin hiç birine seni... Adem evli... Adem sen çık dışarı. Hüseyin hiç birine seni rüyamda gördüm diye yazdın mı?
3: Yazdım abi, yazdım.
0: Ciddi misin?
3: Vallahi yazdım.
0: Cevap geldi mi?
3: Geldi.
0: Geldi mi?
3: Geldi.
0: Allah Allah.
3: Hiç, üç kere suyu anlat dedi.
0: Lan bize niye o zaman iş? Ne dedi?
3: Üç kere suyu anlat.
0: Yine öyle bir şey diyen var mesela. Öyle şey, Allah hayra döndersin inşallah, hayırdır diye üç kere suyu anlat. neyse, muhabbet başladı ama.
3: Yok, suyu anlat bana anlatma dedi, kesti cevabını yani.
0: Suyu anlat bana anlatma dedi. Allah Allah, değişikmiş. Peki yıllar sonra hiç temas etmeyen birisine, temas etmediğin birisine temas ettin mi? Yıllar sonra mesela evdesin böyle, lan ne yapayım ne yapayım ne yapayım filan. Gece saat 3 mesela, lan hiçbir şey bulamadık falan. Dur şuna yazayım filan, oldu mu?
3: Oldu.
0: Ciddi misin?
3: Vallahi.
0: Cevap geldi mi?
3: Yani geldi. Sonra da bir tabii ki temas artmaya başladı. Yani şey olarak artmaya başladı.
0: Tamam oğlum, detay belirtme.
3: He, tamam. Şey, teknolojik temas oldu.
0: Teknolojik temas.
3: Tabii, teknolojik temas.
0: Peki. Şevval, hiç gecenin saat 3'ünde 5'inde filan eski birine sen yazdın mı?
1: Yok, yazmadım.
0: Hiç?
1: Hiç yazmadım.
0: Tam yazacağım diye giriyorsun, bakın DM kutum dolu çünkü. Cevap yazmaktan yeni bir şey yazma.
1: Gecenin 3'ünde bir kadının bir erkeğe yazması... Teknolojik teması geçer.
0: Bir şey diye. Telefonun yanında mı?
1: Yanımda.
0: Aç DM kutumda en son sana kimle yazmış?
1: Değil. Yok değil. Bir dakika, geliyorum.
0: Telefonu tokatlamışlar kızım. Düşün, öyle hırsızız ki. Hemen geliyorum. Yani çalmışız, 15 dakika sonra biz söyleyince fark ediyor. Tamam git. Bakayım şeyde en son. Hüseyin sen de aç. DM kutundaki en son. Tanımadığın insanlardan sana gelen en son. Ha. Hani o diğere düşüyor ya, hani diğer. Ona bir bak bakayım. Evet. Bir erkek olarak yoktur sende diye düşünüyorum.
3: Var abi, var.
0: Diğere düşüyorlar mı sende de?
3: Diğere düşüyor, bir tanesi yazmış.
0: Nasıl mesela düşüyorlar ya?
3: Birisi yazmış diye.
0: Ne yazmış?
3: Merhabalar, iyi günler. Ya bir konu hakkında bilgi almak istiyorum da. 2 yıllık tiyatro kariyerim, biraz da kamera ön eğitimim var. Henüz böyle bir televizyon gibi yerlerde hiç oynamadım. Nasıl bir yol izlemem gerek, yardımcı olur musunuz?
0: Peki Hüseyin, sana bu mu gelmiş?
3: Evet abi.
0: Ne yapıyorsun, engelliyor musun?
3: Henüz cevap vermedim.
0: Tamam peki, vereceğim mi?
2: Fotoğraflara bakacak önce.
0: Karşı cins mi o?
3: Karşı cins.
0: O zaman verirsin cevap.
3: Veririm. Tabii ben ya, yardımcı olmak
0: mesela adına. Mesela ben yazsam mesela, orada böyle duruyorum ben. Selam Hüseyin Bey, elimde bir senaryo var filan diye, hiç bakılmaz değil mi ona?
3: Sana bakarım abi.
0: Anladım kardeşim, peki. Evet Şevval'cim, aç sana yazılan ama senin tanımadığın, hani o diğere düşüyor ya, diğere.
1: Evet, evet. Ona. Oradan bir şey, o kadar çok var ki ve hepsi çok artı 18.
0: En son. Aa ciddi. Bana bakın, siz bu kıza niye öyle şeyler yazıyorsunuz?
1: Okumaya utandım ama tamam, bir tanesini okuyayım.
0: Bir tanesi, ana zahmet. Adem müdahale et bir şey olursa.
2: Evet, ben tutuyorum ağzını.
1: Merhaba Şevval Hanım. Sakıncası ve mahsuru yoksa, ayrıca rahatsızlık vermeyeceksem eğer, tanışıp konuşabilir miyiz acaba?
0: Bu mu en son?
1: Evet.
0: Ne zaman göndermiş?
1: Bu. Ama ben aşağı indim bayağı. Yani çok diğerleri okunacak gibi değil.
0: Diğerleri okunacak gibi değil. Bak, kadın ve erkek arasındaki fark. Şimdi ben okuyorum size.
2: Oku.
0: Girdim, diğerlere girdim. Tamam mı? Üstad selamlar. En son şakadaki adamın ağladığı gibi dayımı da ağlatır mısın? Bak. Geçtim. Abi merhaba. Şeref, tövbe estağfurullah. Ortağım 5 milyon paramın üstüne çöktü. Zaten kendisiyle mahkemeliyiz. Ama sen de bir arayıp konuşsan, acaba paranın bir kısmını kurtarabilir miyiz? Bu. Sonrası bakayım. Pazar günü o kadar radyoyu aradım, bir Allah'ın kulu cevap vermedi. Gelip sizi görecektim pazar günü. Tabii bizi zaten burada radyoda kafeste tutuyorlar. Biri geldiği zaman cumartesi pazar hiç önemi yok. Başka geçiyorum şöyle, dur. Şuradan şuna bakalım, evet. Abi merhaba. Eski sevgilimle ayrıldık. Hem de kötü ayrıldık. Ben kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacaktım. Yalvar yakar bana bu duyuruda bulundurtmadı. Bir senedir görüşmüyorum ama duyduğum kadarıyla sağda solda hala hakkımda konuşuyormuş. Şunu bir arasak mı?
1: Seni her şey olarak gördüklerinin farkında mısın?
0: Tabii. Ama hiç öyle gel kahve içelim, ne yapıyorsun, tatildeyiz falan, hiç öyle ya. Dayımı ağlat, babamı hoplat falan, yani bu hep böyle şeyler yani.

0: Bir beyefendi ayaklarını göndermiş bana.
1: Ay, iğrenç. Ayakkabıyla mı?
0: Yok. Sadece ayak ama hiçbir şey yazmıyor. İsteği nedir bilmiyorum. Hani sadece ayaklarını göndermiş bir beyefendi. Beyefendi diyorum, inşallah beyefendi. Böyle ayak inşallah bir kadında yoktur. Yani inşallah. Milli takım tişörtüm geldi. Teşekkür ederim. Fotoğrafı gönderiyorum yazmış birisi. Ama tişörtler gidiyor değil mi?
2: Yavaş yavaş evet.
0: Evet yavaş yavaş gidiyor. Sen en son kazananları aradın mı oğlum?
2: Bütün kazananlar arandı. Gönderimi ikinci part olarak yapılacak. Henüz gönderilmedi ama.
0: Tamam,
2: ama
0: ilk partlar gönderiliyor.
2: Gönderiliyor evet.
0: Tamamdır peki, tamam. Çok istedim maça yetişsin diye. Ama hani bir kısmın ki cumartesi günü olan maça yetişir bu arada. Onu evet. Söyleyeyim. Evet. Maçı seyrettin mi Şevval?
1: Evet.
0: Nedir izlenimleri, nedir bir kadın olarak?
1: Şimdi isim vermeyeyim. Şimdi beni linçlerler.
0: Zaten 11 kişi var yani, vermesen de.
1: Ya 2-3 kişiyi hiç beğenmedim.
0: Evet.
1: Çok kötüydü gerçekten. Ama bir kişiyi çok beğendim.
0: Hı. Kenan'dır o, beğendiğin evet. Kenan'dır senin. Değil mi?
1: Evet.
2: O da yakışıklı
0: çünkü bütün diye. Türkiye aynı fikirde olduğu için merak etme yani.
1: Ama
0: kötüydük
1: ya.
0: Yoktan Kenan
1: ya.
0: oynadı Kenan.
1: Evet Kenan güzel oynadı Kenan.
0: Sen tabii seyretmediğin için maçı
2: ben
0: adam.
2: Ben izledim. Direkten topumuz döndü. Abdülkerim evet. Güzel yapıştırdı topu.
0: O zaten önemli anlarda her yerde tekrar o yani. Twitter'a şimdi gireyim 30 tane video varsa 29'u o. Yani.
2: Evet.
0: Hüseyin hiç topa girmiyor, görüyor musun?
2: Hüseyin izledi mi? İzledi bence.
3: İzledim tabii canım.
0: İzledin mi Hüseyin maçı?
3: İzledim ama izlemez olur muyum ya?
0: Lan bundan sonra maçın olduğu her saatte herkes bana WhatsApp'tan yazacak.
3: Abi yazmak yetmez, şey yapalım, fotoğraf ne? Atalım.
0: Evet fotoğraf. Evet. Şevval.
1: Efendim.
0: Maçın olduğu saatte bana görüntülü fotoğraf atacaksın.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Tamam. Adem sen de atacaksın.
2: Görüntülü.
0: Bak bunu bir kere söyledim, bir daha söylemem.
2: Tamam
0: görüntülü. Şevval sen de, Hüseyin sen de.
3: Tamam. 10 dakikada bir atarım abi. Güncellerim yani.
0: Tamam. Başka kim var şurada? Yonca oralardaydı. Söylesene Yonca'ya gelsin. Söyle hemen Yonca'ya gelsin.

0: Ne oldu?
1: Yoncayı bulamadım.
0: Patlattık yoncayı, arazi. Patlattık. Abi selam, bugünkü görev tamam. Sıradaki şarkı isteği var. Müslüm Gürses'ten Biz Babadan Böyle Gördük çalar mısın? Ankara'dan İbrahim ben. Ankara'dan İbrahim kedilere mama verirken ispatlamış, fotoğraflamış, bana göndermiş. Biz şarkı isteklerini böyle yapıyoruz. Hüseyin senin de aklında bulunsun. Biz şarkı isteği, doğum günü tebriği. İşte kimisi o, kocamı mutlu eder misiniz filan. Böyle mesajlar yapıyoruz ama şartımız var. Bir sokak hayvanına mama veriyorlar, tamam mı? Genelde mesela bu fotoğraftaki gibi tarih yazılıyor. Çünkü bunda beni kandırmaya çalıştılar iyi niyetten dolayı. Bizim iyi niyetimizden dolayı. YouTube'dan fotoğraf bulup bana gönderdiler. Ben de tavşan gibi aa ne güzel ne güzel deyip çaldım fotoğrafı. Sonra bir baktım YouTube'da karşıma çıkıyor. Google'da karşıma çıkıyor. Olayımız şu. Diyelim ki sen Şevval'e şarkı isteyeceksin. Çalarız ama bu şarkıyı şöyle istiyorsun. Herhangi bir sokak hayvanı, sokak canlısı, karınca bile olur. Daha önce de oldu. Ona yemek veriyorsun ya da su veriyorsun. Bunu bana belgeliyorsun, ispat ediyorsun. Alem FM'de istediğin şarkı çalıyor. Doğum günü tebriği, evlilik yıl dönümü falan filan. Bunları böyle yapıyoruz Hüseyin. Şevval sen de haberin olsun.
1: Tamam.
0: Tamam. Bu şimdi dinleyicimiz ne yapmış? Bu tamam ama bir ara vermemiz lazım. Adem şöyle yapalım mı? Ara verelim. Aradan sonra hemen çalacağımız ilk şarkı Müslüm Gürses Biz Babadan Böyle Gördük olsun.
2: Tamamdır.
0: Tamam mı?
2: Tamamdır.
0: Tamam. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
4: Bankam Tombank kartıma bin. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: afiyetle ye.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: kazanma fırsatıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
6: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
5: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
5: Daily One Energy. Orzakstan.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
10: DTS uğraşır.
9: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
10: DTS ile ödenir.
9: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
10: DTS kovalar.
9: Güzel de ne bu ya DTS?
10: Dinleyelim.
11: DTS yani doğrudan tahsilat

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Çift sayılar Adem'le Hüseyin'de, tek sayılar bende. Adem bir tahminde bulun.
1: Ben diyorum ki %70.
0: Yüzde?
1: %70.
0: %70. Hüseyin? Pardon Hüseyin, sen niye kapalısın? Hüseyin evet.
2: %68.
0: 67 de ben diyorum. Görkem de 63 dedi değil mi?
1: 63 dedi, gitti.
0: Evet, 60 Bayburt diyecektim. Ama bugün çok böyle Bayburt görmedim ben trafiği.
1: Biraz
0: 67.
1: 7.
0: Ne? 67.
1: Açıyoruz.
0: Aç bakalım.
1: Bakıyoruz. Biliyorsun.
0: Wow. Patladık. Ne oldu?
1: Biliyorsun.
0: Bildim.
1: %67.
0: Çocuk şaşırdı da. Oğlum evet. Neye şaşırıyorsun sen ya? Bu, hani bu yıllardır böyle.
1: Bugün bir ilk yapalım mı?
0: Ne?
1: Haritayı yorumlasın.
0: Hüseyin mi?
1: Evet.
0: Dur o zaman ben de açayım şuradan da yalan yanlış şeyler anlatmasınlar.
1: Müdahale edeyim.
0: Evet.
2: Bayağı yeşil alan var ya.
0: Harita. Oğlum onlar çayır çimen hep.
1: Onlar olmaz.
2: Bu fiziki harita mı abi bu?
0: Hüseyin fiziki miziki boş ver. Trafiği aktar yolumuza bakalım hadi.
2: Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
0: Bir dakika, önce yakaları da söyleyeceksin. Yakalar kaç?
1: Ben açayım hemen baksın o da.
0: Evet.
2: Evet.
1: Evet şunlar. Yaka bunlar.
0: Çocuğa ders çalıştıran veliler var ya. Kızım oğlum bak matematikten şöyle 2 ile bunu çarpınca bu. Evet.
2: Evet. Asya tarafında %67. Avrupa'da ise %67. Eşit.
0: Tamam.
2: Evet, trafik eşit şu an. Şişli'de trafik yoğun. Bayağı yoğun. Yukarıda ikinci çevre yolu çok güzel. Yani bayağı kırmızı.
0: Hüseyin kulaklığın mikrofona tam şey yapmasın. Feedback yapıyor. Hani yeni başladım bu işe, uyarayım seni. Evet.
2: Şişli trafik yoğun. Ümraniye'de yoğun.
1: Tamam. Burada Ümraniye yok ki.
0: Ne?
2: Yok, bu nere? Bu Ümraniye değil mi burası?
1: Evet ama köprülerden başlamamız lazım.
2: Evet. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.
0: Bir saniye dur. Oğlum yar oynadı ya.
1: Biri adım attı.
0: Ondan mı?
1: Evet.
0: Tamam. Hüseyin şöyle yapıyoruz. Adem.
1: Evet.
0: Son kez trafiği veriyorsun. Hüseyin çalışıyor. Yarından itibaren bu işi Hüseyin'de.
1: Son kez mi? Ağlarım değil mi öyle?
0: Hayır oğlum, işte öğretiyoruz adamı.
1: Tamam.
0: Tamam ver. İyi iyi iyi şey yap. İyi dinle.
1: Evet bir saniye. Evet. Hazırlık yapayım. Heyecan yaptım şu an.
0: Evet iyi, iyi dinle Hüseyin. Bak aynen böyle veriyorsun.
1: Evet. Dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %67 civarında.
0: Evet.
1: Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu açık durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Ters istikamette biraz daha rahat ama stadyuma yaklaştıkça yoğunluk daha da artıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri girişlerde ve çıkışlarda her iki yönde de yoğunluk var. Avras Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda şu anda. Yani trafik şu anda bu şekilde.
0: Tamam
1: Hüseyin
0: mı?
1: Bence çözdü.
2: Çözdüm.
0: Tamam mı Hüseyin?
2: Tamam.
0: Tamam evet. Bu kadar bak. Yarın vay ben duymadım, vay ben işitmedim. Yok,
1: yok burası yeşil, orası kırmızı.
2: Ha. Ay, ben gördüğümü söyledim ama yine de.
0: Yeşillik evet. Diyor adam. Istırancayı Belgrad'ı görmüş diyor ki her yer yeşil diyor.
1: Doğru ama.
0: Bak Mümtaz abi yazmış.
1: Efendim?
0: Diyor ki yine senin işini yapmış Mümtaz abi. İşi o yapıyor, para onu, sana yatıyor ama. 9 Şubat akşamı çok tenha bir yerde yürüyordum diye mesaj yazan İzzet Bey'i yayına bağladığında Kanarya Mezarlığı'nın arka tarafı Bezirgen Bahçe'den Kanarya'ya doğru yürüyordu. 4 sene önce doğum günümü sadece banka kutladı diye yazdığı mesajına yayında dönüş yapıp ikinci kutlayan sen olmuşsun. Bugün de o gün, senin aramanı bekleyecek.
1: Gece arayacağız biliyorum.
0: Evet, dipnot. Aranmayı garantiye almak için cuma akşamındaki programa bağlanıp hatırlattı Yıldız Tilbe hayranı. Doğum günüm peki bugün adamın?
1: Onu bilmiyorum ama bugün arayacağımızı biliyorum.
0: Tamam bugün arayayım. Biz doğum günüymüş gibi arayalım, değilse de boşver.
1: Tamam gece arayacağız zaten.
0: Tamam evet.

0: Bugün benim de doğum günüm. Ne güzel doğum günü. Doğum günü olana resmi izin vardı sanki. Ben öyle bir şey yanlış ben uydurdum mu ben?
1: Babalık izni falan var.
0: Doğum günü olana izin yok mu ya? Ben öyle mi hatırlıyorum?
1: Onu bilmiyorum. Akbil bedava olabilir herhalde.
2: Resmi yok. Yani şirketlerin kendi kuralları.
0: Bence resmi izin olmalı doğum günü olana. Dur bir dakika bakayım 20 Şubat neye değil bir dakika. Bakayım. Hafta sonuna geliyorsa olmaz. Geri gidiyormuşum ya. Ben de diyorum ki Allah Allah ne oluyor?
1: Salı günü, salı günü.
0: 20 Şubat salı mı?
1: Evet, 2027.
0: Oğlum 25'e geldim ben. Dur. Bir saniye. Hırs yaptım ben bakacağım Adem.

0: Tamamdır. Şubat 23 çarşamba.
1: Çarşamba mı?
0: Evet.
1: Benim bilgisayarım öyle demiyor ama.
0: Çarşamba, vallahi çarşamba 2028. Ha, 2028
1: abi.
0: Pardon.
2: Olsun, o da en azından hafta içiymiş. 2028 de önemli.
1: 2 yılda hafta içine denk geliyor.
0: Yani evet. Bakacağım hemen. Dur. 2027 Şubat. Bakıyorum hemen. Salı.
1: Salı, evet.
0: Evet, salı, evet. Bankalarda doğduğun ayda bir gün izin var demiş. Doğduğun ayda bir gün. Oo, bir de öyle kullanabiliyorsun. Ben çarşamba kullanayım falan diye.
1: Seçebiliyorsun bir de.
0: Ya keşke olsa da şu artık dünya genelinde hani iki gün çalışıp beş gün izin yapsak artık ya. Çok güzel olmaz mı?
1: Olur. Bence gayet iyi olur.
0: Çok güzel olur.
1: Yani. Evet.
0: Çok valla süper olur yani. Düşsene haftada iki gün Serdar Trafik'te Serdar yayında. Ne kadar güzel olur.
1: Ama dinleyici seni haftanın her günü duymak istiyor.
0: Ne olmuş?
1: Haftada beş gün en az duymak istiyor.
0: Podcast'ten duysun hadi.
1: Evet.
0: Podcast'ten duysun. Doğum yapan eşinden dolayı çalışan kişiye 10 gün babalık izni var.
1: Evet, bir gün baba olursam.
0: Mesela çocuk sahiplensek mesela yine o. Ben mesela Adem'e desem ki Adem bundan sonra benim çocuğumda yine 10 gün var mı?
1: Ama şimdi ben hazır çocuğum, olmaz herhalde.
0: Olmaz mı diyorsun?
1: Yok.
0: Peki.
2: Hazır çocuk mu?
1: Yani büyümüş. Eğitimini almış.
0: Öyle Adem öyle. Ben o kardeşimi de yıllarca öyle kandırdım. Biz markette toz olarak satılıyordun. Aldık suyla karıştırdık. Öyle oldun diyorum yani. Ha. Abi ben haftada iki gün çalışıp beş gün yatıyorum zaten demiş efendim. Ne güzel işler var ya.
1: Acaba ne iş yapıyor?
0: Vallahi billahi ne güzel işler var ya. Evet, dur bakayım. Doğum gününde olmasını ne isterdin hayatında demiş efendim. Şükür yayında olmak ya, sorun yok. Belirli firmalarda var. Belirli firmalarda. Başka? Selam, ben Hayrettin. Benim de doğum günüm. Ne gibi bir şey? Merhaba, ben Orhan. Ben de bugün doğdum. Ne oldu oğlum?
1: Acil bir ara.
0: Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Sen de katıl derim,
3: katılın evim. Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

0: müşteriyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti.

0: Abi haftada iki gün çalışmak bile çok. Haftada bir gün çalışıp geri kalanı yatalım. Hatta ayda bir olsun demiş efendim. O kadar da çıkartmayalım ya suyunu.
1: Yağlanma olur.
0: Nasıl yağlanma?
1: Yağlanırsın.
0: Yağlanma mı?
1: Hareketsiz kalırsın yani. Üşenirsin, her şeyi yapmıyorsun.
0: Ha, öyle yağlanma.
1: Bak bir şey değil mi? Depresyona girilir. Olmasın öyle bir şey.
0: Selam. Telefon şakalarında en zorlandığınız şey ne oluyor demiş efendim. Zor soru. En zorlandığım ne oluyor biliyor musun? Sence ne oluyor? Adem ne oluyor?
1: En zorlandığı şey karşı tarafın seni tanıyor olması mı?
0: Geçtik, o da zor bir hikaye de. Hmm. Bir şey ne oluyor sence? En zorlandığım.
2: Abi bazen gülmekte...
0: Geçtik, o da zor bir hikaye de.
2: Abi bazen gülmekte...
1: Seni tanıyor olması mı?
2: Haklı olabilirsin ama gülmemen için...
0: O da çok zorlamıyor. Lazım. O da. Şimdi ben bu telefon şakalarının editini, montajını falan en başından beri ben kendim yapıyorum. Ben yapıyorum çünkü neyin nerede kesilmesi gerektiğini falan filan yaparken kafamda birazcık işaretliyorum. Şaka 16-17 dakika. O şakayı 1,5 dakikaya düşürüp anlamını, bütünlüğünü bozmadan hani onu bir Reels videosuna çevirmek galiba günümüz şakalarında beni en çok zorlayan şey o.
2: Evet.
0: Galiba o. Çünkü düşün, 16 dakikalık bir telefon şakasını 1,5 dakikaya çevirmem lazım. Ve insanların anlaması lazım o 1,5 dakika.
2: Çok zor.
0: Bu beni zorlayan bu. Yani. Bir de bazı yorumlar mesela zorluyor. Güldüğüm an mesela, en çok neye gülüyorsun? Telefon şakalarında en çok neye gülüyorsun dersen ben galiba yorumlara gülüyorum. Şey yazan mesela. Ya abicim hep aynı adama yapıyor telefon şakasını. Hep aynı adam. Bak bundan önceki şaka da aynı adam. Ondan önceki şaka da aynı adam. Evet abi, salağız biz. Ya da ben nasıl bir insansam benim hiç arkadaş çevrem yok. Hep Adem'e yapıyorum telefon şakalarını. Mesela kadınlara yaptığım telefon şakasında da Adem kadın taklidi yapıyor.
2: Evet doğru diyor.
0: Yani anladın mı? Oğlum yapma, ciddiye alırlar. Bunu birkaç keredir söylüyoruz. Galiba vakti geldi. Bizim Şevval'le beraber çekeceğiz o videoyu. 10 tane soru çıkartacaklar. Tam soru da değil. İşte yorumlarda sorulan ya da yorumlarda söylenen şeyler. 10 tanesini... elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım 10 tanesine. Sonra bir 10 daha yaparız, sonra bir 10 daha yaparız. Ama bu şey işte, hep aynı şakalar kurgu mu falan gibi şeylere elimden geldiğince cevap vereceğim sevgili dinleyenler. Şaka yaptıktan sonra yayınlamak için onay almak. Sana bir şey diyeyim mi? O tek cümlelik bir şey. Evet, çok zor bir şey. Onay almak çok zor. Şakayı yaptıktan sonra abi yayınlayalım mı falan. Ama inan ki bana 16 dakikalık, 20 dakikalık telefon şakasını 1,5 dakikalık Reels videosuna dönüştürmek daha zor. Hani şu kadar diyeyim, 20 dakikalık bir telefon şakasının editi, hani video editi 3-5 saat sürüyor. Onu 1,5 dakikaya çevirmek komple cumartesi gecemi alıyor. Yani komple cumartesi gecemi komple alıyor. Cumartesi gece saat 1 gibi başladım. Maç saatinde tam bitmemişti. Maçtan sonra devam edip saat 2'ye anca yetiştirdim. Bak şaka 1'de yayınlandı. Reels videosu 2'de yayınlandı. 2'ye anca yetiştirdim. Keşke bunu en başlarda Adem'e verseydik bu işi de, hep o yapsaydı ama daha artık yapmaz da yani. Aa, bitti mi yayın?
1: Bitti.
0: Ne çabuk. Kız geldi ya ondan.
1: Evet, bizde zaman geçmiyor.
0: Evet, sadece sizle yapmış olsaydım daha 15 dakika geçmişti. Söyleyeyim yani. Değerli dinleyenlerim, ben deniz Serdar Gökalp. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi yayınlar diliyorum. Akşam 10'da görüşürüz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam. Bankam, bank
4: kartıma değil. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: yatman de. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
7: Pilot garaj oto ekspertiz.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vazo seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
9: TVBu Go, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
9: TVBu Go.
8: Detaylar TVBu.com.tr'de.
10: Saat 18. Bu bir reklamdır.
11: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
12: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
11: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok, mala geldi.
12: Allah'tan.
11: Sigortadan hallederiz.
12: Sigortadan halledemeyiz.
11: Niye halledemeyiz?
12: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
11: Ama?
13: Ama dememek için ama sigorta.
10: Bu bir reklamdır.
14: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
15: Hesap.com spor haberlerini sunar.
16: Dünya Kupası'nda heyecan bugün G ve H grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. G grubunun açılış mücadelesinde Belçika ile Mısır saat 22'de karşılaşacak. Grubun ikinci maçında sabah 4'te İran'la Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. H grubunda ise ilk maç saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları arasında oynanacak. Grubun diğer karşılaşması da bu gece saat 1'de 2034 Dünya Kupası ev sahibi Suudi Arabistan'la Uruguay arasında olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
15: Hesap.com spor haberlerini sundu.
13: Hesap basit, hesap basit.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: BIST 100 endeksi 14.473 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 28 kuruş, euro 53 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce halk, sonra bankayız.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
16: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
17: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
16: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.174, yarım altın 21.640, çeyrek altın 10.830, gram altınsa 6.628 liradan alıcı buluyor.
17: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
18: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
16: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Adana 34, Antalya 29, Kayseri 28, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır ise 35 derece.
18: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
19: Paraflay'ın katkılarıyla.
20: Güzellikler dünyası.
21: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
19: Paraflay'ın katkılarıyla.
20: Güzellikler dünyası.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Balıkesir burada çocuğum. Erzurum burada, Ankara burada, İzmir burada. Şahane. Kıymetli dinleyiciler, Alem FM'de bir show biter, bir show başlar. Burası da çok güzeldir ha. Sevda çiçeği. Şevval'cim ne haber?
1: İyi abi, seni görünce ya daha iyi oldu.
0: Bu kıza ne oluyor ya? Bu kıza ne oluyor? Yayına girmeden önce her şey yolunda. Şevval ne haber diyorum. Gayet güzel bir şeyler oluyor. İstanbul'da müazzam bir hava var. Yıkılıyor, yanıyor adeta. Sevgili dinleyiciler, insanın böyle bir tas suyunuz yok mu efendim? İçeyim diyesi geliyor. Öyle bir sıcak, öyle bir güzel bir hava var. İnşallah eviniz gıcırdır. Yayında ara ara söylüyorum. İşte geçen sene bot aldık, bu sene kano aldık. Ben adeta çocuklar gibi mutluyum. Şimdi küreklerimiz geldi yayından önce. Kürekler gelince biz bir mutlu olduk abi, bir keyiflendik. Küreğimiz var artık. Hanginizin küreği var? Bizim küreğimiz var. İnşallah yakında açılacağız. Gelen geldim desin, yoksa ağır betualarımız var efendim. Postit dualarımız da var mesela. Gelem geldim diyorsa, gelem geldim. Onlar yerde para bulsun diyoruz efendim. Bu arada hatırlatalım, söyleyelim. Sabah söyledim, hemen girişte altını çizeyim. Yakında web sitemizde ve uygulamamızda Alem Portal diye bir şey göreceksiniz. Orada 4 tane bir şey göreceksiniz sonra. O 4 tane bir şeyi ekip olarak biz yaklaşık 2-2,5 aydır uğraşıyoruz üzerine. Ve 3 ay diyelim hemen hemen. Hatta 6 ay diyeyim ki daha böyle şey olsun. Böyle, vay be herifler ne uğraşmış ya falan. İçerik olarak uğraşıyoruz, yani çok doğru şeyler duyun diye uğraşıyoruz. Alem Portal için web sitemiz ve uygulamamız muhtemelen yarın aktif olur. iOS kullanıcıları için, yani Alem FM'i iOS'ta kullananlar için de bir sonraki gün muhtemelen aktif olacak. Onun da altını çizmiş olayım efendim. Yurt dışında ne kadar çok dinleyici var, hayır olsun inşallah. Bakayım şöyle, Çin'den, Japonya'dan, Almanya'dan dinleyicilerimiz var. Şunları vergiye bağlasak var ya. Yani yurt dışından dinlemek. Uygulama yurt dışından giriş yapınca IBAN girmek zorunda olsam falan. Oy. Çok acayip olmaz mı? Kano kürek işlerle uğraşıyorsun. Ya hanımın yüzünden ya. Bunu da alalım, onu da aldık. Sakarya'dan geldik. Merhabalar efendim, çok teşekkür ederiz. İbrahim Beyciğim merhabalar, size de merhabalar. Evet, evet, Sakarya. Ya önüme düşüp düşüp duruyor. Sakarya'da kimsenin bilmediği İstanbul'u 2 saat uzaklıkta. Piknik alanı. Oğlum İstanbul'dan Sakarya nasıl 2 saat olabilir? İstanbul'dan Halkalı 2 saat. Nasıl oluyor ya bu? Bu influencerların abartmak için var ya, yapmadıkları şey yok yemin ediyorum. Bir bakıyorum ya, bildiğim bir de büyüdüğüm yerler. Ben İzmitliyim kardeşim. Böyle söyleyince de kızıyorlar. Oğlum sen Erzurumlu değil miydin diye. Ya özüm orası. Anam babam Erzurumlu. Ya benim de özüm orası ama İzmit'te doğdum büyüdüm. Ya Sakarya...
1: Kaç saat sürüyor?
0: İzmit'ten Sakarya zaten 2 saat. Ulan İstanbul'dan nasıl Sakarya 2 saat olabilir ya? İnanamıyorum yani. Girişler ücretsiz. İşte kamp alanları, balık tutabilirsiniz bilmem ne filan. Bakıyorum videoyu izliyorum birazcık. Böyle açıyor ya videoyu. Devamında şey diyor. Arabayı park ediyorsunuz, 44 dakika yürüyorsunuz diyor. Yol yok tabii oraya. Ulan girişte verseniz onları bir daha videoyu izlemek zor. Yalnız kaydedilenler listemde o kadar çok var ki. İşte Kırklareli'nde var, Sakarya'da var. Efendim söyleyeyim, yakınlarda yerlerde var. Şey tarafı bu. 3. köprü taraflarında Bursa. Yerler var böyle.
1: Bursa mı?
0: Bursa tarafında yok. Ama 3. köprü taraflarında böyle barajlar, göletler falan var. Fakat yaz geldiği için ormanlara girişin yasak olduğu yerlere gidemiyoruz tabii ki. Siz de gidemiyorsunuz. Bu bizim yüzümüzden böyle oluyor. Yani yangınlardan dolayı ülkemizin güzelliklerinden yazın faydalanamıyoruz. Maalesef gönül ister ki faydalanalım. Fakat bir süre daha galiba böyle gidecek. Yani ormanlara yazın giremeyeceğiz. İnşallah bir 50 yıl kadar da ormanlara giremeyeceğiz efendim. Kışın girince de güzel oluyor gerçi yani. İnsan ormanlarda gezdiği zaman kendini buluyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz kodlarımızda var ya o, yani ormanda bulunmak, toprak, yeşil, hayvanlar falan. Bu kodumuzda var bizim. Belgesel kanalları niye izleniyor? İşte ondan dolayı. Yeşil ve hayvan görünce...
1: Ben öyle bir kitap okumuştum.
0: Neolitik döneme gidiyoruz yani. Ne kitabı?
1: Adem'den önce diye bir kitap. Jack London'ın. Hmm. Orada öyle bir şeyden bahsediyor. Biri var işte, maymun gibi ama. İşte biz oradan...
0: Biz ona inanmıyoruz. Biz Hazreti Adem'den geldiğimize inanıyoruz. Ama ona inananlar da var. Onlar oyunuz... Ben öyle değil. Ben şöyle bir yerden yürüyorum. Şunu söylüyorum. İnsan yaratılışı gereği sokakta, doğada... Toprakta, çünkü topraktan yaratıldığımıza inandığımız için orada olmayı seviyoruz. Çekiyor bizi, çağırıyor çünkü. Ya gittiğimiz zaman oh be demiyor muyuz ya bir ormanlık alana gidince? Sebebi o, kodlarımızda var. Hani var ya bile kodum bozuk. Çarşıda kala kala kodumuz bozuluyor. Çarşı dedim, şehir yani. Şehirden bahsediyorum. Ataları maymundan gelenler için bu bölüm iptal edilebilir. Hızlı geçin burayı. Bu hafta sonu Gebze'ye gittim. Mesire yerleri dolu ama bir o kadar da ekstra her yer dolu. Mangal yapılıyordu diyor. Bazı yerlerde serbest efendim. Şile Darlık Barajı da çok güzel diyor. Kano için tavsiye edilisi bir yer. Hemen kaydediyorum efendim. Şile Darlık Barajı. Şevvalcim.
1: Kaydettim.
0: Hemen ben de kaydettim. Şöyle bakayım bir.
1: Hatta bir bakmak istedim.
0: Bir Google'layayım efendim. Hepiniz gelin oraya. Aha, gördüm fotoğrafları. Ulan ne güzelmiş burası. Şile Darlık Barajı sevgili dinleyiciler. Bu cumartesi orada mıyız? Hurra.
1: Çok güzelmiş.
0: Ulan ne güzelmiş. Burada balık da tutulur valla. Kamp alanları var, evet. Yerler var, bir şeyler. Girişler ücretsiz galiba. Yazmamışsınız ama. Evet. Şile Darlık Barajı. Hanım dinliyordu, yazmış zaten aldım notumu diye. O da almış notunu, güzel. Ben notumu siliyorum o zaman. Çünkü ben de kaydedip ona gösterecektim zaten. Abi sabah çıkıp Kuzey Marmara'dan gidersen 2 saate Sakarya'dasın. Sakarya'dasın denendi. İmkanı yok.
1: Ne kadar sürüyor?
0: İmkanı yok. Radarsız mı? Radarsız 20 dakikaya da giderim ben.
1: Radarlı.
0: Ya 2 saatten fazla ya. En az 3-4 saat sürer bir kere ya. 2 saate buradan çıkayım Halkalı'dan. Bir de İstanbul'dan. Bak şimdi şu çok acayip. İstanbul'dan 2 saat uzaklıkta Sakarya'da. Bize diyor ki İstanbul'da 2 saat uzaklıkta Kocaeli Kerpe'de diyor. Müthiş kamp yapabilirsiniz. Ulan ben orada büyüdüm, Kerpe, Kefken. Oralar bizim büyüdüğümüz yerler. Neresi olduğunu da biliyorum. İstanbul'dan 2 saatte dediği Pendik. Buralar falan değil yani.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim, doğru söylüyorsun.
0: Değil mi? Çilekeş çaldığınız için size çok teşekkür ediyorum diyor Levent Bey, yanlış efendim. Çilekeş'in hastasıyız. Çok severiz. Zaten 2 tane şarkılar var. 20 yıldır onun ekmeğini yiyorlar. Bu şarkı çıkalı 2004-2005 olması lazım. Bu şarkı çıkalı. Gözaltı yani. Fuat'la beraber yaptıkları. Bir bakar mısın? Çilekeş Gözaltı 2005 olması lazım. Bir bakalım. 2005 değil mi? O civarda bir şey.
1: Hemen bakıyorum.
0: Çilekeş Gözaltı yazacağız. Şevvalcığım, hızlı olalım. Evet, yazdık mı?
1: 2005. 17 Haziran.
0: Tamam işte, iki şarkıları daha çok bilinir. Gözaltı ve Yok. Bir de Yokları var onları, biliyorsun. Yok da çok. Çalayım mı size bir Yok? Olur, Çilekeş vallahi. Yok.
1: Çok güzel olur.
0: Bugün harcayayım mı ikisini de? Yoksa yarına mı saklayayım diğerini? Sevgili dinleyiciler, bir ısrarla Çilekeş çal ne olur yazarsanız ben de içeriye yönetime, efendim onlar istedi diye çaldım. Çünkü yayından sonra biz hesap veriyoruz Sibel Hanım'a. Ya bu şarkıyı niye çaldın? Bunu niye üzerine az konuştun? Bizim Serdar şu anda toplantıda Sibel Hanım'la. Neyi ne kadar çaldın? Niye çaldın? Bir ara Müslüm Gürses çalmışsın, hayırdır? Falan. Bunların hesabını veriyoruz. Öyle babamızın radyosu değil. Kafama göre şarkı çalayım yok. Ama siz yoğun bir şekilde Çilekeş çal, tekrar çal derseniz mesajları gösteririm efendim, kendileri istedi diye. Evet. Öyle. İçerideki bütün gidişatı öğrendiniz şu anda. Dur bakayım. Çal çal iyidir. Evet, iki mesaj geldi. Çok güzel. Sadece iki tane. Çal. Çalmazsan radyoyu kapatır dinlerim. Bir dakika, ben bu riske giremem. Hemen çal. Sibel Hanım onlar dedi. Ben demiyorum. Çilekeş'in Yokunu da çalalım ya. Gözaltı çaldık. Bir tane de Yok çalalım. Ver çocuğum. Öf. Öf. Birazdan akşamın mevzusu. Ama serbest bölgede bir Çilekeş daha gider dedik. Bütün Çilekeşlere armağan ediyoruz.

0: Tuğçe Hanım'a selam çakalım, bu şarkıyı da ona armağan edelim. Niye? Fotoğraf göndermiş. Abi tünelin sağına park etmiş arabayı. Cepler oluyor ya, cepler. Dinleyebilmek için tünele girmedim lan diyor. Bu şarkı sağa çektirir demiş.
1: Tüçeri devam et. Bekleme yapma.
0: Pendik'ten Bolu Göynü'ye 2 saat 15 dakikada gidiyorum. Hadi lan. Bırak.

0: Bu grup dağıldı mı demiş. Evet efendim, maalesef. Türkiye'de grup olmak zor. Grup işini çok beceremiyoruz. Her baba yiğidin harcı değil. Bir MFO olmak falan yani. Zor işler bunlar. Grup işinde zayıfız abi. Bizim Nadir yazmış. Onu da okuyayım da öyle araya gideyim bari. Bak diyor ki, tabii dağılırsınız oğlum. Grubun adını çilekeş koy. Para yok ki, dağılırlar tabii diyor. Grubun adını niye çilekeş koyuyorsun diyor. Daha böyle elit şeyler koyarsan daha havalı olur. Şimdi araya gittikten sonra geri geliyoruz. Sonra mevzuyu veriyoruz akşam. Hatta dur, direkt gitmeden şey yapalım ya, mevzuyu verelim. Ondan sonra şey yapalım. Bugünün mevzusu beni rahatlatır. Ne sizi rahatlatır efendim? Bugün bunu sorduk. Beni rahatlatır. Nokta nokta nokta beni rahatlatır. 536-901-8902. Bizi yazmayın, onu biliyoruz zaten. Bizim haricimizde. 536-901-8902. Sizi rahatlatan şeyler. Mental olur, fiziksel olur. Yani ne istiyorsanız onu yazın yani. Şu beni rahatlatır. Mesela borca girmek beni rahatlatır da gelir. Nasıl yani demeyeceğiz, emin olun. Bazısı çünkü onu seviyor. Mazoşist mi deniyordu ona ya?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kendini acı çektirmeyi sevenlere.
0: Severler. Böyle dudaklarının içini yiyenler mazoşistler işte. Böyle tırnak kenarlarını koparanlar. Ay. Rahatlatıyor, iyi hissediyor. Kuzenim öyle benim. Çağatay öyleydi yani. Böyle kenarlarını kopartıp, oğlum manyak mısın, ne yapıyorsun diyordum. Kuzen kolonya döksene diyordu onları. İyice deli deli.
1: Psikopat.
0: Psikopat. Gibi şeyleri de yazabilirsiniz efendim. Sınırsız şey hakkınız var. Ne hakkınız var? Karakter hakkınız var. Evet. Eskiden sınırlıydı ya SMS, biliyorsun.
1: Aa, evet,
0: sen
1: doğru.
0: Sen onu biliyor musun?
1: Denk geldim mi
0: acaba? Bilmiyorsan bilmiyorum da uğraştırma beni, kurbanım. Eskiden SMS'in de şeyi vardı, karakter sınırı vardı. 160 karaktere ulaştınız. Eski dediğim 95. Sen daha yoksun. Sen kaç dedin?
1: 99.
0: Da yavrum benim. 160 karakter sınırına ulaştınız diyordu.
1: Ay çok kötü.
0: 130'du. 160 oldu. Sonra iki mesajı birbirine bağlar. Ey git, kırık olmuşum ya. Ulan kahretmişsin. Kısa bir ara giriyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
9: Atasun gözünde, gözler üstünde.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Yapı Kredi, bir adım önde.
13: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Sabah uyanınca mırıldanılan şarkılar. Volüm 1. Sakın gelme. Rahatlıyorum. Ne yapınca rahatlıyorsunuz efendim? Size iyi geliyor. Mevzu bu. Mesela MFÖ sakın gelme dinleyince insan bir rahatlamıyor mu? Kasları gevşemiyor mu efendim? Ben gayet gevşiyorum.
1: Vallahi ben de.
0: MFÖ'nün bütün şarkılarında gevşiyorum. Bir tanesinde geriliyorum. Hambaratelela. Dastisto. Sude'de bir geriliyorum öyle. Hay hadi ha. Tam kabile müziği zaten. Değil mi? Şarkının girişi bile Özkan abinin uzaktan şey var ya, böyle bir uzaktan uzaktan gelen bir tınısı var. Bak şöyle şurada bir korku geliyor bana ya. Çocukluğumda girmiş bence bana o. Yok, bu diğer yeni versiyon. Eskiye çalın bir dakika. Alem FM arşivi geniştir efendim. Yenisi de var, eskisi de var. Parayı verdik aldık. Bak. Kabile geliyor. Korkuyorum ya. Seni korkutan bir şarkı var mı?
1: Var. Neymiş? Rusça bir şarkı.
0: Yok yok, Türkçe şarkılar.
1: Türkçe düşünüyorum.
0: Yok, kız da ne kadar universal. Ne sorsam dünyadan örnek veriyor ya. Beğendin ırmak diyorum. Fransa'da bir ırmak vardı. Kız ülkede burada.
1: Ay, düşünüyorum şimdi.
0: Sevgili dinleyiciler, sizi korkutan bir şarkı var mı efendim? Beni korkutuyor. Duyduğum anda korkuyorum diyeceğiniz bir şarkı var mı? Sinan Akçıl şarkıları harç. Sinan abi, şaka yaptık. Şaka bunlar. Seni seviyoruz.
1: Hayko'nun birkaç şarkısı.
0: Hayko'nun hepsi. Hayko'nun hepsi ya.
1: Çocukken birkaç şarkısından korkuyordum.
0: Korkutan şarkılar.
1: Şu an zevk veriyor.
0: Mesela bertaraf şey. Et. Olabilir mi acaba?
1: Bertaraf değil.
0: Wow. Geçtik.
1: Paranoya.
0: Paranoya, evet. Paranoya da öyle, doğru. Bulamıyorum şu anda da paranoya. Melekler belki sakinleştirir Hayko'nun. Melekler iyidir,
1: i̇yidir
0: değil mi?
1: İyidir, evet, iyidir.
0: Melekler. Saymamış isimlerini ama bütün melekler. Hayko Parano yok. Ne kadar çok geldi ya. Vallahi dur açayım şuradan da. Hayko, bilmeyenler de duysun hangi manyak şarkıymış bu diye. İşte bu şarkı efendim.
2: Bana bir baktı.
0: Ya yürü git Allah aşkına. Oğlum bu nasıl bir kapak fotoğrafı ya Hayko'nun? Ay.
1: Onun klibi de çok garip.
0: 6 metre dil var falan böyle bir. Evet. İyi. Ya Hayko'yu ne zaman seviyorum biliyor musun?
1: Ne
0: bir
1: zaman?
0: Televizyon programına konuk olunca. Orada ailenin çocuğu oluyor. Böyle albüm malbüm şarkı marka konser monseri şeytanın çocuğu oluyor. Be. Bir anda şeytanlaşıyor adam ya. Böyle hep televizyon programlarına çıkarsalar, onu da bir normal vatandaş gibi davransa ne kadar güzel olur ya.
2: Oha, bana baba, benim gör, benim gör. Hadi bana bak, hadi.
0: Ne bu?
1: Geçen,
0: ne bu?
1: Geçen birisi cin dedi ya ona.
0: Cin?
1: Evet. Bu kimdi? Cin.
0: İşte o hareketlerinden dolayı. Beni korkutan şarkı. Bakayım. Hep Hayko gelmiş ya. Kurban uyut beni gelmiş mesela bir tane. Bakayım. Kurban uyut beni. Bakalım hemen. Bir dinleyicimiz bak şu yazmış. Evet.

0: Yo, güzel bir
1: çok
0: şey.
1: Çok beni rahatlattı.
0: Beni de şu anda rahatladı. Oh. Sırtıma doğru, evet. O kadar iyi geldi ki. Ben sevdim. Fırtınamı çalsana diyor. Ya dur, gaza getirmeyeyim beni. İki tane çilekli çaldım. Hesabını nasıl vereceğim acaba? Onu düşünüyorum şu anda ben ya. Yerini sevemem. Beni korkutur demiş efendim. İbrahim Tatlıses'in bütün şarkıları diye anlarım. Ay. Tan Taşçı'nın bütün şarkıları diyenler var. Evet efendim. Hayko Cepçin. Ha, Cepçin değil, Cepçin onun adı diyor. Peki Zakkum. Peki geçtik. Asıl mevzuya geri dönelim. Biz daldan dala atlarız. İlk kez dinleyenler varsa ne oluyor ya, az önce konu başka değil miydi diye olabilir. Daldan dala atlarız efendim. Konumuz şeydi, neydi? Rahatlatır beni.
1: Aynen.
0: Rahatlatır. Bak, konuşamadım. Teoman babamın öldüğü yaşlıyım, korkutuyor. Tamam döndü biz konuya. Birine hediye vermek beni çok rahatlatır. Hediye vermek, hediye almak. Bunlar beni çok rahatlatır. Hanımefendinin bir tanesi örgü yapıyor belli ki. İpler birbirine karışmış. Şunu açabilirsem rahatlayacağım diyen var. Örgü mörgü anlar mısın bu işleri?
1: Hiç anlamam ama çok özeniyorum.
0: Yapan da biliyorsun iyi yapıyor.
1: Evet.
0: Bu işi ya yapan yapıyor, yapmayan hiç yapmıyor. Şey için, boyun fıtığı için birebir bir aktivite. Kafa böyle önde sürekli, biliyorsun. Evet. Teyzeler torunlarına ya da anneler çocuklarına öneride bulunuyor. Yavrum şu telefonunu kafana kaldır ya. Vallahi boynu şu. Senin kafa öndesin. Örgüyü yaparken önde değil mi kafa?
1: Hatta daha önde bence.
0: Daha önde bence de, aşağı doğru bakıyor. Bizim hanım da bir ara girmişti bu işlere. Böyle örgü tığınla yapıyorsun ya,
1: evet.
0: Tığınla. Yavrum şimdi YouTube'dan videolara bakıyor nasıl yapıyorlar diye. Orada hızlı hızlı örüyor ya, hızlı hızlı tak tak tak tak. Ne yapmış çakal biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: 0.25x'te yavaşlatmış. Ablanın konuşmada ağır ağır böyle. Örgüyü burada. Bak şimdi ben size göstereyim onu. Örgü modelleri dedim mesela. Evde sürekli şöyle sesler var bak. Tığ örgü. Şimdi bu abla anlatıyor ya, açacağım ben size. Evet, açarsa tabii.
2: Yani ipe doluyoruz. Tığımızı çevirerek ilmeğin içinden geçiriyoruz.
0: Şimdi bunu hızlı hızlı yapıyor, tamam mı? Bizimkisi gitmiş, hızı bak, çalma hızı. Bunu böyle aşağı almış. Evde bir kadın sürekli şöyle konuşuyor televizyonda. Çok mu ağırlaştırdım ya? Biraz açayım.
2: Tığımızı çevirerek ilmeğin içinden geçiriyoruz.
0: Ama kafamız nasıl güzel. Tığımızı geçiriyorum. Anladınız mı yani? Beni delirtmeyin ha. Burada bir şey anlatıyorum.
2: Şuraya değil. Burası çünkü ilk ilmeğimizdi. Sıradaki ilmeğin
0: şeyinden,
2: içinden.
0: Evde böyle sesler. Ne yapıyorsun dedim. Hızlı yapıyor. Göremiyorum ki diyor.
1: Ama çok mantıklı ya.
0: Evet, çok mantıklı arkadaşlar. Öpeceğim. Bir dakika. Boş ver tığımı. Şurada bir şey yapıyoruz ya. Allah'ın cezası ya. Tığımızı. Bir sahiplenme eki var biliyorsun.
1: Tabii.
0: Tığımızı.
1: Örgümüzü.
0: İş teknik dersinde biz yapmıştık. Ev ekonomisi dersinde, pardon özür dilerim. Ev ekonomisi dersinde ortaokulda böyle tığımı işleri. Ama hocamız şey yapmıştı, seçenek sunmuştu. Demişti ki isteyen tığla şey yapacak, isteyen makrome yapacak. Biliyor musun makromeyi?
1: Nedir o?
0: Do you know makrome?
1: No.
0: Makrome. Kendi makrom. Ya o böyle böyle kasnaklara yapılıyor ya, böyle yuvarlak yuvarlak kasnaklar veya da üçgen kasnaklar. Makrome yaz bakayım Google'a, anlayacaksın.
1: Hemen yazıyorum.
0: Evet, makrome. Ben tığ seçmiştim o zaman, hatırlıyorum. Hatırladın mı?
1: Biliyorum.
0: Makrome kapılara asılır genelde, oradan yapılır.
1: Alaçatı'da
0: böyle
1: falan
0: geldi. Alaçatı makromesi, yaşa olsa da yesek. İşte ondan hatırlıyorum. Çok da güzel bir şey yapmıştım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum da. Makrome. Ortaokul kabusun diyor bak, yazmış.
1: Eskiden yaptırılıyorlar mıydı? Size mi yaptırıyorlardı?
0: Ortaokulda yaptırılıyordu biz. Sizde yok muydu?
1: Yoktu.
0: Sen özel okulun?
1: Yok, normal.
0: Amerikan Koleji. Nerede okudun sen ya?
1: Normal ilkokul.
0: Şu an ortaokulu yok mu acaba ya, böyle iş teknik ev ekonomisi dersleri? Bir sorayım dinleyicilere. Bizde vardı. İşte böyle şeyler yaptırılırdı. İş teknikte daha teknik şeyler yapılırdı. İşte kıl testereyle şekil verip tahtadan bir şey falan. Ya da işte sabunluk bir şey. Ya teknik şeyler yapılırdı. Ev ekonomisinde daha böyle el işi, örgüler, bir şeyler falan. Yastık yaptığımızı hatırlıyorum ya ben ev ekonomisi dersinde. Yastık, yastık.
1: Gerçekten
0: evet. Bizde vardı. Sonra okul kermeslerinde onu satardık. Bak vallahi hocalar da gelir alırdı. Çok güzeldi ya.
1: Çok güzelmiş. Biz teknoloji tasarım dersi alıyorduk.
0: Siz yeni nesil çocuklar tabii. Sizde yok. Artık teknoloji tasarım robotik falan dersler var diyor. Bizde artık yok demiş bize bir dinleyicimiz. Ben onu makrome değil de makarone diyebiliyorum. Dil din makarone başka yemek o efendim. Başka ne varmış? Şöyle işteklik bizde var yok artık yok artık yok. Yokmuş ya işteklik yok diyorlar.
1: Çok da güzelmiş aslında.
0: Güzeldi tabii. Biz ev ekonomisinden komposto yapmıştık gibi. Turşu.
1: Gerçekten
0: tabii mi? Tabii ev ekonomisinde turşu meşhurdur ya turşu. Ben de yapmıştım turşuyu hatırlıyorum.
1: Ne turşusu yapmıştın hatırlıyorum.
0: Hiç hatırlamıyorum ama bir turşu yaptığımı hatırlıyorum. Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Sizi ne rahatlatır akşamın mevzusu sevgili dinleyiciler? Bize yazasınız lütfen.

0: lütfen. Reklamlardan sonra buradayız.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
3: Benim bankam İş Bankası.
1: Reklam.
4: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atasun gözünde, gözler üstünde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: 1, 2, 3 Migros yemek, 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
10: Nazarlar değmesin.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
12: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu

0: Pascal.
1: Bu şarkıyı hepiniz seviyorsunuz. Çok da dinlendi, tıklandı filan. Bu şarkının olayı biz işte şey 90'ların tatlı melodilerine götür. O akorlar makorlar hep o zamanların şeyleri, tınıları. Yani o yıllarda çok kullanılan akorları bence gidiyor. Kulağımız ondan diye tahmin ediyorum. Acayip de hoşumuza gidiyor. Rahatlatıyor dedik ya. Bugün hep dikkat ettiyseniz rahatlatan şarkılar çalıyorum efendim. Tam bir konsept programı. Var böyle konsept oteller. Konsept evet. Otel. Neyse artık bu. Önümüze zıpırt düşen şeylerden biri. Konsept otel falan.
0: Bir de ben bir tane kaydettim. Şu an sürekli çıkıyor.
1: Çıkar. Kaydettiysen, birine gönderdiysen falan. Algoritma öyle çalışıyor. Önüne çıkartıyor. Bu şarkıda işte öyle konsept ten dolayı çaldığımız bir şarkı. Yoksa biz asla afra mafra çalmayız ya. Yani. Adı İntikam'dı. Bu şarkıyı kim güzel okur? Yılmaz Morgül. Çünkü o biliyorsunuz böyle tutmuş şarkıları alıyor, kendi okuyor. Biz en son antidepresan okudu biliyorsun. Mert Demir'in ateşe düştüm. O ateşe düştüğünü istediğim ben diyor.
0: Geçen de şey okumuştu, blok 3 kusura bakma.
1: Orada mı okudu? Tabii, Allah kahretsin. Bakayım. Neredeymiş? Blok 3 kusura bakma Yılmaz Morgül. Bunu da okumalı. Belki yarası vardı.
2: Senden geçemiyorum ben ama kusura bakma.
1: Ulan bunu da mı okudu ya?
2: Özledim ama
1: söyleyemiyorum. Of çok güzel okumuş ya.

0: lazım oraya. Aa la la la la. Çünkü çene oynama var ya, onu yapmasa Yılmaz abi ne kadar güzel olacak ya. Bence o çeneyi oynatanlar...
1: O nameyi ben de yani sevmiyorum.
0: Olmuyor sanki. Yani orada, orada. Ama Yılmaz'ı Yılmaz yapan da odur efendim. Onu da söyleyelim. Senden geçemiyorum ben. Bir de Mert Demir'ini dinlemeyelim mi bunu ya? Mert Demir neydi?
1: Ateşe düştüm.
0: Aa, şuydu değil mi? Şuydu.
2: Ben şöyle söyleyemem yani. Ateşe düştüm.
3: Kulu güzel.
4: Siz söyleyin.
2: Ne bu böyle? Ben yaşamak isterim, evet, şarkı.
5: Mesela yani.
2: Hissetmek isterim böyle. Ateşe düştüm.
0: Baksana oğlum, böyle okunur ya.
2: Yani bu ateşine düştüğünü bana anlat. Ben şöyle söyleyeyim.
0: Ben bileyim onu. İnşallah bizim şarkıyı okur ya, saygıları. Yani çok çok isterim ya. Saygıları okusa Yılmaz Morgül bir hayal etsenize sevgili dinleyiciler. Son bir şarkı çıkarttık. Saygılar diye. Şu nakaratı 19. Ya saygıları Yılmaz Morgül'ün okumasını çok istiyorum ya. Bir tanıdık maradık yok mu, iletişime geçelim Yılmaz Morgül'le ya. Şurayı Yılmaz Morgül'ün okuduğunu düşün.
1: Tamam.
0: Saygımla bulurum.

0: dinleyicimiz Instagram'dan yazmış, diyor ki abi bir yer var, alakasız buldum orayı, niye koydun diyor. Neresi kardeşim? Yazmamış da direkt, konuşma bekliyor yani. Neresi dedim, dinle savaş bitti ne demek diyor. Oğlum yani ateist birinin söylediği bir şarkı, hani dinle savaş bitti artık inanıyorum anlamında değil. Dünle savaş bitti saygılar. Yanlış anlaşılan şarkı sözleri.
1: Cidden ya.
0: Dünle savaş bitti. Her şeyi de açıklayınca bir dadı kalmıyor ama neyse, kardeşimizi açıklamış olduk. Peki bu şarkıya tenezzül etmez demiş. Özgür Dinç yazmış. Özgürcüğüm, attığın bu son mesajla bütün kinimizi kazandık kardeşim. Yazıklar olsun. Şimdi ara gidiyoruz. Dönüşte iki telefonla şovu sürdürme planı içerisindeyiz. Büyük planlarımız var. 536-901-8902. Sadece ben müsaitim. Arabeli Keltoş yazmanız yeterli. Ya da sizi aramamızı sağlayacak türlü kelime oyunları. Geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
3: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
10: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
18: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: afiyetle ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve AGESA Mobil'de. AGESA.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası'nda heyecan bugün G ve H grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. G grubunun açılış mücadelesinde Belçika ile Mısır saat 22'de karşılaşacak. Grubun ikinci maçında sabah 4'te İran'la Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. H grubunda ise ilk maç saat 19'da İspanya ile Yeşilburun Adaları arasında oynanacak. Grubun diğer karşılaşması da bu gece saat 1'de 2034 Dünya Kupası ev sahibi Suudi Arabistan'la Uruguay arasında olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'i konuk edecek. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Adana 34, Antalya 29, Kayseri 28, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır ise 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: bu çok iyi fikirdi ya. Ediz, aklına sağlık be. Özel bir organizasyonda biliyorsunuz kutlamalarda bu şarkıyı, bu versiyonu yapmıştı, seslendirmişti. Çok güzel kafaydı. İrfan'cığım merhabalar güzel kardeşim.
1: Merhaba Fatih abi.
0: Saygılar. Teşekkür ederiz İrfan'cığım. Halay çekmeyi biliyor musun İrfan? Halayda iyi misindir?
1: Halayda mı? Yani görerek bakarak biraz.
0: İyi değilsin yani. Anladık. Kötüyüm diyemedi. Görerek bakarak.
1: Evet.
0: Bu şey halayda sonda olan ve her seferinde sondakini ya beni bir bırak ya dediği ritim tutturamayan adam galiba. Hemen değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Ya ben de halayda hep sona geliyorum. Sonda ben oluyorum ama ritim duygum iyidir bu arada. Halay çekerim. İyiyimdir. Yani, düğünlerde aranan kanım. Aranan kan. Ama bana da geliyor en dandiyi tutuyor beni ya. Ritim tutamayan, ayağını bir türlü sallayan. Hep bana denk geliyor abi ya. Vallahi yıldım ya.
1: Abi enteresan. Yani ben genelde olur hani denk gelirsem ortaya denk geliyorum. O da zaten beni bir süre sonra atıyorlar halaydan.
0: Yani ortanın şey başın 3. 4. sırası iyi. Baştaki adam da birazcık şey oluyor, manyak oluyor böyle baştakiler bir şey. Deli deli oynuyor. Sanki bir tek orada o var. Çıldırıyor aynen. Falan mendiller falan. Peki mendille oynayabiliyor musun? Yani o özgüven var mı? Çünkü sondaki adamın ve baştaki adamın içi. Baştaki adam çok özgüvenli. Mendil oluyor, bir el boş olmuyor çünkü mendil veriyor.
1: Abi o çok büyük sorumluluk. Onun altına hiç girmeyi düşünmedim. Yapamam yani.
0: Sondakinin işi biraz da şöyle zor. Bir el boşta ya. Nereye koyacağını bilmiyorum. Yani cebime mi koyayım? Nereye koyayım? El olmuyor öyle açıkta kalınca da olmuyor.
1: Vallahi doğru.
0: Arkaya koyuyorsun genelde böyle en arkaya saklıyorsun.
1: Yani kendimi en arkaya saklıyorum. Bazen ortaya giriyorum. Ortaya girdiğim zaman halaydan atılıyorum. Sona girince de peşlerinden sürükleniyorum. Biraz böyle ayaklarım dolanıyor. Bazen hızlanıyorlar.
0: Tam
1: bazen
0: ortam insanı. Tam ortam insanı.
1: Ortam insanıyım.
0: Miskette nasılsın İrfan'ım?
1: Miskette iyiyimdir.
0: O kolay değil mi miskette?
1: Evet. Miskette iyiyimdir. Saçma sapan böyle oynarım ama iyiyimdir. Millet izlerken keyif alır yani benden.
0: Arkadaşlar bu arada düğünde kimse size bakmıyor haberiniz olsun. Yani öyle bir algı var. Şu an herkes beni izliyor algısı. O yalan, öyle bir şey yok. Herkes kendi işinde gücünde merak etmeyin. Herkes bana bakıyor utangaçlığı. Yok kimse size bakmıyor rahat ol. Değil mi?
1: Abi harika gözlemlemişsin. Tebrik ederim.
0: Ya düğünüm geldi ya düğünüm. Bir düğün yani, olsan oynasak valla.
1: Çok oynayasın gelmiş abi. Acaba diyorum ki Darlık Barajı'na gittiğiniz zaman orada bir halay çevirsek mi?
0: Ay İrfan'ım ne güzel söyledin ya. Valla güzel olur. Çok güzel olur. Ya böyle bir organizasyon dinleyicileri yapsın. Ben buradan organize ederim. Yani şöyle abi, biz böyle bir şey yapacağız. Biz de yayından duyuralım. Atıyorum barajda hoparlörler. Artık her şey şarjda abi. Hoparlörleri koyarız. Orada açarız. Halay çekeriz. Sonra evlere dağılırız. 20 dakika. Sonra evlere dağılırız. Çok güzel olur vallahi.
1: Harika olur.
0: Çok güzel. Peki oynayamadın ne var? Düğünlerde bunu oynayamıyorum dediği. Ben abi, bir tane söyleyeyim sonra. Ben de damat halayı. Ben de onu yapamıyorum. Sen horon yapamıyorsun şeyden. Hızlı. Horon çok hızlı.
1: Evet. Yani genelde böyle Ankara havalarını oynarım. Mesela ellik güzel oynarım. Bilir misiniz elliyi?
0: Bir ellik ben bilmiyorum.
1: Ellik.
0: Ellik neymiş?
1: Tokat yöresi.
0: Tokat yöresi. Ben biliyorum. Sen biliyor musun?
2: Bu üst üste geliyorlar böyle değil mi? Yan yana üst üste.
1: Yan yana evet. Böyle şey peş peşe.
0: O film de o ya. Film. Dur bir dakika yazmam lazım YouTube'a. Hayır Türk dizi sektörünü anlattı da o yüzden. Ne dedin? Tokat yöresi mi dedin?
1: Tokat yöresi. Ellik. Ellik oyunu.
0: Ellik. Evet. Ellik oyunu. Dur bakayım yazdım şu anda bakıyorum. Tokat yöresi ellik oyunu Yılmaz Morgül versiyon. Yok. Açtım şu anda.
1: Hiç oynanmaz.
0: Bir sola bir sağa zıplıyorlar. Ondan sonracığıma.
1: Evet.
0: Ya halayın el ele tutuşmayan versiyonu mu oluyor bu o zaman? Öyle bir şey oluyor galiba.
1: Yani halayın el ele tutuşmayan versiyonu. Herkes ayrı. Fiziksel temas yok. Alkış var işte.
0: Oğlum bunda bir şey yok ki. Alkış var sadece ya. Bir i̇şte sola bir sağa.
1: En önemli halay bu.
0: Ay çok canım çekti şu an. Bunu nenem de oynar. Bu ne ki bu? Kolay bu ya. Bunda bir şey yok. Bir sol.
1: Gibilerin oyunu böyle.
0: Evet güzelmiş.
1: Evet abi.
0: Sen evli misin?
1: Ben evliyim.
0: Hay Allah. Düğünün olursa gelirdik diyecektim ama. Neyse
1: yani,
0: artık.
1: Yani yapabilecek bir şey yok.
0: O öyle bir yani dedin ki abi senin için bir daha evlenirim de. Abi bir daha yaparız ya. Gibi peki.
1: Evet abi.
0: Beni rahatlatır. İrfan ne seni rahatlatır?
1: Abi beni rahatlatan aslında ben kampçıyım. Kamp beni çok rahatlatıyor. Yani benim hafta sonlarım genelde dağlarda, arazilerde geçiyor.
0: Güzel.

0: Kampta harika rahatlıyorum. Ateşimi yakıyorum, çayımı demliyorum.
1: Mis.
0: Kafa kafaya hanımla beraber böyle doğaya karşı
1: nerelere gidiyorsun? İstanbul'da nereye gidiyorsun? Biz de not alalım. Dur bir dakika, ben bir not alayım şuraya. Bize bir kamçı olarak bize
0: senin tabii söyleyeyim abi. Senin bildiğin yerler, senin aslında yabancı olmadığın yerler. %60 oranda Yuvacık taraflarına çıkıyoruz yukarıya.
1: Yuvacık. Yaylalara. Tamam, evet. Yuvacık tarafı, Kocaeli tarafı.
0: Kocaeli, İnönü Yaylası, Erciova Yaylası.
1: İstanbul'da var mı? İstanbul'da böyle gittiğin.
0: İstanbul'da evet, İstanbul'da Darlık Barajı, ondan sonra
1: Darlık Barajı'nda bu arada kano muzu şişirip orada şey açılabilir miyiz?
0: Tabii ki açılabilirsin abi. Çok harika. Çok fazla geniş değil. Böyle dar koridorları olan kollar var.
1: Balık tutabiliyoruz mu orada? Balık var mı?
0: Balık da tutabilirsin ama genelde tutamıyorlar yani.
1: Ben gideceğim kardeşim. O tutamayanlar acemi. Biz profuz. Her türlü tutarız. İrfan'ım.
0: Yemine bağlı.
1: He, tatlı su tabii. Yemli gider tabii, orada. Yemine, sahteyle olmaz.
0: Yemine bağlı. Ne vereceğine bağlı.
1: Hmm.
0: Evet abi.
1: Akşam var ama yani, müsaitsen çaya gelsene bize ya. Biraz konuşalım şu işleri.
0: Abi,
1: ben çok sevdim.
0: Karavanım var. İstersen senin evin önüne çekeyim. Şöyle oraya hemen bir masayı sandalye yatayım oraya abi. Kesin karavan. İnersin her şeye.
1: Hafta sonları mı gidiyorsun karavanla? Nasıl oluyor?
0: Hafta sonları gidiyorum. Cuma günü akşamdan çıkıyorum abi. Pazar günü akşam dönüyorum.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Hazır sen bağlanmışken. Bu arada hattın ucunda bir de Bedrettin hocam var. Bedrettin hocam orada mısın?
2: Buradayım abi. Seni bekliyorum.
1: Ya senin canını yerim. İrfan abimiz bu işlerde uzman. Ondan bilgi evet, alıyoruz. Beraber alalım isterim. Şimdi ben bir karavan aldım. Evet. Herhangi bir arabayla karavanı çekebilir miyim? Yoksa 4x4 mi lazım bana?
0: Şimdi şöyle abi. Gideceğin rotaya bağlı. Yani nerelere gitmek istiyorsun?
1: Yakın
0: ne
1: ya. Yakın yerlere.
0: Yani çok böyle hani yüksek yerlere çıkmak istemiyorsan. Genel olarak da yaz aylarında bir güçlü bir araba yeter. Yani biraz şöyle bir 200 beygire yakın bir araba olması lazım. Bir de kullanacağın karavanın tonajına da bağlı bu.
1: 200 beygir üstü.
0: 200 beygire yakın.
1: Ben dahil miyim? Beygire ben dahil değil mi?
0: Estağfurullah abi. Sen dahil değilsen kullanacaksın. Seni saymıyoruz.
1: Ha, beygir olarak saymıyoruz peki.
2: Yalnız önden çekişli olması lazım.
1: Ne bir dakika bir şey söyle Bedrettin Hoca.
2: Önden çekişli olması lazım.
1: İşte ben beygir o. Ben çekiyorum. Önden çekişli ben.
2: Estağfurullah.
1: Abi karavan işini çok özeniyorum ama fiyatlar da uçuk değil bu arada karavanda yani baktığın zaman o heyecanı o zevk için. Fakat işte arabasıydı, vergisiydi, bilmem nesiydi, bilmediğimiz konular ya bunlar. Yani YouTube'un...
0: Karavanda özür dilerim, karavanda vergi yok. Karavanda vergi yok. 750 kilogram üzeri olursa yılda bir muayenen var.
1: 750 kilo.
0: Evet.
1: Biz içindeyken mi yoksa öyle saf haliyle mi 750 kilo?
0: Karavanın üretim den sonraki vermiş oldukları işte onay belgesinde 750 kilogram üzeri O2 sınıfındaysa onu zaten üretici belirliyor. Hmm. O2 sınıfı üzerindeyse bunlar muayeneye tabi ama vergiye tabi değil şu an çok şükür.
1: Abi resmen Sanayi Bakanlığı'ndan bağlanmış gibi değil mi? İrfan çok iyisin ya sağ ol var ol çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim abi. Yani bununla ilgili de bir anım var. Hani rahatlamışken de böyle karavanla çıkıyoruz tabii bazen ama bundan önce de bir araç üstü çadır durumumuz vardı. Yıllardır yapıyoruz bu işi. Araç üstü çadırda da bir hem rahatlarken de acı yaşadığım bir korku var hanımın sayesinde.
1: Neymiş anlatsana merak ettik.
0: Valla anlatayım mı? Biraz hafif bir az bir şey uzun ama.
1: Ya uzunsa Bedrettin Hoca sıkılabilir ama orada şimdi bak öğretmen kendisi.
0: Sıkılır mı acaba? Bilmiyorum. Yok estağfurullah sıkılmam.
1: Hocam şu an ne yapıyorsun? Şu an bir şeyle uğraşıyor. Mangal mı yakıyorsun orada? Bir sesler geliyor oradan.
2: Yok araç kullanıyordum da kenara çektim araçtan indim. Yolda çok... adımlıyorum yani.
1: Yürüyor öyle orada volta atıyor.
2: Volta atıyor sizi dinliyorum.
1: İrfan hemen özete girip anlatır mısın? Karavanın üstünde çadırın var. Ayı abi, mı geldi?
0: Yok abi ayı gelmedi şöyle. Şu an hanım da beni cimcikliyor şu an anlatma diye. Ama anlatacağım.
1: Anlat Bedrettin Hoca istiyor anlat.
2: Çok istiyoruz evet. Benim de ufak bir işim var yolun kenarında siz anlatın ben de dinliyorum sizi.
1: Abi ben, sen abi. Yol kenarına çök tamam mı? Oraya
2: tamam,
1: çök. Allah aşkına çök.
0: Araç üstü çadırımız var. Kış ayındayız ve dağa çıktık. Erciova yaylasına çıktık.
1: Dur bir dakika çok karıştı. Bedrettin Hoca'nın orada bir şeyi açık galiba. Sesler dönüyor şu anda.
2: Araca gittim de şimdi uzaklaştım. Tekrar.
1: Arabaya buyurun. Bağlandı Bluetooth.
2: Aynen.
1: Kesin öyle oldu.
2: Evet,
1: ya dur bir dakika dur sen hikayeyi anlatmadan önce arabaya bağlandı dedin ya bunu bir anlatmam lazım ya. Çok kısa. Senin hikayeni çaldım biraz İrfan ama.
2: Abi sizin de ne hikayeleriniz var ya? Sıra ya, bana gelecek mi?
1: Bedrettin bomboş bağlanmışsın oğlum. Bir sürü hikayemiz var bizim ya.
2: Tamam hadi bekliyorum.
1: Ya, şu Bluetooth bağlanma hikayesini en son şöyle bir şey başıma geldi. Bir abimle konuşuyorum telefonla. Ondan sonra abi yolda bir yerde hanımla denk geldik. O da arkadan beni takip ediyor. Eve böyle iki dakika var. Onun arabaya bağlanmış. Yakın ya mesafe. Diyor ki telefonuma Murat Seymen niye bağlandı diyor ya. Saçma sapan. Daha önce bindiğiniz arabalarla yakın gitmeyin abi, bağlanıyor. Bu hikayem buydu benim. Bu kadardı.
2: Bu kadar. Harikaymış.
1: İrfan anlat Bedrettin abi, üşütecek, jandarma gelecek yoksa.
0: Bedrettin abi bak şimdi iyi dinle abi. Kış ayında Erciova yaylasına çıktık. Hava yaklaşık -20. Fatih abi iyi bilirsin oranın havasını. -20 civarında. Araç ısıtıcı nasıl kullanıyoruz? Dizel ısıtıcı kullanıyoruz. Gece çadıra çıktık, uyuyacağız. Webosto'yu yaktık. İçerisi hamam gibi. Böyle çok affedersiniz, böyle atlette falan artık yatıyoruz yani. O hale geldik.
1: Niye affedersiniz efendim? Bu çok normal, doğal bir şey ya.
0: Ondan sonra abi. Sonra ısıtıcının mazotu bitmiş veya bir hata vermiş. Soğuk yüklüyor. Hanım dedi ki ya in dedi, şunu acilen bak dedi. Ben de böyle biraz da ürkek, biraz da böyle korkarak indim açıkçası aşağıya. İşte kontrol ediyorum falan filan derken, arızasını gidermeye çalışırken böyle hani bir şey olduğu zaman böyle hüf dersiniz. Hani ha oldu dersiniz ya kendi kendinize. Evet ben de bunu dedim. Hıh dedim. Sonra tam böyle çadıra döndüm. Yukarıya doğru çıkacağım. Arkamı bir döndüm. Böyle ikiye ayrıldım korkudan.
1: Neymiş?
0: Hanım demiş ki bana, ben de işte bir ihtiyacımı gidermek için aşağı inebilir miyim? O arada hıha denk gelmiş. Yani hıh dememe
1: inebilirsin gelmiş. Olarak algılamış.
0: Çadırın altında merdivenin başında bekliyormuş o da beni, ben de beraber gitmek için. Tabii ben de arkamı dönünce bir anda onunla yüz yüze gelince karşı karşıya böyle korkudan ikiye yarıldım.
1: Hemen iç çamaşırı diye. Yanında yedek getirdin iç çamaşırı inşallah.
0: Evet yedek getirdim ve az daha oluyordu yani.
1: Evet. Ben ayı falan geldi zannettim de çünkü böyle hikayelerin sonu oraya bağlanınca çok lezzetli oluyor. Ama ayı gelmemiş. Demek. İnşallah da gelmez. Peki Bedrettin abiye soralım. Hocam öğretmenim.
2: Buyurun.
1: Rahatlıyorum dediğin ne var? Otoban kenarında beklemek dışında.
2: Valla oğlumun kokusu ya.
1: Ay canım benim.
2: Çocuk kokusu.
1: Değil mi? Kaç yaşında?
2: 8 yaşında ama hala kokuyor. İlginçtir.
1: Ergense kokar o normal. Ergenliğe gelmiş.
2: O zamana kadar kokacak herhalde.
1: Kokacak. Ya babalar evlatlarına düşkündür. Eyvallah ama hiç böyle bir şey. Benim babamı yayına bağlar. Seni ne rahatlatır? Galatasaray'ın galibiyeti der. Ona oğlumu kokusu falan. Siz aşırı bağlısınız belli ki anladığım kadarıyla.
2: Ya biraz öyle. Bir de şöyle çocuklardaki masumiyet başka hiçbir şeyde yok. Çünkü hayat çok zor ve kirli. Dolayısıyla belki de o rahatlatıyor bizi. Kendi çocukluğumuzu da hatırlıyoruz.
1: Kaç yaşa kadar çocukların masumiyeti? Erkek çocuklar için özellikle.
2: Vallahi ergenliğe kadar diyebiliriz. ergenlikte her şey değişiyor.
1: İrfan abiye soralım bir dakika. O çok kampçı bilir. İrfan abi erkek çocuklar kaç yaşına kadar masumdur?
0: Abi yani bana göre 10 yaşına kadar masumdur.
1: Bana göre 6-7 ay. Ondan sonra artık o erkektir abi. Tamamdır yani, o olmuştur o. Çok tatlı. Bedrettin hocam evet, çok abi. Lezzetli bir insansınız. Bizim için yolun kenarında durdunuz, var olun.
2: Ne demek?
1: İrfan abi bilgiler için de teşekkür ederiz.
0: Rica ederim abi.
2: Evet,
0: eğer
2: çok
0: ki
2: teşekkür
0: öyle bir
2: ederim.
0: Kamp yapar da duyuru yaparsanız seve seve memnuniyetle gelir, size en kralından bir saç tava yaparım.
1: Ay.
0: En kralından böyle ateşin üzerine böyle isti demlikle bir çay yaparım. Var ya yani tadına doyamazsın.
1: Bedrettin abi çocuğu alıp gelebilir mi? Sıkıntı var mı?
0: Harika olur hem de. Hem de var. Çok
2: eyvallah. Önemli. Eyvallah.
1: Hocam bu arada Afyon'da Bedrettin hocamız. Hangi okul hocam? Selam çakalım buradan ya.
2: Hocam okulda değilim. Ben özel bir yayın evinde çalışıyorum.
1: Öğretmenlik yapıyorsunuz orada.
2: Aynen.
1: Selam olsun hepsine.
2: Uluslararası yarışmaların sorularını hazırlıyoruz.
1: Ney?
2: Evet.
0: Afyon'la İstanbul arası 2 saat hocam.
2: Neyle hocam?
0: Afyon İstanbul arası 2 saat yani.
1: Her jetle mi diyor? Neyle diyor yani? Neyle 2 saat diyor?
2: 2 saat değildir hocam ya.
0: Abi herkes her yere bugün 2 saatte gitti.
1: Yalan ya işte bugün onu anlattık da Bedrettin hocam orayı yakalayamamış. Ya böyle var ya videolar İstanbul'dan 2 saat uzaklıkta diyor harika bir koy. İki saat dediği evet. Kocaeli bu arada. Onu söyleyeyim. Yalan.
2: Doğru.
1: Bedrettin Acar Afyon'da çok tatlı bir hoca. İrfan Güreşli İstanbul'da kampçı. Babalar. Aynen. Öpüyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim. Abi. Saygılar.
2: Görüşmek
0: abi.
2: Üzere.
1: Var olun. Var olun. Eyvallah. O kadar düğün konuştuk. Ben size şimdi bir potpourri çalmaz mıyım? Ovalar ovalar demişsin bir sanatçı. Sümer Ezgü. Tam araba markası gibi değil mi ya Sümer abinin adı soyadı? Sümer Ezgü V40. Selam olsun Sümer Ezgü'ye. Ova.

Ya bu bilgileri yayında sorma kardeşim. Millet geliyor ortalığı temizlemeden gidiyor diyor. Semih o kadar haklı ki. Numarayı aldı özelden sordu demiş.

0: Acelele kızlar.
1: Ozan geldi. Ozancığım merhaba.
2: Merhabalar Fatih Bey, iyi yayınlar.
0: Merhaba, kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum.
2: Merhaba.
0: Merhabalar Ozan, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Yaklaşık bir aydır yazıyorum Fatih Bey. Teşekkür ederim bugün geri dönüş yaptığınız için.
0: Sesiniz ne kadar güzel Ozan. Gerçekten.
2: Sizin kadar değil. Yani her sabah ve her akşam.
0: Kullanmıyorum. Ozan Didim desin.
2: Evet, Didim'de yaşıyorum. Şimdi eve girdim, Şevval Hanım aradı bu arada.
0: Var mı sende de kamçılık mapçılık işleri falan?
2: Evet, evet var.
0: Kullanmıyorum.
2: Kullanmıyorum. Kullanıyorum.
0: Didim'de ne? Tatile mi gittin? Ev mi orada?
2: Yok, evim burada. İşim dolayısıyla hem Ege bölgesinde çalışıyorum. Bir tanıtım uzmanıyım. Hem Aydın hem Muğla'da. Hatta size Şile'yi öneren de bendim.
0: Güzeldir. Çok teşekkür ederiz öneriniz için. İnsanların hayal ettiği bir hayatı yaşıyorsunuz bu arada muhtemelen. Öyle bir hayatınız. Köpeğiniz, kediniz, bir şeyleriniz de vardır. Böyle bir bağ bahçe eviniz mi vardır?
2: Söylemeyelim o zaman da şey olmasın.
0: Nazar değmesin diyor.
2: Nazar değmesin. Bir hayatımız var.
0: Ya gayet. Bırak işte, var belli ki. Çok özendik. Allah daha çok versin efendim.
2: Yok, hepimize cümleten. Zaten 7 yıl İstanbul'da çalışmıştım daha
0: hak
2: önce.
0: Etmişsin, hak etmişsin.
2: O 7 yılı yaşadıktan sonra o bana yaklaşık ömrümden bir 30 yıl kadar götürdüğü için.
0: Evet. Sonra ne oldu peki Ozan Beyciğim? Acaba şey mi oldu, yeter ya deyip böyle gittin mi, çekip gittin mi buralarda?
2: Evet.
0: Hadi ya. Oğlum, bu cesarete hayranım Ozan, seni tebrik ediyorum ya.
2: Ya ben Nazilliliyim zaten. Sizin de Uğur fabrikalarının her gün Nazilli şeyini görüyorum.
0: Nazilli aşiretine dahilim diyor. Orası benim hayran olduğum bir yer.
2: Diyelim biz de. Şöyle oldu Fatih Bey. Ben Halkalı'dan evim o zaman Bahçeşehir'deydi. Yaklaşık 3 saat 15 dakikada gittim. Dedim ki benim için artık İstanbul kapanmıştır. CV'mi güncelleyip apar topar.
0: Gittim.
2: Güldür hemen evet.
0: Sana helal olsun. Geldim. Vallahi sana hakikaten helal olsun. Büyük cesaret çünkü. Bizim hanım da söylüyor. Gidelim buralardan. Diyorum ki ne yiyeceğiz? Ya aç kalırsak diyorum. Niye korkuyorsun diyor. Ben varım diyor. Garım var diyor burada diyor.
2: Ama şöyle hem etçil hem otçuluz biz. Ege'de çok ot yeriz ama.
0: Ağam ben etçilim sadece ama. Ben ot yemiyorum ağam.
2: Ama bu diyorum burada bizim güzel oğlaklarımız şeylerimiz de olur yani. Hem etçiliz hem otçuluz. Belki siz kadar değilizdir ama biz de diyoruz yani.
0: Evet. İyi güzel, mutlusun ama sesin o kadar böyle pozitif geliyor ki belli ki artık gevşemişsin, iyi hissettiriyor. Sana sormuyorum o zaman beni ne rahatlatır konuyu. Sen zaten rahat yaşıyorsun zaten.
2: Hayır zaten ben yazmıştım hani böyle ya şey de aslında doğada yürümekle bisikletle hani her şeyde herkeste olduğu gibi. Ama yavaşlatmak hayatımı gerçekten benim mortalite riskimi azalttı yani. Hani ömrüm uzamıştır diye düşünüyorum 5-6 sene.
0: Evet zaten oralarda yaşayanlar böyle işte orman içi, köy bilmem ne falan şehirden gidenler hep bunu söylüyor. Hayat yavaşladı diyor yani yaşadığımı hissediyorum falan diyor. Şimdi bir iki tanesi söylese derdik ya işte konuşuyor. Abi hepsi aynı şeyi söylüyor. Yavaşlıyor, yaşadığımı hissediyorum diyor. Belki yavaş yavaş hızlı.
2: Evet iki tarafı da tecrübe etmiş birisi olaraktan artık hani arkadaşlarım çağırıyor gel o zaman hani bak 3 sene oldu ben buraya yerleşeli. Dediler ki sana gittim bir daha gelmiyorsun aman dedim yani siz gelin siz Ege'ye geldiğinizde ben size
0: ben sizi karşılayayım.
2: Sahipliği yapayım sizi de bekleriz Didim'e geldiğinizde
0: İnşallah.
2: Mutlaka.
0: İnşallah.
2: Sizlerle burada bir canlı yayın aracını burada bir yazın aslında neden olmasın.
0: Aslında evet. Bak benim dede dayı aslında babamın dayısı daha doğrusu çok zengin bir adam acayip zengin. Hatta daha ölmeden bütün mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bütün sülale uyuz ona.
2: Her ayda var galiba böyle.
0: Bak yemin ediyorum herkes uyuz oluyor. Son 3 yıldır dayıya uyuz oluyor. Bir gün böyle bunları topluyor herkesi. Babamın dayısı. Diyor ki size bir haberim var diyor. Neyse konuyu açıyor diyor ki böyle biliyorsunuz şurada şu var burada bu var bilmem ne işte Allah çalıştık verdi bilmem ne. Bunlar tabii heyecanlanıyor lan bir şeyler mi kaldı falan. Bir de bir çok öngörülü bir adamdır hani ölümü beklemez yani şimdi de hareket alır. Ondan sonra bunlar seni heyecanlanıyor diyor ki bütün mal varlığımı Mehmetçik Bakır'a başladı. Bunlar da yalandan gülüyorlar Ozan. Aa dayı çok güzel yapmışsın. Ne doğru bir karar. İşte dayımız olduğun için gurur duyuyoruz falan ama bir dedikodu 3 yıldır dedikodu dönüyor. Nasıl neler söylüyorlar.
2: Tabii içeriden galis şeyler geçmiştir kelimeler yani.
0: Tabii.
2: Ben geçirmiştim.
0: Güzel oldu ama iyi ki böyle bir şey yapmış yani. Zaten onun kulağına da bu dedikodular gidince demiş ki lan ben daha ölmeden neler konuşuyorsunuz. Doğru yaptığımı şimdi anlıyorum diyor. Şimdi konuyu şeye getireceğim. Evet. Dayının didiğimde böyle yazlıkları var.
2: Evet,
0: yazlıkları var.
2: Monopoly gibi yani biraz.
0: Biraz öyle. İnşallah bildiğin geliriz. Evet. İnşallah.
2: Evet, bekleriz.
0: Peki çok öpüyoruz. Ozan Akbulut. Görüşmek
2: çok,
0: üzere.
2: Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Eyvallah. Alkışlarla uğurluyoruz sevgili dinleyiciler. Hafta içi her gün dinle. 18'den 20'ye. Çok meşhurdur şakaları. Fatih Yıldırım. Kısa bir ara, aradan sonra diğer telefonlar.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
10: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros hepimize iyi gelecek.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
16: Diyes damat, lezzet arıyorsan
17: Festi.
16: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
17: buldum,
16: Opet'te bulacaksın.
18: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
16: Migros yemek.
18: Migros uygulamasında.
19: Atasun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Siz de mekmek seviyorsunuz. Bayılırım ya. Bayılırım. Bir de karşıma böyle videolar çıkıyor. Doktorlar konuşuyor, diyor ki yani çok ekmek yerseniz geri zekalı olursunuz. Yani anladın, yüzüne yüzüne söylüyor. Yani doktor olduğu için direkt söyleyemiyor da dolaylı söylüyor. Yani beyin girişmeyi birazcık yavaşlatıyoruz. Biliyorsun doktorlar naif insanlar oldukları için lak diye söyleyemiyorlar yani bazı şeyleri. Aynı bizim ilkokulda hani çocuğunuz çok haylaz valla çalışsa yapar. Onun ne olduğunu biliyorsunuz, onun ne demek olduğunu.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem
4: Doğrudur. Efendim. Kadın doğru söylüyor. Şov devam ediyor. Canlı yine bir dinleyici ya da iki dinleyici duruma göre bir alalım ya, bir tane alalım. WhatsApp'tan ben müsaitim derseniz Şevo sizi bağlar. 536-901-8902. Burası Alem FM. Şov devam eder. Sanatçımız delalım diyor. Radyomuzun sesini açalım, halay moduna geçelim. Sami Selçuk abimize selam çakalım. Var olsun, güzel şeyler yazmış. Hiç alışkın olmadığımız şeyler.

0: Hasan Gün'ün şu an telefonu galiba. Hasan'cığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Saygılar efendim. Ta Hataylardan arıyor. Canım Hasan. Ne yapıyorsun Hasan?
1: İzne geldim. Hı. Ailemin yanında oturuyorum şu an.
0: Güzel. Neredeydin izne geldin?
1: Ben Ağrı'da çalışıyordum. Sürgüne gönderdiler beni.
0: Ay canım kardeşim, sürgüne. Ne iş yapıyorsun ki sürgüne?
1: Fırıncıyım ben.
0: Fırıncıda sürgün var mı ya? Nasıl sürgün oluyor bu?
1: Vallahi evet, maalesef. Şirket önce İzmir'e yolladı.
0: Oradan
1: 20 gün şey kaldıktan yolladı. Sonra Ağrı'ya yolladı.
0: Ağrı'ya yolladı. Peki beni ne rahatlatır? Hadi sana da soralım, sonra da artık yavaş yavaş yayını kapatalım. Seni ne rahatlatır güzel kardeşim?
1: Beni en çok motosiklet sürmek ve yemek yapmak.
0: Evet, motosiklet demişken bizi de kimin sunduğunu arada Uğur motorlu araçlar, onu da söylemiş olalım. Kampanyalarda birazdan söyleyeceğiz zaten. Motor kullanmak beni rahatlatır diyorum. Bütün önlemlerini evet. de aldığını söylüyor Hasan.
1: Söylemedi de. Ben bir motosiklet, yani motorcu değilim. Ben motosiklet kullanıcısıyım.
0: Ne farkı yani ne?
1: Ekipmansız, yani tamamen ekipmanları giyinmeden yola çıkmıyoruz.
0: Çıkmıyor. Alkışlarımızı kazanıyorsun sevgili Hasan'cığım. Tebrik ederiz güzel kardeşim. Hatay'a selam ediyoruz. Ağrı'ya da selam ediyoruz senin
1: aracılığında. Sağ ol.
0: Ailene selam söyle Hasan'ım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Oturup beraber dinliyorduk zaten şimdi.
0: Oturmuşum kendime radyo dinliyorum.
1: Kendime oturmuş radyo dinliyorum.
0: Hasan'ım çok selam söyle. Anneciğin ellerinden öpüyorum babacığının da.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Son telefonu da Hasan'la yaptık, kapattık. Hasan'ıma çok teşekkür ederiz. Var olsun. Beni diyor türlü diyor şeyler diyor, ilahiler rahatlatıyor. Seven'in sesini çok duyamıyoruz. Hasta filan mı diyor Seçkin? Yo, burada. Yo, kız, arka tarafta çalışıyor oğlum. Oturmuyor ki. Zannediyor ki orada oturuyor, şey yapıyor. Dinliyorum. Yok yok, burada çalışıyor. Bir şeyler yapıyor arka tarafta, işte çok önemli işleri var. Uranyum üretiyor arka tarafta. Sizi ne rahatlatır? Abi araba kullanmak beni rahatlatır diyor. Melis yazmış efendim. Ondan sonra cuma başka ne varmış?
2: Ben bir şey söyleyebilirim.
0: Söyleyebilirsiniz efendim, buyurun.
2: Kıvırcık saçlılar anlayacak. Saçın kolay taranması. Mesela birinin düz saçını tararken ben hep elime alırım, derim ki o tarağı bana ver, ben tarayacağım.
0: Duştan sonra düz olmuyor mu ya? Duştan sonra tarayı versen.
2: O karışıklık yani olmuyor, yok ya olmuyor yani.
0: Ben de söyleyeyim o zaman, keller iyi bilir. Tıraş olduktan sonra kafaya krem sürüyorsun ya, beni çok rahatlatır o. Allah.
2: Birinin sana sürmesi.
0: Yok, hiç sevmem, hiç haz etmem. Ben süreceğim, en sonunda bir tane vuracağım. Bir tane böyle. Şu ses var ya, şu ses. Ay, enseden güzel. Daha güzel çıkar. Çok güzeldir o. Krem sürmek var ya, müthiştir ya kafaya. Aynı hissi başka bölgeler vermiyor efendim. Kafa, kafa. Kafaya sürülen o krem çok rahatlatır. Haftada bir gittiğim halı sahada gol olunca o fileden çıkan ses var ya diyor. Acayip rahatlatıyor beni diyor. Fileden çıkan dediği şu, halı sahaların metrekaresi belli olduğu için kaleyi... Böyle yani neredeyse kale yok. Yani iki tane direk var. Normalde kale dedin geriye doğru biraz, değil mi?
2: Evet.
0: Filesi olur. Halı sahada yer olmadığı için arkadaki o demir bloklara yakın olduğu için bir vuruyorsun demir bloktan ses çıkıyor. Onu söylüyor yani.
2: Evet.
0: Çata diye.
2: Bir de ipin bir sesi var böyle. Bir ses.
0: Öyle
2: ses
0: mi?
2: Ses de çok, evet.
0: Mal varlığının hepsini hibe yapamaz. Bağış yaptı diyorum kardeşim işte. Allah Allah. Evet. Dur bakayım. Cevapsız aramalara dönmek beni çok rahatlatır diyor efendim. Beni de panik ettirir cevapsız aramalara dönmek. Hele bir de 2-3 defa aranmışsa üst üste, uf, çok panik oluyorum. Olar ne oldu acaba diye.
2: Bir de parmak kıtlatmak.
0: Çok mu rahatlatıyor?
2: Bayılırım.
0: Yapayım o zaman. Oldu mu?
2: Var ya, devam edebilirsin.
0: Ama bak, ben her yerimi kütletebiliyorum.
2: Ay, çok güzel.
0: Vallahi boynum, belim... Hele en sevdiğim yerimi söyleyeyim mi?
2: Evet.
0: Ayak baş parmağı.
2: Nasıl oluyor?
0: En büyük parmak var ya.
2: Evet.
0: Abi onu şöyle kütletiyorsun. Avucunun içine alıyorsun onu. Bak. Ayak baş parmağı kütletme. Şimdi canlı yayında olursa deneyeyim onu ben de. Bir dakika bekleyin. Onun sesi de böyle şeydir, büyük.
2: Küt gibi.
0: Şu böyle. Anda deniyorum. Kamerada çekiyor beni. Bu bölümü best of yapabiliriz. Yapalım. Eğer olursa. Ayağımı kaldıracağım ama izleyicilerimiz kusura bakmasın. Şimdi Alem FM Com'da yakında bu paylaşılır. Şimdi babet çoraplarımı görüyor musunuz efendim, babet çorapları? Şunları bir çıkarayım. Çıkardım. Bak şöyle tutuyorsun bunu. İnşallah sesi gelir. Duydun mu?
2: Çok iyiydi.
0: Türk radyo tarihinde daha önce... Ayak baş parmağı kıtlatma sesi duydunuz mu efendim? Ben buna hayranım, hastayım. Bunu çok seviyorum yapmayı. Hatta böyle uzun seyahatlerde hanımla giderken arabayı ne zaman ona veriyorum biliyor musunuz? Kıtlatma vakti gelince. Şimdi araç sürerken yapamadığım için biraz sen kullansana diyorum ona. Yana geçiyorum. Bir iki saat hevesini alıyor. Ben de kıtlatıyorum. Devam ediyorum. Çok keyif alıyorum. Ayak baş parmağı kıtlatması.
2: Bunu nasıl keşfettin? Ben oradayım şu an.
0: 6-7 yaşlarındayım.
2: Bir elime alayım mı dedin?
0: Vallahi aldım böyle bir... Ya o şimdi o parmağın şöyle bir durumu var, ayak baş parmağının. Ne kadar eğerse neyi kırılmayacak gibi duruyor. Halbuki kırılır.
2: Evet.
0: Kırılır. Ama onun öyle bir şey... Yalan söylüyor. Ses gelmedi demiş dinleyici. Aa nasıl ya? Bana ben geldi. Duydum ya. Ben de duydum. Kıt diye bir ses geldi.
2: İyi bir şeydi.
0: Peki efendim. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra veda için buradayız.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Hediyenin babası.

0: gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi. Bir adım önde.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız ama biliyorum. Sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında. 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani doğrudan tahsilat...

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, kadın doğru söylemiyor. Show bitti.

Veda ediyoruz. Şahaneydiniz. Var olun. Sabah hatırlattık, şimdi de hatırlatalım. Efendim, hayali kurduğunuz TVS motosiklete ulaşmak çok daha kolay artık. Neden? Çünkü özel bir kampanya var. Peşinat artı 9 taksit fırsatı var. TVS Jupiter 125. Bu aralar TVS'nin göz bebeği. Neden? Çünkü şehir içi trafiğin en pratik, en konforlu çözümü. Tasarımı çok modern, sürüş konforu, dillere destan. Günlük ulaşım derdinizi sıfıra çekiyor, indiriyor. TVS Jupiter 125. İşte bu ürünleri peşinden tartı 9 taksitle alabiliyorsunuz. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda bulabilirsiniz efendim. Tüm modellerin güncel fiyatı da web sitelerinde var. Şevo, teşekkür

0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyiciler, iki dinleyicimize tişört hediye edeceğiz ve sticker. Bir şey isteyeceğim sizden. Bunu sabah istedim, şimdi de istiyorum. Telefonunuzda Alem FM uygulaması varsa lütfen bize fotoğrafını atın. Vay Mustafa hocam dinliyor. Türkiye'nin en genç profesörü. Kendisine aşığız. Abi bir profesör bölümüse atarım. Ne yazmış biliyor musun? Kırılırsa buradayız kral. Parmağımı kıtlatıyorum dedim ya. Sağ ol kral. Kral profesörüm. Saygılar. Telefonunuzda Alem FM uygulaması varsa WhatsApp hattımıza fotoğraf gönderin. 300 ve 700. dinleyicilere hediye edelim tişört ve stickerları. Seni daha fazla dinleyebilmek için E-Biz trafiğine girdim. Biraz pişmanım diyor. Keşke diyor girmeyedim diyor. Melike'cim artık çok geç, bitirmek durumundayız. Yarın sabah 7'de tekrar burada olmak için şimdi aranızdan ayrılıyorum. 7'de.
2: Kafa açan uzman
0: diye bir radyo programı var. Çocuk tek yapamıyor diye beni de çağırıyorlar. Sabah geleceğim o yüzden. İnanın çok erken uyanmak. Çok da güzel bir şeydi. Dinleyicilerimiz soruyor. Bu enerji, bu şeyi nereden buluyorsunuz? Mecburiyetler efendim. Mecburiyetler, krediler, borçlar, faturalar insanı öyle hissettiriyor. Yani reklam aralarında ne yaptığımızı soruyorsunuz sabah yayınında. Onunla ilgili bir kaydımız var. Bir dinleteyim ben onu, ne yaptığımızı. Abi şarkı bitti, yayına giriyoruz. Tamam. Kayıt buydu. Yarın ölmezse kalırsak tekrar buradayız. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
5: bir adım önde. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Smokin bizim işimiz.

0: 3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
8: Saat 20. Bu bir reklamdır.
9: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bu bir reklamdır.
12: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Mahalle yanıyor.
0: Birazdan reklam.
2: Vurdu ve gol! Harikasınız!
3: Üretin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan.
0: Reklam.

0: Değerli misafirler, genç çiftimiz Hüseyin ve Büşra için radyo sanatçımız sevgili.
1: Adem.
0: Kılıç alan. Söylüyor. Buyursunlar.
2: Bu şarkı.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Saat 22.05 ve Serdar yayında başlar. Bu Deniz'de
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne haber?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok daha iyiyim.
1: Beni gördün, tabii daha iyi oldu.
0: Ya o ayrı tabii de, bizim burada yeni başlayan kızlardan bir tanesi kahve yapıyordu. Hemen yamadım kendimi.
1: Evet.
0: Bir de şey dedim. Gel de racon oy. Hani ilk defa başlayanlar bizim yayında duyuluyor ya sesi. Kahveyi getirsin de bir tanışalım kendisiyle.
1: İlklerin adamı Serdar.
0: Kız kaçmasın ama ya. Yayına gel dedim, eli ayağı titredi.
1: Ona buralardaydı ama.
0: Vallahi bilmiyorum, tansiyonu düştü şuralarda. Bir bakın da bir şey olmasın.
1: Bakayım mı? Yani.
0: Yok yok oğlum, gelir herhalde. Radyocu olacak canım o da yani. Tamam, ilk heyecandan sonra. Tamam, sıkıntı yok ya. Evet. Ne güzel ya. Bunu niye yapıyorum biliyor musun?
1: Niye?
0: İleriki tarihlerde mesela hani böyle röportajlarda falan insanlara sorarlarsa... İşte ilk yayını hatırlıyor musunuz, ilk ne zaman falan diye, herkes şey, Serdar Gökalp'in yayınında konuştum biz.
1: Vay, çok iyi.
0: Herkes. Hemen bakıyorum. İyi geceler, bu geceki yayın 100 kilonun üstündekilere gelsin demiş efendim.
1: Vay,
0: 100. Bak bakayım, 100 kilonun üstündekilere daha önce yayın armağan etmiş miyiz?
1: Bakıyorum.
0: Bak bakayım. Adem, kahve gelmezse kıza şaka yapalım.
1: Ne diye?
0: Şey desen mesela, Serdar Gökalp kahvesi gelmediği zaman o insanlarla çalışmıyor. Yarın gelmesen olur filan yapalım. Tamam mı?
1: Kalbine iner.
0: Ne olur?
1: Kalbine iner.
0: Oğlum indi zaten kıza, demin kahveyi al yayına gel, bekliyoruz seni dedim. Yayın abi, biz gidecektik ama abi filan yaptı böyle yani, kıvırmaya çalıştı ama olmadı. Olmadı ama yani.
1: Bu arada 100 kilo üzerinde olan insanlar gelebiliyor.
0: Tamam. Ey ki 100 kilo üzerindeki insanlar, lütfen bana yapıştırmayın. Bak biri yazdı. Bugünkü yayın 100 kilonun üzerindeki insanlara geliyor. Hani demek ki bizi dinleyen kimseye gelmiyor. Yani kabullenmez onlar şimdi. Merhaba tombikler. Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sevinmişsiniz. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Lütfi'ye bak Serdar abi, ben Lütfi. Yeni bisiklet aldım ve yaptığım ilk sizin stikerlerinizi yapıştırmak oldu. Lütfi, harikasın Lütfi. Müthişsin Lütfi. Bunu bana oğlum Instagram'dan gönder, beni de etiketle de ben hikayemde paylaşayım ya. Ya Instagram'da bir dümen var Adem.
1: Ne gibi?
0: İnsanlar bana yazıyor. Hani tamam, DM kutuma düşüyordur ama göremiyorum ben. Sonra mesela kullanıcı adını yazıp ben kendim hususi baktığım zaman görüyorum. Bu niyedir acaba bu?
1: Instagram'da galiba yeni bir özellik mi var bilmiyorum da, diğer mesajlarını spam diye bir...
0: Tamam, oraya da bakıyorum, orada düşüyor. Da göremiyorum filan böyle. Bilemem. Yani.
1: Ya yoğun senin herhalde profil, o yüzden.
0: Hani olmuyor, bilmiyorum, ne bileyim. Bir problem.
1: Milyonluk adamsın.
0: Neyim?
1: Milyonluk.
0: Yine milyonluk olduk.
1: Evet.
0: Yine milyonluk olduk. Abi ben 130 kiloyum. Bana da geçerli oluyor mu demiş efendim. 130 kilo kaç tondur?
1: 130 kilo 1 tonun %13'üdür.
0: 1 tonun %13'üdür.
1: Bak nasıl matematik.
0: Tamam, kaç tondur yani?
1: Ton değildir, kilo.
0: Şimdi mesela 100 kilo 0.1 ton değil mi? O zaman 130 kilo kaç ton? Şimdi 13. 100 kilo yanlış mı hesabım benim? 100 kilo 0.1 ton değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, 100 kilo 0.1 tonsa 130 kilo kaç ton?
1: 1.3 evet.
0: Ton.
1: Bu arada bir kız bizi arıyor galiba.
0: Oğlum çıkarsana kızı.
1: Gelsin kız.
0: O şimdi şeydir hani, bir ilk ya, onun için girememiş olabilir. Gelsin. Nerede kız? Gelsin hemen. Benden ağrı var mıdır bilmiyorum Serdar. 121 kiloyum demiş efendim. Maşallah. Maşallah efendim. Kilolar yazılıyor buraya. Maşallah. Ha, 51 kiloyum yazmış efendim. Başka bir dinleyicimiz. 51 kilo mudur ya 51? Kilo mu? Ve işte

0: Geldi. Harika kahvesiyle. Gel gel. Gel. Bir tanesi benim herhalde değil mi? Şu mudur? Koy bak şöyle. Adem göstersin. Şimdi sen Adem'le beraber geç bakayım o tarafa. Racon uygulayalım. İlk defa o kızım burada bizim kabilede ilk defa başlayanın sesi ilk defa bizim yayında duyulur yani. Geç bakayım. Rüşveti de getirdi. Kahvesini de getirdi. Geç bakalım. Evet. Kayıt yapacağız şimdi. Mesleğe birini alıyoruz sevgili dinleyenlerim. Ne güzel. Artık etrafımız kız dolmaya başladı Ademciğim. Vallahi billahi. Neredesin oğlum? Bir dakika. Nasıl bir dakika? Otursun kız oraya. Bırak oğlum elleme kız. Radyocu olacak. Kendisi öğrensin. Evet. Yayıncı olacak yani. 0536-901-8902 0536-901-8902 ve hoş geldin kardeşim.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: İlk defa bir canlı yayında sesim mi duyuluyor?
1: Evet, ilk
0: İşte
1: defa.
0: Bu. Bizim program için ilk değilsin. Nice kardeşimizinki şey duyuldu böyle. Bak, bizim katta radyo departmanında Racon reklam servisinden stajyerine, yayıncısından işte programcısına kadar başlayan kişinin ilk defa sesi ya Serdar yayında da ya Serdar Trafik'te de duyulur. Racon budur yani. Bilgin olsun.
1: Anladım. Teşekkür tamam. ediyorum.
0: Tanıt bakayım dinleyenlere kendini.
1: Ben Zehra.
0: Ben Zehra.
1: Evet.
0: Evet, ne yapıyorsun Zehra?
1: Şu an radyo yayın asistanlığı yapıyorum.
0: Bravo. Nerede? Anlat. Ne yapıyorsun? Hangi radyodasın? Ne yapıyorsun filan anlat bakalım.
1: 24 radyoda yayın asistanıyım.
0: 24 radyoda yayın asistanısın. Ne zaman başladın?
1: 1 Haziran'da.
0: 1 Haziran'da başladın.
1: Evet.
0: Tamam, yani bugün 15. günün.
1: Evet.
0: İyi, alıştın mı?
1: Alıştım sayılır.
0: Var mı yanlış yapan biri?
1: Yanlış yapan biri yok.
0: Yanlış yapan biri yok evet. Zehra. İyi tamam. Teşekkür ederim kardeşim kahve içinde. Geceleri burada olduğumuz zaman paslaşalım ara sıra olur mu?
1: Olur, olur abi memnuniyetle.
0: Öpüyorum Zehra'cığım, iyi yayınlar. Görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: Ederim,
0: ben teşekkür ederim, görüşürüz. Evet, mesleğe birini daha kattık.
2: Vay be, beni de bir zamanlar katmıştın.
0: Sen de ilk defa Serdar yayında da mı, Serdar Trafik'te de mi duyuldu sesin?
2: Serdar Trafik'te de böyle moralim bozuk...
0: İlk defa Serdar Trafik'te de mi konuştun sen?
2: Serdar Trafik'te de.
0: İlk defa.
2: Evet.
0: Hatırlıyorum, Karabük Spor'un maçı vardı değil mi? Kızı yolculuyor.
2: Yok, oğlum. O değil, ışığı kapatacağım.
0: He tamam, kızı yolculuyor. Işığı kapatacağım diyor. Hı. Otur bakayım.
2: O günkü ses tonumu yapayım mı?
0: Karabük Spor bugün. Ben sana kesin bir şey demişimdir ama.
2: Dedin. Ya biri mi?
0: Ne? O günü anlat, ben tam hatırlamıyorum.
2: Ya
0: anlasın.
2: O gün şöyle, ben şimdi radyoda tabii o zaman staj yapıyordum. Üniversitemin stajını tamamlıyordum.
0: Yayında niye konuştum ben, ne dedim sana?
2: Yayına ben geldim, maç var diye geldim.
0: He, maç bilgilerini aktar diye sana mı görev vermiştik?
2: Galiba öyle bir şeydi evet.
0: Tamam, sana görev vermiştik evet.
2: Ben de geldim işte, Serdar Bey konuşuyordu yayında.
0: Hı.
2: Bilgileri toparladım. Bilgileri toparladıktan sonra işte maç bilgileri verme sırasına geldi. Sen bana mikrofonu açtın, teşekkür ediyorum o günden beri.
0: Hı.
2: 13 yıldır itinayla.
0: Evet.
2: Duyuru yaparken böyle çok moralim bozukmuş gibi enerjisiz bir şekilde... Karabük Spor'un bugün maçı var Avrupa Ligi'nde diye böyle konuşurken sen de dedin ki bir yakını mı vefat etti?
0: Tövbe estağfurullah, tövbe. Yayında dedim değil mi onu?
2: Yayında dedim bunu. Hı. O günden sonra daha enerjik tabii duyurular yapmaya başladım.
0: Tamam, ilk defa Serdar Trafik'te de konuştun yani.
2: Evet, Serdar yayında da değil, Serdar Trafik'te de.
0: Anladım kardeşim benim. Peki, son olmadı, son da olmayacak.
2: Benden kurtulamadın.
0: Ne oldu?
2: Kurtulamadın.
0: Öyle bir isteğim yok demek, yoksa bir telefonuma bakar. Yani yoksa.
2: Evet.
0: Konu nedir? Konuyu vereceğim de önce bir şu LGS'yi sorayım. LGS sağdan soldan duyduğum kadarıyla öğrencilere birazcık zor gelmiş.
2: Evet, biraz ben de sorulara baktım.
0: Birazcık zor gelmiş. Yani sağdan soldan duyduğum kadarıyla sevgili dinleyenler. Nedir durumlar? LGS'ye girenler, öğrenci kardeşlerim ya da onların velileri. 2-3 şöyle bir şey olsa... Hani LGS'ye giren ya da velilerden falan bir mesaj alırsak ondan sonra konuyu vereceğim. Komedi programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden değil mi? Daha başlamadık bile gerçi.
2: Evet.
0: 0536-901-8902. LGS işleri nasıl geçti değerli dinleyenlerim? İnşallah beklediğinizi alırsınız. 0536-901-8902. 8902. Nasıl oldu? Ah bir de yayın yapsa demiş Adem için. Yapıyordu Adem. Sonra yapmamaya karar verdi. Adem yapıyordu, sonra dedi ki oğlum ben bunun gibi yapamam herhalde. En iyisi var, ben niye yapayım dedi.
2: Evet, gerek yok.
0: Öyle mi dedin yani?
2: Evet.
0: Ha, peki. Abi çok zordu ya LGS. Çok zorladı beni demiş efendim. İnşallah beklediğini alırsın kardeşim. Eren de yazmış. Abi çok zordu diye. Peki. Zehra yazmış. Çalıştım ama yine de zorlandım diye. Vallahi

0: Serdar abi ayıp oluyor. Ben de 41 kiloyum ama çok. Kızım neye ayıp oluyor? Kim sana ne dedi? Ben de bunu anlamıyorum. Neye ayıp ettik? Vallahi kim ne dedi? Kim şey dedi oğlum bu kıza?
1: Biz bir şey dedik mi bilmiyorum.
0: Ne oldu ablam? Ay hiç haberimiz yok sen yazınca. Ne oldu ya? Benim kız denemelerde pek bir şey yapamıyordu. Sınavda da yapamamış zaten demiş. Podcastlerde geriye dönük programları niye dinleyemiyoruz? Dinlersiniz ya öyle bir şey yok ki.
1: Şimdi açayım bakalım.
0: Evet dinlersiniz yani dinlersiniz.

0: Valla oğlan mı hazırlandı LGS'ye, biz mi hazırlandık bilmiyorum. Zormuş ama demiş efendim. Zormuşmuş. Zormuş zor. Öyle diyor. Valla öyle diyor, zormuş.
1: Bir de galiba bu hafta sonu üniversiteye geçiş sınavı var.
0: O da, o, ben hep diyorum abi hayat sınav. Hayat bir sınav.
1: Bitmiyor.
0: Valla hayat bir sınav. Evet, yazanlardan da var, veliler de öğrencilerin aktardığı kadarıyla sınav zormuş. Hayırlısı olsun sevgili dinleyenler. Kolay sınav yok zaten. Yani kolay sınav yok. Şey diyen de var mesela, hazırlanmadık filan diyen de var. Tercih meselesi. Oğlum çok çalışmadığı için çok detaylı sormadım. Zormuş ama matematikten 4 soru yapabilmiş. Matematikten 4 kaç soru var ki?
1: O bilmiyorum, bu sınavda kaç soru var. Hatırlayamadım.
0: Hmm. Genel kanı şu, zormuş. Başarılar diledik zaten. Hala aynı dileğimiz devam ediyor inşallah. Allah gönlünüze göre versin, istediğiniz olur inşallah. Amin amin amin.
1: Amin amin amin.
0: Konuyu veriyorum. Değerli dinleyenler, panik oluyorum dediğiniz ne var? Neyde panik oluyorsunuz? 0536 901 8902 0536 901 8902. Neyde panik oluyorsunuz? Hemen ilk iki örnek bizden, ondan sonra sizin yazdıklarınız. Ademciğim, neyde panik oluyorsun?
1: Toplu taşımada panik oluyorum.
0: Niye?
1: Biri bana değer diye.
0: Değilsin.
1: Rahatsız oluyorum, ben temas sevmiyorum yani. Yabancı bir kişi bana dokunamaz.
0: Niye ki oğlum yani sen?
1: Dokunsun mu?
0: Şeyle naylon kapla etrafını. Öyle çık dışarı.
1: Bilmiyorum, genelde uzak kaçıyorum.
0: Nasıl uzak? Oğlum bazı saatler var ama hani birinin sana dokunmamasının mümkünatı yok. Ben bazen, bak bazen, her saat olmuyor. Marmaray değil mi bu şeyden, Eminönü'nden binip de Sirkeci'ye geçtiğimiz Marmaray mı?
1: Marmaray, evet.
0: Ben bazen Marmaray kullanıyorum bazen. İndiğim zaman her yer parmak izi bende. Her yerimde parmak izi var yani. Şey gibi hani telefonu ekrana böyle dokunduğun zaman parmak izi olur yani her yer. Vallahi öyle yani.
1: Bilmiyorum, çok panik oluyorum. Bir de ineceğim zaman panik oluyorum, minibüste falan.
0: Ben neyde panik oluyorum biliyor musun?
1: Neyde?
0: Serdar trafikte de.
1: Yetişemezsin diye.
0: Abi ben. Bak Serdar yayında da böyle bir şey yok. Saat 9.30 bir yerde oturuyorum ya mesela.
1: Evet.
0: Hani bir yerde oturuyorum, saat 21.30. 10'da yayın var ya, saat 21.30. Ufaktan diyorum ki arkadaşlar ben kalkayım da benim yayınım var diyorum. Kalkıyorum, şükür yetişiyorum. Tamam. Abi Serdar trafikte beni 15 senedir panik. Bak panik atak başka bir hastalık. Hani halk arasında panik atak oldum derler ya. Onun için öyle kullanıyorum. Yoksa panik atak devamlı panik olma hastalığı falan değil. O bambaşka bir şey. Ama gerçekten bu Serdar trafikte panik konusunda hani bana panik yüklüyor bana. Abi sabah saat 8. Bir yerde buluşuyoruz. Kahvaltı ediliyor falan. Saat 10 mesela. Çocuklar diyor ki abi buradan atıyorum mesela. Diyor ki Balta Limanı'na gidelim de abi diyor. Kahve diyor orada içelim diyor. Ben diyorum ki abi benim yayın var ya diyorum. Saat 10'a. Yayın 4'te saat 10.
1: Benim, kaç saat var?
0: Benim yayın var diyorum. Oğlum 4'te diyorlar. Ya moruk benim yayın var Allah aşkına, beni diyorum bırak. Vallahi bak Serdar trafikte kadar beni paniğe sokan baş saatten dolayı. Serdar yapımında falan hiç sıkıntı yok Allah şükür, hiç problem yok. Yani ağzım kapalı yaparım o yayın, hiç sorun yok da. Saatinden dolayı abi Serdar trafikte beni vallahi yeni bir şey dedi. 15 senedir tripteyim, panik halindeyim 15 senedir.
1: Haklısın yani, İstanbul'da yoğun trafik.
0: Oğlum sabah 10 ama ya. Aman geç kalacağız ama. Ya 40 yaşından sonra motosiklet aldırdı bana Serdar trafikte. Motosiklet almamın tek sebebi Serdar trafikte sevgili dinleyenler. Tamam, başka şeyler için de kullanıyorum. Hafta sonu falan filan da kullanıyoruz. İşimizi görüyoruz da. Hani Serdar trafikte olmasa motosiklet yoktu bende, söyleyeyim sana.
1: Vallahi sebep oldu.
0: Vallahi beni çok panikletiyor ya. Vallahi çok panik oluyorum yani Serdar trafikte.
1: Yakın olsa da mı stüdyo yine panik olursun?
0: Yakın, ben kaç sene arada 3 sokak vardı evle stüdyo arasında. Yine de mesela atıyorum uyanıyorum saat 1 mesela, 4'te ya yayın. Uyanıyorum mesela saat 1 diyorum ki eyvah geç kalacağız filan diyorum. Ya bu Serdar trafikte beni şey yapıyor, saatinden dolayı panik yapıyor beni ya.
1: Evet, en yoğun saatler.
0: Evet, gece mesela Serdar yayında da yok, öyle bir şey yok. Niyeyse. O ama trafikte kitledi bana yani, onu şey kitledi bana. Yani. Evet, şimdi bakıyorum. Aniden ismimi söylenmesine panik oluyorum demiş efendim. Biri sana Adem dese. Mesela yenge sana ne diyor, Adem mi diyor?
1: İsimle hitap etmiyor ki, bir şey demiyor.
0: Ne diyor? Şşt mi diyor abi?
1: Sen ben diye konuşuyoruz öyle.
0: Ne? Şşt, pırt, filan. Böyle mi? Ne yapıyor?
1: Hayır, normal senle nasıl konuşuyorsam öyle.
0: Nasıl?
1: Yani tabii ufak böyle sevgi sözcükleri mevcut.
0: Ne gibi?
1: Hayatım.
0: Hayatım.
1: Canım, aşkım, bir tanem. Bunları var herkes gibi.
0: Tight giyince panik oluyorum. Bunu arayalım mı?
1: Tight giyince panik.
0: Evet, merak ettim niye oluyor.
1: Soralım.
0: Tight giyince panik oluyor. Eğer erkekse ben de oldum şu an yalnız. Söyleyeyim yani.
1: İnşallah erkek değildir.
0: Erkekse çekmiyor deyip kapatalım madem yani. Şu tight giyen erkekle ne konuşayım ben? Değil mi? Tight giyen erkekle ne konuşayım?
1: Ne diyeceğiz?
0: Evet, ne diyeceğim? Hangi renk mi diyeyim? Alo. Alo.
2: Efendim?
0: Alo, gelmiyor. Alo.
2: Alo.
0: Tüh, gelmiyor ki adamı.
1: Çekmiyor
0: alo.
1: Ya.
2: Çekiyor ya.
0: Abi duyamıyoruz seni abi. Alo.
2: Abi bakara yapmayın, ben ne gözüm.
0: Ay oğlum, tight giyen erkekle ne konuşacağım ben?
2: Ya ararsınız diye tahmin etmiyordum ama.
0: Hani rengini sorayım, ne renk? Mesela ne renk? İçine giyiyorsun tight'ı kışın.
2: Tabii abi.
0: Allah Allah. İçi, oğlum içi, bir dakika bir şey söyleyeceğim. İçine giydiğin pembe renk tight seni niye paniğe sokuyor?
2: Abi cuma namazlarında belli oluyor, gözüküyor.
0: He, üşümeyeyim diye mi giyiyorsun?
2: Efendim?
0: Üşümeyeyim diye mi giyiyorsun?
2: Tabii abi.
0: E güzel kardeşim, başka renk tight ben alayım sana. Tight.
2: Olur.
0: Vallahi diyorum yani, pembe tight giyip çıkma yani.
2: Abi o pazarda o vardı, o denk geldi, onu aldım.
0: Pazarda vardı, o mu denk geldi? E şimdi mesela pazarda atıyorum, mesela şeffaf satsalar onu mu alacaktın?
2: Abi şeffaf sıkıntı belli olur.
0: Pembeden olmaz, doğru diyorsun. Sen ne iş yapıyorsun?
2: Ben kaportacıyım abi.
0: Kaportacısın, pembe tayt giyiyorsun öyle mi?
2: Aynen abi, arabanın altına inince falan... giymek gerekiyor yani.
0: Oğlum hiç inandırıcı gelmiyor bana ya.
1: Ben de hiç inanmadım ya.
0: Hiç inandırıcı gelmiyor ya. Sen yani bir kaportacı olarak pembe tayt giysen Instagram'da devamlı keşfette olman lazım senin.
1: Sanayide bir de bir şey yani. O kadar evet. İnsanın arasında.
0: Evet yani Instagram'da devamlı keşfette olman lazım oğlum senin Instagram'da. Hani,
2: değil mi abi, parmaklı gösterirlerdi o zaman.
0: Yani evet, parmakla gösterirlerdi. Neredesin peki pembe taytlı?
2: Sakarya abi.
0: Sakarya.
2: Evet.
0: Tamam, bundan sonra senin adın pembe tayt. Bu çocuğu pembe tayt diye kaydet. Tamam mı?
2: Beni mi?
0: Tabii. Evet. Sen mesaj gönderdiğin zaman bundan sonra senin adın pembe tayt, tamam mı?
2: Tamam abi, sen ne diyorsun ha?
0: Estağfurullah, ben bir şey demiyorum. Olanı söylüyorum. Pembe tayt.
2: Abi siklemen dedik. Siklemen pembe mi oluyor tam olarak?
0: Ben onu demek istemiyorum. Yani ben sana pembe demek istiyorum. Oğlum böyle de Kızılderili ismi gibi oldu ya. Mesela kim bu? İşte bizim kabileden. Adı ne? Pembe Tayt.
1: Evet.
0: Evet. Burada mısın Pembe Tayt?
2: Buradayım abi.
0: Sana milli takım tişörtü gönderiyorum.
2: Teşekkür ederim abi.
0: Tayt'la giydiğini görürsem geri alırım.
2: Abi o zaman özelden atayım.
0: Neyi?
2: Yani.
0: Şey, ya Allah aşkına bak, bir şey söyleyeceğim bak, ne olursun. Pembe Tayt'lı fotoğrafın var mı?
2: Yok abi, ama senin için çekerim.
0: Ya teşekkür ederim de şimdi yarın öbür gün... Bir yerde görürsün, bir yerde gözükürsün filan, hani bunu...
2: Abi sen gösterir misin beni yani? Sen gösterirsen problem yok.
0: Kardeş ben dijital şeye hiç inanmıyorum ki yani, dijital atmosfere ben hiç inanmıyorum ben. Hani ben şuna şey, hani telefonumuzda, bilgisayarımızda, orada burada ne varsa erişilebilir değil. Zaten bence başka bir yerde de depolanıyordur bence. Ben o konuda ruh hastasıyım moruk. Sen beni
2: abi,
0: şey yapma
2: yani. Abi dünyada düz diyorlar zaten.
0: Ne yapıyorlar?
2: Dünyada düz diyorlar zaten.
0: Dünyada oğlum, dernek başkanı bağlanıyor bize. Bak Allah aşkına, düz dünya ile alakalı şaka yapmayın oğlum. Ben derneğin dinliyor beni yani. Vallahi derneği dinliyor. Gerçekten bak.

0: diyorlar zaten.
1: Dünyada oğlum dernek başkanı bağlanıyor bize. Bak Allah aşkına düz dünya ile alakalı şaka yapmayın oğlum. Ben derneğin dinliyor beni yani. Vallahi derneği dinliyor. Gerçekten bak. Yapmayın şaka yapmayın yani. Düz dünya derneği dinliyor beni. Vallahi bak yani. Gerçekten.
0: Abi.
1: Gördünüz bizi diyor. Ama diyor biz diyor golf severler olarak falan diyor. Aslında diyor sizin anlattığınız gibi değil oyun diyor. Ben dedim ki şimdi bunlar bu sopaları ben de. Hani. Şimdi golf sopasıyla neye vurulur kardeş?
0: Topa.
1: Orada top olmadığına göre adamlar yani bir top bulacaklar illaki.
0: İllaki yani arada bir top çıkar. Mustafa Sandal'ın da dediği gibi.
1: Aramızda top var çalacağım şimdi birazdan. İyi tamam seni arayacaklar kardeş tamam mı?
0: Tamam abi.
1: Tamam abi. Öpüyorum görüşürüz bay bay.
0: Hadi bay bay.
1: Sağ ol teşekkür ederim var ol bay bay. Taksici abilerle şakalaşıyorum bazen. Hani diyorum ya bu şu söylediğim gerçek değil. Ben artık inanmıyorum. Kesinlikle bana söylemiyorlar. Yüksek ihtimal benim fotoğrafım dağıtıldı taksici gruplarına. Dediler ki bu tipi almayın. Bunun başka açıklaması yok. Yine bir gün bu şakayı yaptım. Beşiktaş'tan taksiye bindim. Taksici abi bana böyle yaptı ben. Ya Serdar Bey işte gördün mü? Denk geldiğimiz zaman alıyoruz falan. Anlamadım abi dedim. Öyle yayında diyorsun yani taksiciler beni almıyor falan. Bak. Taksiciyim. Şu anda Taksim'in içindesin. Ben nereye gitsem oraya geliyorsun. Taksimetre açık. Bunu da anlatırsın artık yayında dedi. Dedim abi anlatırım. Demek ki dedi senin fotoğrafını dağıtmamışlar falan. Değil mi? İyi peki dedim. Yani olmadık yerlerde olmadık insanlarla bazen denk gelebiliyorum yani. Evet şuradan şöyle. Dur bakayım. Pembe Titan'ın parmakla gösterirlerdi cümlesine güldüm. İyiydi. Parantez içinde orijinal güldüm. Ha evet bu güldüm. Bu güldüğü zaman haber veriyor. Ama bunu birinden devraldı. Benim hatırladığım kadarıyla bu dinleyicimize biz devrettik bu görevi yani. Bu başka birindeydi bu görev. Evlendi ondan sonra o çocuk. Bir daha yok yani.

0: Evde beyzbol sopası var mı Adem senin?
1: Hep istemişimdir ama yok.
0: Benim var.
1: Bana versene.
0: 3 taneydi. 2 tanesini gelenler "Aa bu ne güzelmiş ya" filan diye hediye ettim. Bir tane kaldı. O bir tane var.
1: Sen de o zaman.
0: Alayım sana. Sen niye hep istiyorsun?
1: Bilmiyorum, hep özendim. Çocukken hep o topa vuruyorlardı ya.
0: Bende 3 tane vardı. 2 tane tahta.
1: Evet.
0: Bir tane metal. 2 tane tahtayı hediye ettim. Bir tane metal var şimdi.
1: Metal.
0: Metal böyle, demir böyle.
1: Demir bir de.
0: Hani yani vicdanı yok yani, anladın mı böyle? İnsafsız yani.
1: Oynamak da istemişimdir, biliyor musun?
0: Üstüne yani yazı yazacağım onun.
1: Ney?
0: Ne bileyim, hak yemez falan yazayım mı?
1: Sağlam yaz.

0: Gece yemek yerken biri görür diye panik oluyorum demiş efendim. Duşa girdiğimde kapı birden sert bir şekilde açılırsa tedirgin olurum. Ya sen de duşa girdiğinde garip sesler duyuyor musun?
1: Ya duymuyorum ama duyacağım diye paniğim. Ya,
0: öyle değil gerçek. Oğlum öyle değil. Öyle nasıl? Bana şimdi oğlum inden cinden bahsetme, böcüler geliyorsa kurtulamıyorum.
1: Yok, ondan sonra demedim.
0: Şey mesela ben duş alıyorum ya mesela.
1: Evet.
0: La la la la la la la la la la la falan sonra. Ulan kapım çalıyor diyorum. Mesela kapatıyorum suyu falan. Böyle her şeyi kapatıyorum böyle. Böyle sabunlu sabunlu bekliyorum. Çıt yok böyle. Çalmıyor mesela la la la la. Ulan telefon mu çalıyor falan diye.
1: Öyle şey olmuyor mu? Suyun bir daha soğumasını falan bekliyorsun.
0: Zengin evinde olmuyor onlar.
1: Harbi mi?
0: Onlar zengin evinde olmuyor.
1: Zengin evinde mutfaktaki suyu açınca o da mı olmuyor?
0: Yok be oğlum, yakaladın beni. Ben maşrapayla yıkandığım için onlar bende hiç olmuyor. Ha,
1: maşrapayla?
0: Evet, ben kaynar su bir kazan alıyorum. İçeride ılıştırıyorum onu. Maşrapayla döke döke yıkanıyorum ben. Ben öyle yıkanıyorum.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Soramazsın.
1: Niye?
0: Efendim?
1: Sorayım mı?
0: Hayır.
1: Sorayım ama.
0: Sor.
1: Tabureye oturuyor musun?
0: Tabureye tabii oturuyorum. Tabureye. Hmm. Oturmuyorum aslında. Duvara yaslanıyorum adam.
1: Aslında biliyor musun, çok zevkli bir olay.
0: Ne? Tabureye mi?
1: Evet. Daha böyle hoş. Mavi leğende yıkandın mı peki?
0: Mavi, kırmızı filan hepsinde yıkandık oğlum zamanında. Evet. Biz o jenerasyonun çocuğuyuz yani.
1: Ben de.
0: Kim?
1: Ben.
0: Sen kimsin?
1: Adem'im, ben de 93'lüyüm. Yani o dönemde beni de leğende haşlayarak yıkadılar.
0: Ulan sen doğduğunda biz 11 yaşımızdaymışız.
1: Vay be.
0: Ya. Tır şoförüyüm.

0: polis görünce panik oluyorum. Aha benim arkadaş.
1: Nasıl?
0: Arabayla gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Hani hiçbir şey yok. Arabayı ya ben kullanıyorum ya o kullanıyor. Hani uygunsuz bir durum yok. Alkol yok. Ehliyet var. Emniyet kemerler takılı. O kemerleri takılı. O takılı bu takılı. O kullanıyor mesela. Böyle yapıyor. Radyo açık. Beyler kısın kısın polisi var. Hani atıyorum ben mesela yan koltukta oturuyorum. Telefonla konuşuyorum mesela şeydi. Kapat kapat polis var. Ne yapayım oğlum? Polis. Yani.
1: Bazı insanlar normalde de panik oluyor. Evet.
0: Atlet giyince panik oluyorum. Delik çorap giyince panik oluyorum. Tuvalette sıkıştığım zaman asansörde o... Aa biz 3 kişi asansörde kaldık yeni daha.
1: Ne zaman?
0: Pazar gecesi. Cumartesi gecesi özür dilerim.
1: Çok durdunuz mu içinde?
0: 5 saniye.
1: 5 saniye. Bir şey değilmiş.
0: Benim arkadaşım yeni bir eve taşındı. NASA'nın binası galiba. Asansöre şifre koymuşlar.
1: Ama yani her gelen binmesin. Orada
0: asansöre ayrı. Şifre koymuşlar. Şey aidatı ödemeyenlere vermiyorlarmış şifreyi.
1: Oo güzel sistem. Evet.
0: Bu da bize verdi şifreyi. Yukarıya çıktık işte oturduk onda. Aşağı inerken girdik iki katın arasında kaldı. Hemen şifreyi girdim bir daha. Bir daha bastım şey oldu. Düzeldi bir daha. Hemen.
1: Ama kısa süreli bir panik.
0: Hı?
1: Kısa süreli bir panik.
0: Kısa süreli bir panik. Evet. Oo Murat müdürüm yazmış. Murat abi selam ederim. Muzaffer, Utku ve Aytu selamları varmış. Gamze yenge de yanlarındaymış. Selam söylüyormuş. Murat abi size ve ailenize selamlar. Yenge size de selamlar. Yeğenler size de selamlar. Selam ederim. Şile'ye ne zaman gitsek kesinlikle Murat abiye uğrardık.
1: Şile benim mekan.
0: Şile evet senin evet. Mekan. Yıllarca buna Şile'de oturuyorsun diye Şile'ye taşındı herif.
1: Öyle.
0: Evet Şile'ye taşındı. Ama öyle zaten sen İstanbul'a hoş geldin tabelasının orada oturuyorsun oğlum.
1: Ya Şile tabelası var ama hanım Şileli.
0: Şile çıkış tabelası var ama sende giriş değil ya. Şile'ye geçince senin ev çünkü. Kabakozda filan senin ev.
1: Ömerliği geçtikten sonra.
0: Vallahi oralarda yani. Benim sosyal fobim var. İnsanların arasında yani kalabalıkta panik yapıyorum demiş efendim. Hemen arayalım. Niye korkuyor
1: bizden? Bu korkusunu
0: bizden?
1: Yenelim.
0: Ha bizden niye korkuyor mesela değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Şöyle. Serdar Bey merhaba. Havayolu şirketinin servisinde sizi dinliyorduk. Business'a havlu veriliyor, arkaya niye verilmiyor diye bir konu vardı. O gün bugündür aramızda bunu tartışıyoruz gerçekten demiş efendim. Gördün bak havayolu şirketi bile bizden esinlendi. Ama öyle business'a havlu veriliyor, arkaya niye verilmiyor? Sebep ne olursa olsun oğlum business'a niye veriliyor?
1: Havlu niye bir de?
0: Hı? Sana verseler ne yaparsın mesela havluyu? Sıcak havlu veriyorlar ya böyle havluyu ne yaparsın? Evet.
1: Bunun kullanılacak bir yolu var sadece yüzüme tutarım.
0: Havluyu.
1: Evet.
0: Adamda sosyal fobi varmış açmıyor telefonu. Bak vallahi öyle yaz açmıyor bak. Kapatınca yapıştıralım.
1: Ama yayın heyecanı da farklı.
0: Bir dakika dur bir kere daha çalsın. Tamam kapatıyorum tamam mı? Evet tamam. Yapıyorum. Biz de çok meraklıydık sana. Çok yani değil mi?
1: Ben bir şey diyemem.
0: Niye diyemiyorsun?
1: Ama senin dinleyicin ayıp ederim.
0: Şimdi öyle oldu yani.
1: Evet.
0: Anladım. Abi dalga geçmeyeceksiniz bir de tişört vereceksiniz benim mavi taytlı fotoğrafım var göndereyim size demiş. Ya moruk benim öyle bir arşivim yok hastası da değilim yani dalga geçmeyecekseniz diyor. Şey mi tayta bak ya valla. Mavi taytlı. Adem'in de taytlı fotoğrafı var bende videosu var ya Adem'in taytlı.
1: Taytlı ne ara çektin?
0: Çektim ya oğlum ben seni.
1: Hiç haberim yok.
0: Ben de Fatih Yıldırım'ın bir neyse söylemeyeyim.
1: Söyledin bir kere.
0: Söylemeyeceğim. Fatih hayatının sonuna kadar ben ne dersem yapmak zorunda.
1: O derece mi?
0: Fatih'i gördüğün zaman de ki Serdar dedi ki ama yok demişim o unutmuştur hatırlatma. O şimdi unutmuştur hatırlatma. Hemen geliyorum resmi olarak bir şey yapmam lazım sevgili dinleyenler. Hemen geliyorum hemen.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
0: Evet yaptım onu. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor sevgili dinleyenler. Serdar artık veriliyor ekonomiye. Kabin memuruyum demiş efendim.
1: Ben almadım hiç.
0: Ne?
1: Bana kimse havlu uzatmadı.
0: Sen oğlum ekonomisin ya. Ekonomiye istersen veriyorlar. Business'a zorla veriyorlar. Adam havlu ister misiniz sağ olun alın kalsın ya diyor adam mesela.
1: Ama suyu beleş aldım.
0: Efendim?
1: Suyu beleş bedavaya aldım.
0: Su zaten bedava oğlum.
1: Önceden değildi.
0: Nasıl değildi?
1: Sonradan bir beleşlik oldu evet.
0: Başka firmayla uçuyorsundur.
1: Hı, olabilir.
0: Yani. Şimdi beni konuşturma şimdi. İki. İki daha çaldırır kapatırım.
1: 3-3.
0: İki daha çaldırır kapatırım abi ben.
3: Alo.
0: Alo.
3: Merhaba Serdar abi.
0: Merhabalar abicim, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim sizlere, sağ olun.
0: Ben de iyiyim abi, sağ olun, çok teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda?
3: Efendim şu anda hava limanına doğru gidiyorum, yoldayım.
0: Buruk niye kuleye bildiriyor gibi bildiriyorsun, tamam normal konuşuyoruz ya. Estağfurullah, havalimanına gidiyorsunuz abi.
3: Evet şu an havalimanına gidiyorum.
0: Oradan nereye?
3: Cidde.
0: Cidde'ye gidiyorsunuz.
3: Evet.
0: Bir arkadaşım vardı pilot, onunla konuşurken şey diyordu bana mesela, çok normal geliyordu ona. Mesela yazışıyoruz falan WhatsApp'tan, şey diyordu. Moruk Japonya'dayım, yarın dönüşte alırım seni falan yazıyordu mesela Şişli'den.
3: Gerçekten bizim için hep son derece normal bir konuşma bu.
0: Peki abi business'a niye havlu veriliyor?
3: Zenginler kendilerini daha çok zengin hissetsinler diye galiba.
0: Bu kadar para verdiler laf yapmasınlar diye değil mi?
3: Galiba öyle. Bir de artık yaz mevsimlerinde soğuk havlu veriyoruz.
0: Soğuk havlu veriyorsunuz.
3: Evet.
1: Bana kimse vermedi.
0: Buzlu badem.
3: Keşke ama artık o yok ya.
0: Anladım. Ben olsam şey yaparım mesela. Dondurma yer misiniz? Evet. Ben açayım şöyle, size sadece yalaması kalsın. Buyurun. Alın.
1: Şey de olmalı bence.
0: Ne olmalı?
1: Masaj yapan koltukları da olmalı.
0: Masaj yapan koltuk.
1: Var mı bilmiyorum.
0: Var mı efendim masaj yapan koltuk?
3: Yok efendim, yok.
0: Yokmuş masaj yapan koltuk.
3: Ama son derece konforlu, rahat bir koltuğumuz var.
0: Son derece bak diyor, konforlu diyor, rahat masaj bir koltuğumuz var diyor. Uçaktaki en büyük sıkıntı şey biliyorsunuz, sırtlığı yatırmadır ekonomi. Fakirler hep bundan kavga eder. Biliyorsun.
3: Evet, özellikle yemek servisinden önce sürekli bir koltuk kavgası var. Koltuğu yatırdığın yemek yiyemiyorum, masayı açamıyorum.
0: Evet.
3: Bir koltuk yatırma kavgası oluyor uçakta, doğru.
0: Ya bir de şeye hayranım ben. Emniyet kemeri ikaz ışığı söner sönmez çıkartanlar var ya hani böyle.
3: Ah hani... ah ah, kanayan yaramız.
0: Vallahi sana bir şey oldu zanne. Ah ah ah deyince ne oluyor dedim.
3: Ya bakın ben 10 senedir bu işi yapıyorum.
0: Evet.
3: Ya uçak iner inmez ayağa kalkan. Kemer hani bir kez böyle bir flaş ediyor, yanıp sönüyor. Onu kendi kemerini açabileceğini zanneden yolcular. Kendini aslında riske atıyor. Emniyetsizlik oluşturuyor. Biz bu konuda yana çok sıkıntı yaşıyoruz.
0: Hostese yaranmaya çalışanları da ben hemen anlıyorum mesela. Merhabalar hostese. Sizin eşiniz zor vallahi.
3: Ha, değil mi? Ya da şey oluyor mesela. Sırayla kontrol ediyoruz. İşte arkadan öne doğru geliyoruz. Mesela bir hanım teyzemiz diyor öndekine. Masa açık. Ya tamam. Geliyorum. Sırayla geliyorum. Ben de görüyorum.
0: Masası açık.
3: Çalışıyor ama.
0: Bey oğlum masası açık rahatsız ediyor bizi.
3: Ya bu çok oluyor bak.
0: Masası açık. Hiç uçağa binmemiş ki bunlar. Sığır evladım bunlar. Sığır bunlar. Abi en uzak nereye gittin?
3: En uzak nereye gittim? Kore. Brezilya.
0: Kaç saat abicim?
3: Kore herhalde 13'den fazlaydı. Brezilya da çok uzun.
0: Ben var ya 13 diyor. Saat uçsam zaten kendim uçarım zaten, bir daha inmem. Ben 13 saat
3: ya,
0: diyor.
3: Ya zaman öyle bir akıp geçiyor ki yani bizim bazen oturacak bir vaktimiz kalmıyor.
0: Yani. Sayın abim size bir soru soracağım. 100 yılın şehir efsanesidir mesela. Hani şey derler mesela, Haliç'in altı altın doluymuş ama çıkartmıyor kimse falan. Hani onun gibi bir şey var ya mesela. İşte şey diyorlar. Hosteslere 10 seneden sonra mahkemede şahitliklerini kabul etmiyorlar hosteslerin. Doğru mu bu?
3: İnanın. Yok ya, öyle bir şey yok ya.
0: Bence de yok canım. Mahkemede ya, şahitliğini...
3: Varsa da inanın bilmiyorum.
0: Abi mahkemede şahitliğini kabul ettirtmediğin adamı niye uçağa görevli olarak koyasın zaten?
3: Yok ya öyle bir şey yok. Kim söylüyor bunu ya? Mantıken evet. Doğru değil.
0: Hani şimdi şey mi oluyor mesela işte? Adem kırmızıcıkta geçmiş. Şahit misiniz? Ne diyorsun evladım? Yani bulmaz. Abi,
3: yok ya maskı
0: değil. Bu şey... Şeyi anlıyorum da mesela hani... İnişlerde kalkışlarda onlar da bunlar da filan şey de bu hani sırtın kaldırılması indirilmesi falan tamam problem belki de.
3: Evet.
0: Moruk bu güneşlik Allah bu pilot diyor değil mi? Oğlum bak bugün canım sıkın, kimsenin güneşini açık görmeyeceğim vallahi yakarım hepinizi filan. Yani şimdi güneşliğin kapalı ya da açık olmasının nasıl bir şeyi var yani? Bence bak bence bu... Bence şöyle bir olay var. Bunu ilk çıkaran pilot evde yengeyle kavga etti, geldi buna sardı bence.
3: Geç şöyle olsa ama bunun aslında çok basit, bir o kadar da önemli bir sebebi var.
0: Nasıl?
3: Eğer acil bir durum olursa,
0: evet.
3: Uçak acil bir iş yaparsa,
0: evet.
3: Allah korusun yere çakılırsa,
0: Allah korusun.
3: Sizin dışarıdaki şartları gözlemleyebilmeniz adına, Yani önden bir kurtulacağız, arkadan mı kurtulacağız? Tamamen onu gözlemleyebilmeniz adına o güneşliklerin açık olması lazım.
0: He, ondan bütün mesele bu. Abi Allah korusun, acil bir şey olursa açarız. Otururken niye şey yaptırıyorsunuz, açtırıyorsunuz, ben onu anlamadım.
3: Ya işte yolcu görsün diye. Atıyorum yangın var dışarıda.
0: Hı.
3: Ya da uçağın arkası yere çakılmış. İşte oradan inersen problem olacak.
0: Tabii zaten.
3: İşte tamamen gözlem amaçlı yani.
0: Sayın abim inan ki zaten o kadar sakin mesela. Cam açık böyle, ne oldu? Bir şey yok ya, kuyruk yanıyor bak. Yani kuyruk ya, bizim buraya gelmedi. Arka taraftakiler hep yazık yine yandı onlar hep. Yani.
3: Mesela tamam.
0: Aman abi aman. Kaç senedir uçuyorsunuz sayın abim?
3: 10. seneme girmek üzereyim.
0: 10. sene. Ne zaman emeklilik?
3: Yani ben daha 31 yaşındayım.
0: Evet.
3: Benim daha çok var.
0: Daha çok var.
3: Tabii. 15 seneyi doldurunca belki emeklilik haklarını alabiliyorsunuz. O çok uzun mevzuatları var onun. Ama
0: anlıyorum.
3: Ben muhtemelen 50 küsur yaşıma kadar devam ederim gibi duruyor.
0: Hadi bakalım inşallah. Şey diyen oluyor mesela, abi gelirken parfüm alsana bize filan diye.
3: Bütün 10 senedir böyle geçiyor. Kapıdaki güvenlik görevlisinden tanımadığım komşuma kadar. Abi bize şunu çözsene. Bir de şey en sevdiğim, bize ucuz bilet çözsene abi. Ben sanki bilet satıyorum.
0: Tabii, babanın uçağı var ya.
3: Aynen.
0: Ondan.
3: Hep gücüm yok, ben bilet satıyorum zannedersin.
0: Hep dinler misiniz bizi?
3: Tabii canım, ben lise yıllarından beri dinliyorum sizi.
0: İşte bu abicim ya. İşte bak, bizi dinleyen uçuyor Adem, görüyor musun?
1: Evet, yükseklerde.
3: Hatta sizi daha önce konuştuk sizinle. Hatta ben sizinle bir kez uçtum.
0: Nerede? Nereden nereye uçtuk?
3: Yani iki çat yaptık ama inanın nereye hatırlamıyorum. Hatta biraz böyle endişeliydiniz. Yanlış hatırlamıyorsam uçak fobiniz de vardı.
0: Tabii bağırmışımdır da belki.
3: Yok, bağırmadınız, hatırlıyorum ama uçağa bindiğinizde hatırlıyorum. Aa dedi, Serdar Gökalp. Eşim bu adamla geçti.
0: Eyvallah abi. Bir daha denk gelirsek mutlaka şey yapın abi. Söyleyin, kendinizi tanıtın. Ben yamanacak yer arıyorum çünkü uçakta sıkıntı yaşıyorum ben.
3: Merak etmeyin.
0: Mutlaka. Abi.
3: Son derece deneyim.
0: Size bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum. Giydikçe beni hatırlayın, olur mu?
3: Ya çok teşekkür ederim. Çok güzel.
0: Rica ederim abi. İsim nedir sizin?
3: Benim ismim Ömer.
0: Ömer. Tamam, bir saniye şuradan. Numaranın sonu 08'i değil mi Ömer?
3: Doğrudur efendim. Doğru.
0: Tamam Ömer'im, arayacaklar seni, kolay gelsin. Görüşürüz.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah, teşekkürler, sağ ol, var ol, teşekkürler. Adam uçuşa gidiyor, arayıp ulaşamazsanız şey yapın yani, oraya not al.
1: Notumu aldım.
0: Hüseyin'e şey, adam uçuyor yaz o anlar.
1: Uçan adam.
0: Tamam, öyle yaz. Evet, dur bakalım. Şöyle şuradan. Uçağa binince türbülansa girecek diye çok panik oluyor. Ya uçak beni paniğe sokuyor. Bak şimdi diyelim ki sevgili dinleyenler. Bugün 15 Haziran. 15 Haziran hangi güne mesela, üstüne ne bileyim şöyle bir bakayım. 15 Haziran mesela diyelim ki Temmuz'un işte 30'unda ya da Temmuz'u da geçelim. Ağustos'un ne bileyim mesela Ağustos'un 20'sinde bana dediler ki, yarın bana mesela radyodan telefon geldi, dediler ki Ağustos'un 20'sinde İzmir'de dış yayın var, uçakla gidiyorsun. Hayat bana zehir Ağustos'un 20'sine kadar.
1: Evet.
0: Zehir bana. Hani bana kim sorsa mesela, Adem benle yolda karşılaşıyoruz, ne haber de?
1: Ne haber?
0: Ne olsun abi, uçağa bineceğim, çok tedirginim ya. Hani mesela niye yemek yemiyorsun de?
1: Yemek yesene, niye yemiyorsun?
0: Oğlum Ağustos'un 20'sinde uçağa bineceğim, çok şey oldum ya. Niye uyumuyorsun de?
1: Niye uyumuyorsun?
0: Abi 20 Ağustos'ta şey İzmir'e uçakla gideceğim, şey oldum ya. Hayat bana zehir yani, anladın mı?
1: Evet biliyorum, birkaç defa da deneyimimiz oldu beraber.
0: Değil mi? Evet.
1: Yani. Erzurum'a giderken.
0: Erzurum'a sen de gittik değil mi biz?
1: Gittik evet, uçtuk. Şahidim hepsine.
0: Uçtuk, şahidim.
1: Beraber ya. Uçtuk.
0: Evet, ben uçtum, şahitlerim var.
1: Evet.
0: Uçtum, şahitlerim var. Evet, tişört geldi, teşekkür ederiz. Abi gelen var, gelmeyen vardır, gönderiyorlar. Hani gelmeyen varsa gözünüzü seveyim. Yani şey yapmayın, panik olmayın değerli dinleyenlerim. Yani sırayla gönderiyorlar. Kimine iki gün erken gelir, kimine üç gün geç gelir. Biz aynı anda kargoya veriyoruz. Hani adresiniz alındıysa şey yapmayın sevgili dinleyenler. Nasıl söyleyeyim? Panik olmayın ha. Sizine paniğe sokar dedim ya. Panik olmayın. İşte şey yazan var mesela. Ya filancaya gitmiş, bana gelmedi falan. Ya abicim filanca Kütahya'da, sen Van'dasın mesela. Ya da sen İstanbul'dasın, filanca Erzurum'da filan. Yani adres alındıysa sıkıntı yapmayın değerli dinleyenlerim. Sırayla gönderiyorlar. Ellerinizden gözlerinizden öperim. Gönderiyor, merak etmeyin. Çok istedim şeye, ilk maça yetişmesini. Ama hani bayramda seyran da girdi araya biliyorsunuz. Onun için büyük bir çoğunluğa ilk maçta yetişmedi ama cumartesi gününe kadar ilk postanın, ilk partinin hepsi verilmiş olur herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: Hani cumartesine kadar, ikinci maçımıza kadar herhalde ilk posta, ilk partinin hepsi gönderilmiş olur. Yavaş yavaş gönderiyor. Mesela gönderenler burada bak, birkaç fotoğraf paylaşıldı. Vallahi billahi benimki gelmedi mesajları yığılmasın diye paylaşmadım o fotoğrafları. Paylaşmadım yani. Merak etmeyin efendim, gelir, merak etmeyin. Gelir. Dert etmeyin yani. Gelmezse yine göndeririz. Sıkıntı yapmayın. Sıkıntı yapmayın. Siz radyonuzu dinleyin abicim. Siz radyonuzu dinleyin. Ablacım ya da. Nasıl tam esnaf sesiyle gaz verdin değil mi? Gelir abicim. Olur abicim.
1: Aynısını evde giyiyorum.
0: Olur ya, olur ya. Olur ya. Bana da gelmedi.
1: Bekliyoruz.

0: Her yerden yazdım, ulaşamadım. Artık buradan da bir cevap alamazsam bu telefon şakalarının yalan olduğunu düşüneceğim. Bir ay oldu, bir ayda bir şakaya cevap ver. He, cevap alamadığı için yalan oldu. Cevap alamadığı için. Ben cevap vermedim varsayın o zaman. Bütün telefon şakaları yalan diyelim. Bazen denk geliyorum, evet yani. Videonun altına şey yazıyorlar. 3 ay oldu daha cevap gelmedi. Demek ki bunlar... Ya kardeşim, 3 aya cevap gelmediyse demek ki gelmeyecek yani.
1: Evet. Yani,
0: demek ki gelmeyecek. Sayın dinleyenim, şakalaştım sizde. Ciddisini şöyle söyleyeyim. WhatsApp hattından gönderin. Hani ben telefon şakası kısmında ben ilgileniyorum. İkinci bir şahıs yok. Hani Adem burada, Adem bile ilgilenmiyor. Sadece ben ilgileniyorum. İlk ön aramayı da ben yapıyorum. Telefon şakasını da ben yapıyorum. Bu sebeple birazcık yavaş işliyor olabilir ama aramızda şöyle bir şey var. Herhalde daha ilk defa denk geldiniz. Sağ olun, var olun. Özellikle Yusuf Yılmaz Çelik şakalarından dolayı katılım dorukta olduğu için yapamayacağım şakalara ben bu şakayı yapamayacağım gibi bir cevap yazmıyorum. Yani öyle bir vakit yok zaten. Hani yazamıyorum. Bana göndermiş olduğunuz malzemeye gerçekten bir ay içerisinde cevap gelmezse anlayın ki ben yani konu beni açmamıştır. Konu beni açmamıştır. Bir ay içerisinde cevap gelmezse. Zaten şakayı yapacaksam, konu beni açtıysa önce seni arıyorum. Şakayı bana paslayana. Sana sormam gereken bazı sorular var çünkü. Ve bunu kayıt altında tutuyorum. Merhaba, işte şaka yapacağınız kişinin neyisiniz? İşte öz kardeşiyim. İşte şaka yapacağımız kişi, işte ne bileyim, sağlık durumu nasıl? Yakın tarihte ameliyat oldu mu? Düzenli kullandığı ilaç var mı? Tansiyonu, kalbi, bir panik süreci var mı? İşte ne iş yapıyor, nasıl bir insan, şu bu falan filan gibi soruları zaten en başta size soruyorum. Bazen mesela karşı tarafa o kadar güzel konuşmalar oluyor ki arıyorum. Bugün mesela ayın 15'i, diyor ki abi diyor çok geç aradın diyor. Benim diyor abim ama diyor yurt dışına gitti diyor. Ayın diyor 19'unda gelecek diyor. Tamam abicim, 19'unda gelecekse ben 19'unda arıyorum bir daha seni diyorum. Telefonuma not alıyorum, ayın 19'unda filancayı ara diye. Kapatıyorum, 19'unda arıyorum. Diyorum ki nedir durum diyorum. İşte diyor ki bana karşı taraf, abi diyor saat 8'de işten çıkacak. 8'de 9 arası arayabilirsin diyor mesela. Ya da işte kimisi diyor ki gece 12'den sonra diyor işten çıkacak. Gece 12'den sonra diyor arayabilirsin. Hani beni tamamen sen yönlendiriyorsun ama burada bir anlaşalım efendim. Bir

0: cevap gelmedi diye. Size zahmet. Ne atar? Yay ne atar?
1: Ok gönderir.
0: Gözünü seveyim ok atmayın yani. Evet, dur bakayım şuradan. Sarıyer kolayı içiyoruz. Serdar yayındayı dinliyoruz. Seviyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Yok yok, şimdi yayında açıklama yaptın, gerçek olduğuna inandım demiş. He yani mesela mesajı görmesem, yayında bunu sana söylemesem, cevabı vermesem yalan yani, öyle mi? Aşk olsun, vallahi aşk olsun ya. Şu videoyu hemen çekmemiz lazım Adem. 10 soru 10 cevap. Bana şakalarla alakalı inanılmaz şey, aynı sorular gelmeye başladı. İşte şakayı nasıl yaptırabiliriz? İşte panel mi kullanıyorsun filan? Bunlara böyle bir 10 tane soru, 10 tane hani bize yazılan şeyler var ya orada. Onlara şey, acil bu videoyu çekip bu hafta yayınlamamız lazım.
1: Çekelim.
0: Tamam, acilen bir çekelim. Yazdı mı kardeşim?
1: Numarayı gönderdim, evet.
0: Tamamdır, peki şuradan şöyle hemen. Şimdi abinin adı neydi?
1: İzzettin Bey.
0: İzzettin.
1: Evet.
0: Tamam. Tişört verdik herhalde ona, var mı da?
1: Tişört aynen göndereceğiz, evet. Notumuzu aldık.
0: Nasıl? Aradınız mı adamı?
1: Aradık, adresi aldık bugün. Aldım daha doğrusu. Hı.
0: İzzettin abi arıyorum. Bir kere daha çaldırıp kapatıyorum.
1: Tamam.
0: Hadi güzel hatırın için bir kere daha.
2: Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor.
0: Dur, not bırakalım.
2: Sinyal sesinden sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz.
0: İzzettin abi. İzzettin abi merhaba. Serdar ben. Şu an seni canlı yayından aradım. Pazartesi seni bağlayacağız diye söz vermişiz. Sana ulaşamadık. Aradık. Bu kayıtta şahidimiz olsun. Kolay gelsin. Tamam değil mi?
1: Tamam, evet.
0: Tamam. Notu da bıraktık. Evet, şuradan şöyle dur bakayım. Evet. Yanlışlıkla WhatsApp'ı kapattım da. Bugün birini arayacaksınız. Aradık abi. Merak etmeyin. Aradık. Dur. Abi senden şöyle bir ricam var. Geniş kitleyi ancak seninle duyurabiliriz. Hayırdır inşallah. Kesin bir şey oldu kesin. Hani geniş kitle, Serdar şunu duyur, Serdar şöyle olduğu zaman falan kesin bir şey oldu ya. Ricamdır. Kuryeyim. Yemek götürüyorum. İnsan ev haliyle, affedersin, atletle donla, affedersin röptoşamburla kapı açmaz ya. Yani bu kişinin kendine saygısı... Daha sonra

0: Onu da mı çıkarsınlar? Yani kendisine saygısı olmayabilir ama yemek getiren insana saygısı olsun. Atlette donla, kapı açmasınlar. Abi ben buna yemek getiriyorum, bu adam doysun diye. Tamam, parasını ödüyor, karşılığını veriyor ama yemeği getiren kişiye kapıyı açarken dikkat etsinler lütfen. Katılıyorum sonuna kadar ama hani vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben kurye olayım, kapıyı bana donla açsınlar. Ona gelene kadar düzelmesini istediğim çok şey var. Yani. Ama yine de katılıyorum tabii yani. Saygıdır şimdi. Bir kapı çaldığı zaman insan bir üstüne başına bir çeki düzen verir. Bir şeyler giyinir değil mi yani?
1: Evet, doğru.
0: Değil mi yani? Evet. Ben en fazla hani müsait olmadığım durumlarda kim o diyorum. Kurye diyor mesela. Kardeş, 2 dakika bekletebilir miyim? Çıplağım diyorum.
1: Direkt.
0: Hani aç derse de açma mesela. Yok abi bekleyemem, aç derse. Açmam da. 2 dakika bekletebilir miyim abi, çıplağım diyorum yani. Şimdi müsait değilim demiyorum. Şimdi müsait değilim bana böyle şey gibi. Ya, müsait değil ne yapıyorum? Müsait değilim ne yapıyorsa elmaslarımı seyrediyorum falan. Olmaz onun için. Çıplağım abi, 2 dakika bekletebilir miyim diyorum. Yani öyle diyorum. Beni biliyorum, ben samimi adamım, çıplağım diyorum.
1: Samimi adamsın.
0: Öyle diyorum, çıplağım, 2 dakika bekletebilir miyim diyorum. Tamam diyorlar. Hemen üstüme bir tişört. Demek ki altım çıplak değilmiş. Altı bir şey giymiyorum çünkü. Yani. Hemen üstüme bir tişört, öyle açıyorum. Sen öyle mi açıyorsun mesela? Donla falan mı açıyorsun?
1: Yok, ben normal evde zaten donla gezmediğim için sorun yok.
0: Anladım. Donla gezmiyorum evde. Evet. Dur bakalım. Başka şuradan. Benim de uçak ve asansör hobim var Serdar Bey. Hobi mi, fobi mi?
1: Fobi.
0: Fobi değil mi?
1: Bence fobidir.
0: Evet evet, fobidir. Bence de fobidir. Ben ikna olmadım. Bence hostesler bir daha uçağa düzelmesinler diye bize açtırıyorlar güneşlikleri. Değil mi inerken?
1: Ben uçakta şeyi merak ediyorum.
0: Neyi?
1: Arkadan mı iniş daha hızlı, önden iniş mi?
0: O ne demek ya?
1: Ya mesela...
0: O ne demek oğlum, ne diyorsun sen?
1: Hani uçağın kendisi değil, hani uçağın öyle bir yere inişi değil.

0: O ne demek oğlum, ne diyorsun sen?
1: Hani uçağın kendisi değil, hani uçağın öyle bir yere inişi değil.
0: Evet.
1: Mesela indi, yolcular inecek ya.
0: Evet.
1: Kimisi arkadan iniyor, kimisi önden iniyor ya.
0: Hani o ne demek oğlum, ne diyorsun sen?
1: Hani uçağın kendisi değil, hani uçağın öyle bir yere inişi değil.
0: Evet.
1: Mesela indi, yolcular inecek ya.
0: Evet.
1: Kimisi arkadan iniyor, kimisi önden iniyor ya.
0: Hani o ne demek oğlum, ne diyorsun sen?
1: Hani uçağın kendisi değil, hani uçağın öyle bir yere inişi değil.
0: Evet.
1: Mesela indi, yolcular inecek ya.
0: Evet.
1: Kimisi arkadan iniyor, kimisi önden iniyor ya.
0: Hangi kapıya daha yakınsan, bir de önündeki adama bağlı bir de.
1: Hmm.
0: Uçağın tekerleği yere değer değmez ne yaptım? Dedim. Onun takip ettiklerinden birilerine yazdım. Ortak tanıdık çıktı falan filan. Aradan vakit geçti. Bayağı ama birkaç ay geçti. Aradım. Üç tanesine yaptım. Birine bir şekilde yapamadım. Vallahi tam at olmadı mı, açmadı mı, bir şey mi? İki tanesi hani... Sıkıysa beni ara diye yazanlardan iki tanesi yayınlamama izin vermedi. Vermedi. Hani benim şakalarda işin özü şu. Ben gerçek konuları aradığım için sevgili dinleyenler. Üzülerek söylüyorum, yememe ihtimali yok. Çünkü ben gerçek konulardan arıyorum. Mesela Adem'i arıyorum, diyorum ki Adem selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Apartmanda bir 7 numaranın kapısına not bırakmışsın, bir de telefonunu yazmışsın. Şimdi Adem'in bunu yememe ihtimali yok. Çünkü Adem gerçekten apartmandaki 7 numaranın kapısında not bırakmış.
1: Yaşanmış bir olay.
0: Evet, şimdi bizde de edep ağda karşı taraf istediği kadar ağır abi olsun. İstediği kadar hani mafyoz olsun. Bir kadının kapısına numara bırakıyorsun ve o kadının nişanlısı seni arıyor. Yani dünyanın en mafyoz adamı da olsan edepten ulan yanlış yaptık adam ne derse haklıdır diye susarsın yani, değil mi kardeşim?
1: Kesinlikle evet.
0: Onun için hani ben mesela arıyorum, kimliğiniz kaybolmuş diyorum. Adam hakikaten kimliği kaybetmiş sevgili arkadaşlar. Benim şakalarda ben onun için en başta sizden alıyorum pası. Pası sizden aldığım için şakayı yaptığım adamın yememe ihtimali yok.

0: kalbinde. İstek şarkı isteyebiliyor muyuz? Cevap ver Adem.
1: Hayır.
0: Hayır, isteyebiliyorlar da raconu
1: i̇steyebiliyorlar,
0: anlat.
1: İsteyebiliyorlar, bir raconumuz var.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: İstek şarkı nasıl isteniliyor bizden? Bizim programımızda istediğin şarkı nasıl çaldırabiliyorsun? Bunu bize WhatsApp'a birkaç cümleyle sesli mesaj olarak gönderen ilk dinleyicimize milli takım tişörtü armağan ediyorum. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. 536 901 8902 bizim programımızda istek şarkı çaldırmak isteyenler ne yapmalı? Bunu bize WhatsApp'tan ses kaydı olarak birkaç cümleyle, hani çekin gönderin, hemen canlı yayında sizi arayıp milli takım tişörtünü armağan edeyim. Buyurun bakalım. İlk doğru olarak gönderene bu arada. İlk doğru olarak gönderene. 536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Derken gelmeye başladı mesajlar. Hemen şöyle bir bakıyorum hemen. Evet, şuradan şöyle dur bakayım. Dur. Yazan var. Yok. Ses kaydı istiyorum efendim. Ses kaydı. Allah Allah. Vallahi bayağı geldim aşağı. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Dur. Evet.
2: İstek şarkı istememiz için öncelikle bir sokak hayvanı besleyip tarihiyle size fotoğraf atıp veya video atıp kanıtlayıp size gönderip sonra sizden istek şarkı isteyebiliyoruz.
0: Bir de bir tek de attık.
1: Evet.
0: Çok üzgünüm. İlk baktığım ses mesajı doğru olarak söyledi. Önümde sayfalarca ses mesajı var. Eminim ki siz de doğru söylemişsinizdir. Doğru olarak anlatmışsınızdır ama hani ilk baktığım mesaj doğru. Hanımefendiye veriyor. Hatta arayalım değil mi hanımefendiyi?
1: Arayalım.
0: Evet, arayalım hanımefendiyi. Aha, arayamadım, dur. Şuradan. İşinizi şu, istek şarkı istiyorsanız herhangi bir sokak canlısını besliyorsunuz ya da su veriyorsunuz. Karıncasından kedisine, köpeğine kadar. Sonra bizden şarkı istiyorsunuz. Hani onu resimleyip, fotoğraflayıp. İki. Yanlış mı aradım ya ben? Üç.

0: 4. Son bir kere daha çaldırayım. Ademciğim, bunu sana bırakıyorum. Normalde bana konuşmadığın kişilere verme dediler. Onun için zor durumda ben kalmayayım, sen kal. Hani yayına bağlanan kişilere en azından bir sesini duyalım diye. Ablama ulaşamadık. Ben diyorum ki hakkıdır, göndermiş. Ben işaretliyim, sen sonra ararsın, milli takım tişörtünü verelim. Ama bana yok, illa sesini duyduğumuz birine vereceğiz diyorsan hemen üstündeki mesaja bakacağım.
1: Ben diyorum ki bu dinleyicimize verelim. Bir sonraki mesaja da bakalım.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Anın eli bükülmez.
0: Değerli dinleyenlerim, bir de şöyle bir şey yapalım. Bundan sonrası için canlı yayında arayıp ulaşamadıklarıma maalesef şu anda da verememem lazım ama verdik. Bu şimdi ne olur emsal teşkil etmesin, evet. Bu. Lütfen bu emsal teşkil etmesin. Hanımefendi işaretledim, tamam mı?
1: Tamam, onu aldık.
0: Tamam, hemen üstündekine bakıyorum o zaman.
1: Üstündekine bakalım.
0: Tamam, evet, üstündekine bakıyorum hemen şöyle.
2: Derken gelmeye başladı mesajlar. Hemen
3: sokak hayvanlarını, evet, beslemek.
2: Şöyle. Derken gel.
0: Ama yani detaylı olarak anlatmanız lazım yani, fotoğraf falan çek. Geçiyorum Adem.
1: Geçelim.
0: Tamam, peki.
4: Abi hayvanları besleyip fotoğrafını atarak.
0: Ama hani inanmaları için saat falan böyle şeyler demeniz lazım ya, deminki hanımefendinin anlattığı gibi, hani değil mi? Adem.
1: Net biraz daha açıklama yani. Evet. Detay lazım.
5: İyi akşamlar Serdar Bey.
0: İyi akşamlar.
5: Sokak hayvanlarına mama alıp günün tarihiyle beraber, hı, fotoğraf çekip aynı zamanda isteğini de belirtebilir.
0: Bu değil mi?
1: Bu.
0: Bu.
1: Net.
0: Efendim tamam, bu net. Şöyle tak hemen bu hanımefendiyi de arayalım. İnşallah ulaşırız. Tamamdır. Evet. Bir. İki.
6: Alo, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Vallahi açmayacaksınız diye ödüm koptu. Çünkü siz de açmasanız size de vermek zorunda kalacağız. Yani bu bana da hususi olarak şey dediler yani. Karışıklık oluyor çünkü daha sonra. Ona verdik, ona.
6: İşte araklayıp resim gönderiyorlar. Bu da doğru değil. Hı. Çünkü kendisinin beslemesi gerekiyor. İnternetten indirebiliyorlar öyle resimleri.
0: Canımsın ablam ya. Peki.
6: Siz de öyle.
0: İsminiz nedir?
6: Canan.
0: Bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum size.
6: Ay bunu çok istiyordum gerçekten. Aslında geçen maç için istiyordum. Bu bir dahakine oldu. Çok mutluyum.
0: Tamam, inşallah yetişir efendim bir dahakine.
6: İnşallah, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Canan Hanım. Neredensiniz?
6: Ben sizin yakınlarınızdayım. Küçükçekmece'deyim.
0: Küçükçekmece yakınlarda. Hani öyle deyince yakınlarınızda nefes gibi. Evet, böyle. Öyle
6: arka
0: deyince.
6: Arka sokak.
0: Anladım efendim. Peki bir gün radyomuza da bekleriz. Selam ederim. Arkadaşlarım arayacak sizi. Görüşürüz.
6: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Thank you. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ademciğim, işaretledim iki dinleyicimizi de, tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Oo, saat başı gelmiş.
1: Ufaktan bir saat başı arası.
0: Evet, saat başı gelmiş. Bir ara vereceğiz şimdi. Yeni saat. Ondan sonra geliyorum sevgili dinleyenlerim. V3'tür, V2'dir, V1'dir.

0: Hamam böceği neydi kullanılıyor? Hamamı olan mı alıyor? Ne yapıyor mesela?
1: İlaç.
0: Neyinde mesela ilaç, neyinde hamam böceği?
1: Bilmem, böcekleri kullanıyorlar ilaçlarda.
0: Böcekleri mi kullanıyorlar ilaçlarda?
1: Evet.
0: Neyi mesela? Böceğe ağrı kesici veriyorlar. Geçti mi evladım? He? Profesör, hamam böceğine ne verdiniz? Ters dönmüş.
1: Presliyorlar.
0: Niye oğlum durduk yere?
1: İlaçta kullanıyorlar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Dünya halkının bundan şu an haberi oldu bence, biliyor musun?
1: Yo, var.
0: Oğlum sen diyorsun ki kozmetik sektörü diyorsun. Böcekleri diyorsun presleyip insanlara krem diye mi satıyor diyorsun sen?
1: Belli bir kısmını.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Serdar yayında devam ediyor. Sevgili dinleyenler, saatler 23.21. Sizi ne panik ediyor? Bunu konuşuyoruz. Nokta nokta noktadan panik alıyorum. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Oho! İstanbul Sefiri bizi dinliyor Adem.
1: Kimdir o?
0: Mustafa.
1: Mustafa abi.
0: Evet, Mustafa. Yeniden İstanbul'da. Welcome to İstanbul, Mustafa. İstanbul Sefiri oğlum, bizi dinliyor. Bir dakika dur, yanında birileri de varmış. Evet. Tombalacıyla şey de yanındaymış. Testere Necmi. Yok bir dakika dur. Nerede? Hemen. Sefir'in yanında kim var? Aa, Tekin ve Muhammed de yanındaymış. Sefir selam ederim. Hatta dur bir dakika. Madem İstanbul dedik, madem Sefir dedik değil mi? Gel, acaba göreve ne zaman başlıyor Sefir?
1: Hani artık İstanbul'da.
0: Yüksek ihtimalle kılıcın çağırıp şey demesini bekliyor. Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan sonra senin.
1: Benim tanıdığım Mustafa abi mi?
0: Yani evet, Mustafa. Hmm. Bizim Mustafa. Nasıl senin, evet, tanıdığım? Kaç tane Mustafa tanıyorsun?
1: Var, birkaç tane daha var da.
0: Hani bir gece pişti oldunuz ya.
1: Ha evet. O tamam, Mustafa. Hatırladım. Evet. Hatırlamamak elde mi?
0: Hatırladın mı?
1: Evet.
0: O zaman tamam. Yanındakilere de selam ederim. Vereyim mi? Coşkuyu vereyim mi?
1: Ver ver.
0: Mustafa Karakol İstanbul'un sefiridir. Biat edin.

0: Vay Sefir Bey. Selam ederim kardeşim. İstanbul'a hoş geldin. Evet Ademciğim, seni ne panik ediyor? Onu söyle bana. Pardon, özür dilerim. Neyi panik ediyor seni?
1: Birinin bana bakması beni panik eder.
0: Birinin sana bakması mı?
1: Evet.
0: Hangi anlamda bakması?
1: Dik dik bakarsa ben de panik olurum.
0: Ya şey çok tatlı oluyor. Ben dinleyicilerle dışarıda uğraşıyorum. Çok güzel oluyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Böyle bıçaklayacak gibi bana bakıyorlar tamam mı böyle? Ben uyanıyorum ama dinleyici yani. Dinleyici ben uyanıyorum böyle. Ben gidiyorum yanlarına diyorum ki abi böyle Serdar Bey abi bıçaklayacak gibi baktım vallahi geldim artık yanına falan diyorum yani. Dinleyiciyle diyaloglar çok güzel oluyor ya vallahi billahi. Arabaya bindim radyoyu açtım baktım mehter çalıyor kesin Serdar'dır dedim demiş efendim yani.
1: Yani.
0: İlk böyle yıllar önce artık kaç yıl önce falan bilmiyorum. Böyle buna benzer şeyleri böyle radyoda ben yer verip çalınca insanlar şey diyordu mesela. Aa böyle şeyler radyoda çalar mı ya filan diye. Şimdi çalmayınca mesela Serdar yayında yok musun diyorlar. Bazı şeyler bizde şey oldu ya öyle.
1: Bütünleşti.
0: Yani bazı şeyler evet yani bütünleşti bazı şeyler. Dinleyici yaptı ama sağ olun. Radyoyu yeni açtım Mehter çalıyor hayırdır demiş Mümtaz abi. Gel abi yeni geldik daha yeni gel ne haber? İyi misin? Gece çalan telefon seni panik ediyor mu? Söyle bakayım bana.
1: Ediyor.
0: Niye? Kim arar yani, ki oğlum seni?
1: Bu saatte niye arıyor diye düşünüyorum.
0: Genelde ben aradığımda açmıyorsun çünkü.
1: Ama uyumuş oluyorum sen uyku saatinde arıyorsun.
0: Kim?
1: Sen.
0: Ne yapayım?
1: Yani bilmiyorum sen de aynı saatte uyumadığım için.
0: Ne yapayım oğlum bana ne yani?
1: Orası da doğru.
0: Bana ne yani?
1: Peki seni panik eden bir şey var mı?
0: Dedik ki oğlum işte Serdar trafikte yetişemem.
1: Başka? Tribi. Yok.
0: Başka. Arabayla çıktığım zaman eyvah yer bulamayacağım dönüşte tribi. Aa,
1: park yeri var değil mi?
0: Evet yani. Eyvah yer bulamayacağım tribi. Örümcek gördüğümde panik oluyorum. Örümcek. Ha. Yayın bant mı tazminat mı yoksa yün kazak mı abi? Yıllardır yazıyorum sana bir hediyeni almadım. Bir abi bir şey yazman lazım. Konuyla alakalı bir şey yaz elimden geleni yapayım ben. Yayın bant mı, tazminat mı yoksa yün kazak mı? Bak 23 Ocak'ta da aynısını yazmışsın. Dizi oyuncusuyum beni bağlayın yazmış efendim. Dizi oyuncusu.
1: Aslında ufak bir sahne çekebiliriz.
0: Ne gibi bir sahne? Mesela hangi dizi mesela ne oyuncusu?
1: Aksiyon.
0: Neydi oğlum ne hangi oyuncu mesela ne dizisi ne oyuncusu mesela?
1: Biz sahneyi kendimiz uyarlamayalım mı? Yoksa herhangi bir başka sahne mi bulalım?
0: Dizi oyuncusuyum diyor.
1: Evet.
0: Neydir mesela? Neydi? Hangi
1: sahnelerde oynamayı seviyor?
0: Ne arayayım mı?
1: Arayalım.
0: Bir saniye. Ajanstan arıyorum diye yiyebiliriz aslında da şimdi yemez ama dinliyorsun.
1: Yiyemez.
0: Yani evet. Ajanstan arıyorum her role gelir misiniz? Her role? Her rol. Her rolle yıkandı. Alo. Ben Vahit.
2: Alo.
0: Buyurun. İyi geceler diliyorum.
2: İyi geceler.
0: Ajansınız üzerinden aldım telefonunuzu da müsaitseniz hemen yarın sabah için bir çekim var da onun için aradım sizi.
2: Ne çekimi diyorum?
0: Yok bu uyandı bu radyo olduğunu anladım tamam.
2: Ha radyo.
0: Ya
2: radyo.
0: Bu uyandı ya ha uyandı bu uyandı hadi.
2: Spordaydım ondan dolayı.
0: Sporda tabii oyuncu olunca böyle biraz işte sporda portakal suyuda falan takılmak lazım değil mi abi?
2: Biraz öyle oluyor.
0: Abi neyle oynuyorsunuz acaba ne oynuyorsunuz neyle oynuyorsunuz biraz yanlış.
2: Neyle oynuyorsunuz valla bir şeyle oynadığım yok.
0: Nerelerde görebiliriz abicim sizi? Bu arada ismini...

0: Nasıldır
1: Ya
0: tanışalım?
1: adım Ozan.
0: Hı.
1: Ben yardımcı oyuncuyum.
0: Bravo.
1: Figüran değilim, altını çiziyorum.
0: Tamam.
1: Genellikle Doğu bölgesindeki dizilerde oynuyorum. İşte Halep olsun, Uzakşehir.
0: Hı.
1: Bu aralar böyle popüler bir dizi oldu Uzakşehir'de.
0: Mesela atıyorum mesela hangisi? Uzakşehir herhalde böyle bir insanlar tarafından bilinen bir.
1: Aşiret.
0: Orada evet sizi ne rolünde görebiliriz mesela orada sizi?
1: Polis.
0: Polis.
1: Aynen, 4 bölüm polis oynadım. Yüzüm birazcık böyle elim yüzüm
0: Sonra
1: düzgün
0: polis
1: olduğu
0: oynadı,
1: için
0: sonra ne oldu mesela? Jandarmaya mı geçtin? Ne oldu ya? Neredesin şu an? Ne
1: hain
0: yapıyorsun?
1: mi çıktın? Önce güvenlik oldum.
0: Evet.
1: Sonra terfi aldım. Polis oldum.
0: Ha, baktın tayin geldi Adem'in dediği
1: Baktım daha iyi geldi. Ondan sonra Halep dizisinde de üsteğmen oldum.
0: Üsteğmen oldun. Evet.
1: Aynen. Ve devam
0: Anladım.
1: ediyorum işte. Şimdi Halep dizisinde devam ediyorum.
0: Ama moruk bayağı bir ciddiye almış ya sanki şu an. Serdar'cığım rütbe sınavına hazırlanıyorum şu an. Bülent yani mülakattan sonra bakacağız.
1: Estağfurullah Serdar abi.
0: Kendin nerede yaşıyorsun abicim?
1: Diyarbakır'da.
0: Diyarbakır'da yaşıyorsun. Anladım. Sana milli takım
1: Aynen.
0: tişörtü gönderiyorum o zaman. Oyuncum.
1: Oo, çok teşekkür ederim valla.
0: Rica ederim. Hep dinliyor musun bizi?
1: Dinliyorum sürekli. Sürekli arabada olduğum için ekstra ben ayrıyeten ilaç mümessiliyim.
0: Evet.
1: 24 saat hemen hemen yollarda geçiyor. Evimden çok arabanın içinde olduğum için
0: Hı.
1: şimdi sürekli dinliyorum.
0: Eyvallah abicim. Tamam.
1: Numarayı da böyle kaydedip bir şeyler yapıp atana kadar geciktim herhalde. Biraz da böyle yazdım.
0: Yok yok sorun yok
1: Beni takip olması
0: işte.
1: için.
0: Geç olsun güç olmasın. Bak aradık işte yani sorun yok.
1: Çok teşekkür ederim Serdar abi. Vallahi
0: Sorun
1: çok
0: yok
1: mutlu
0: abicim.
1: oldum.
0: Öpüyorum seni. Tişörtü giydikçe beni
1: Ben de.
0: hatırla.
1: Teşekkür ederim Serdar abi.
0: Bir de oyunculara da söyle biraz. Kendilerine versinler biraz. Versinler biraz.
1: Biraz daha tempo. Serdar
0: He.
1: abi biraz daha tempo. İletiyorum bunu.
0: Biraz versinler yani. Bazı oyuncu şimdi dizi adı belirtmiyorum. Bazı oyuncuların gözünde görüyorum mesela ben. Yani ulan bu bölümün parası yattı mı acaba ya filan. Yani
1: O bölüm başı olduğu için biraz öyle oluyor
0: tamam
1: Serdar abi.
0: versinler biraz. Kendilerine versinler birazcık yani.
1: Bunu iletiyorum. En yakın kısa zamanda iletiyorum ben bunu.
0: Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim Serdar
0: Eyvallah
1: abi. İyi
0: abi. Teşekkür
1: yayınlar.
0: ederim. He sen bana bir
1: Tamamdır.
0: ses mesajı göndermişsin. Ne o?
1: Şey için gönderdim abi. Sokak hayvanlar için.
0: He o racon. Dur bir dakika kapatmadan dinleyelim. Bir saniye dur bakayım. Neymiş o? Dur.
2: Bence herkes kendi beslediği hayvanlar dışında birer sokak hayvanı sahiplenip
0: Ya Ozancığım bir şey söyleyeceğim. Hayvan bakıyor
1: tabii
0: musun?
1: ki. Tabii ki bakıyorum.
0: Bizim dinleyicilerimiz de sen bir demişsin. Bizim dinleyicilerimiz de birden fazla var ha haberin olsun bak.
1: Öyle öyle abi, ben biraz geride kalmışım.
0: Yo estağfurullah. Bundan sonra takipçinim ona göre yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Kolay
1: Sağ
0: gelsin
1: abi.
0: görüşürüz kardeşim.
1: Sağ ol abi.
0: Eyvallah
1: Görüşürüz.
0: abi teşekkür ederim var ol
1: Sağ
0: sağ
1: ol
0: ol.
1: abi.
0: Thank you.
1: Hoşçakal.
0: Very much. Sağ ol. Görüyor musun Adem? Oynuyor. Oyuncu.
3: Yardımcı ama.
0: Evet biz yardımcı oyuncu nasıl mesela atıyorum.
3: Yardım ediyor.
0: Atıyorum mesela şimdi başvuru. Bana bir başvuru oyuncusu var mesela diyor. Çağatay Ulusoy mesela değil
3: Evet.
0: mi? Gidip diyor. Abi sen kaldırma ben alayım falan. mesela rolde.
3: Benim de aklıma o geldi biliyor
0: Hani
3: musun?
0: mesela çatışma sahnesi var. Abi senin yerine beni vursunlar. Abi yardımcı oyuncu.
3: Ama yardım etmek de önemli tabii.
0: Bu bak set camiasındaki etiket savaşı kadar savaş başka hiçbir yerde görmedim ben.
3: Nasıl?
0: Yardımcı oyuncu yerine figüran yazsan olay çıkar. Figüran yerine yardımcı oyuncu yazsan olay çıkar. Yönetmen yardımcısına yardımcı yönetmen yaz olay çıkar. Anladın mı? Yardımcı yönetmene yönetmen yardımcısı yaz olay çıkar. Görüntü yönetmenine mesela atıyorum yanlışlıkla yönetmen yaz sıkıntı büyük. Onlar da başrol mesela iki kişi var ya.
3: Evet.
0: Bak bazı filmlerde hani böyle ekran bölü iki mesela ikimiz başrolüz tamam mı bir filmde veya bir dizide.
3: Tamam.
0: Racon şudur en kafa adamın adı en başta yazar. Bazılarında bak ekranda aynı anda ikisi yazar. Mesela ekranda böyle bir tarafta Serdar Gökalp bir tarafta Adem Kılıçalan. Aynı anda yazar yani. Anladın mı? Bu ne biliyor musun?
3: Ne?
0: Belli ki o kavga olmuş. Kavga çıkmış.
3: Hmm.
0: Hayır benim adım önce yazacak. Aşk sahnesi neden yok bizim dizide? Millet aşk sahnesi istiyor diye diye bitirdiler çünkü bazı şeyleri biliyorsun. Ben mesela öyle aynı anda hani bu başrollerde bazen böyle şeyler oluyor. Hani atıyorum mesela Serdar Gökalp. Ondan sonra ekran kapı Adem Kılıçalan. Sen mesela diyorsun ki ben başrolüm benim adım niye onunkinden sonra yazıyor? Filan diyorsun mesela. Hani dudakları da
3: Böyle
0: yeni.
3: diyorum ama değil mi?
0: Tabii dudakları çünkü yeni yaptırmışsın sen. Anladın
3: Ben
0: mı?
3: başrolüm niye öyle?
0: Evet dudakları da yeni yaptırmışsın.
3: Evet.
0: Ben başrolüm benim adım niye ondan sonra yazıyor? Hani onun sevgilisi de geliyor sete zaten. Ne kadar kötü bir durum bu. Benim sevgilim geldi mi sete filan diye böyle.
3: Kemkiriyorum.
0: Onun için ekranı ikiye bölüyorlar. Bir tarafta Serdar Gökalp, bir tarafta Adem Kılıçalan. Ben oradaki yapımcının yerinde olsam ne yaparım biliyor musun?
3: Ne yaparsın?
0: Derim ki şimdi sol taraftaki yine baş gibi gözüküyor. Yani nasıl yapacağız? Sağ taraftaki yine ikinci plan değil mi?
3: İkisinden sol tarafa.
0: Vallahi kendi filmi, kendi dizimi hiç öyle tripler yok. Beni dedim isterseniz yazmayın bile. Çünkü ekrandayım yani, görüyor adam. Hani ekrandayım ya. Görüyor yani adam.
3: Direkt sen varsın.
0: Hani şey mi diyecek mesela, Allah Allah kimdi lan bu adam? Allah Allah filan diye. Yazmasan olur, bilmiyor muyuz yani?
3: Evet.
0: Şimdi Adem bir filmde başrol, bir dizide başrol. Adı yazmasa ne olur yani? Ama bunlar olaymış biliyor musun?
3: Ama isim de evet önem veriyorlar.
0: Yani evet, bunlar çok büyük olaymış. Yani başrolün adı en tepede, en başta yazacak filan. Steven Spielberg'ün açıklamasına denk geldim bugün.
3: Ne bak, diyor?
0: Hatta şu, ne mi diyor? Havalar daha da sıcaklaşacak diyor. Havalar öyle diyor Spielberg.
3: Balkanlardan gelen soğuk hava.
0: Bak okuyorum. Steven Spielberg ki benim adamım, hayranım kendisine.
3: Evet Steven.
0: Her James Bond, şimdi öyle dedim ya, adam yarın dünyada büyük bir yanlış yapar. Bana yapacak. Senin hayran olduğun adama bak, zaten sen de şey film. Şu an bir yanlışı yok benim bildiğim kadarıyla. Hep James Bond filmi yönetmek istedim. İki defa reddedildim. Düşün abi, Spielberg'ü reddeden şey var, şirket var yani. Artık bana bütçeleri yetmez yazmış.
3: Vay.
0: Artık öyle yazmış yani. Bana bütçe 3 kere reddedildikten sonra öyle demiş ama.
3: Haklı olarak.
0: Haklı. Oğlum. Vay be, filme bak dediğim bütün filmi bu eleman çekmiş biliyor musun?
3: Onun elinden çıkmış.
0: Jaws'ı falan. İlk filmi Jaws galiba.
3: Jaws.
0: Galiba ilk filmi Jaws.
3: Evet.
0: Galiba. Bilmiyorum.
3: Müziğiyle aklımızda.
0: Yani. Müziği balığı bilmem ama ilk filmi o. Hayranı. Böyle yurt dışından takip ettiğin adamlar var mı, böyle hayran olduğun adamlar var mı böyle?
3: Şey var, boksör.
0: Victoria's Secret mankenleri var değil mi?
3: Yok, onlar yok artık.
0: Yok artık, yok. Evet. Engelledim diyorsun ya, sanki DM'leşiyordu onlarla.
3: Engelledim.
0: Bak, takip ettiğim biri var mı diyorum. Şey var, boksör. Ne o şey? Kim boksör?
3: Mike Tyson.
0: Mike Tyson. Takip evet, ediyor musun?
3: Yakın zamanda ya da bilmiyorum, bir dönem Türkiye'ye geldi.
0: Spor salonu açtı ya şeyde. Evet. Arabistan'da
3: kuş
0: galiba.
3: Kuş uçurdu.
0: Galiba öyle bir şey.
3: Taklacı güvercin.
0: Kuş mu uçurdu?
3: Evet.
0: Allah Allah.
3: Eliyle böyle taklacı güvercini havaya attı. Pişt pişt yaptı galiba.
0: Bir hatırlamıyorum. Ben 3 kişinin takipçisiyim. Bir tanesiyle de yazıştım.
3: Arnold Schumacher.
0: Hayır. 3 kişinin takipçisiyim abi. Jean-Claude Van Damme. Bizim jenerasyon için o adam bambaşkadır. Bambaşkadır yani. Bir gün filmini seyrediyorum. Filminden bir görüntüyü böyle fotoğraf çektim. DM'den gönderdim. Bana böyle ok işareti gönderdi. Böyle.
3: Çok
0: böyle,
3: güzel.
0: Valla bana böyle ok işareti gönderdi. Sonra bir daha yazmadım. Yazsam cevap verir mi bilmiyorum. Öyle DM'den gönderdim. Ok işareti gönderdi. Jean-Claude Van Damme. Jim Carrey. Bir de Spielberg baba.
3: Vay be.
0: Seviyorum bunları.
3: Güzelmiş.
0: Evet, bunları seviyorum yani.
3: Ünlülerle böyle etkileşim içerisinde oluyoruz ya bazen. Ya bilmiyorum, dinleyicilerimizde de vardır illa ki. Tweet atarsın cevap verir. O tarz yaklaşımlar var mı acaba dinleyicimizde?
0: Evet. Serdar Gökalp yayını için yazdım. Şakanın aciliyeti var. Korkup telefonu okutmaya çalışmadan şakalamak lazım. Bilgilenirseniz çok mutlu olurum demiş. Arayalım mı bir?
3: Arayalım.
0: Durduk yere bak, öyle bir şey. Şakanın aciliyeti var diye şey gelmiş.
3: Acil şaka.
0: Hani ödemenin aciliyeti var ya. Acil şaka hatta açalım mı? Acil şaka hatta ama.
3: Nasıl olacak?
0: Parayla olacak. Hmm. Tam senin istediğin işleri.
3: Olur, severim.
0: Hı-hı. Dur bakalım. Severim
4: diyor. Alo.
0: Alo.
4: Merhabalar, buyurun.
0: Acil şaka hattından arıyorum sizi. Acil şaka. Şakanız gelmiş efendim acil.
4: Evet, buyurun.
0: Bu arada şimdi internet kitlesi olduğunuz için altını çizerek söyleyeyim. Şu an Alem FM'de canlı yayındayız. Hani ben asıl işimdeyim yani şu an.
4: Tamamdır.
0: Serdar yayındadayız, bilginiz olsun. Şimdi tamam. Yukarıda uzun bir mesaj var. Bunu beraber okuyalım, olur mu? Sizle beraber.
4: Olur.
0: Merhaba, iyi akşamlar. Sağ olun size de. Çok sağlam bir şaka var elimde. Sevdiğim bir abim mağazadan telefon çıkardı. Telefon mağazadan mı? Mazgaldan. Mazgaldan telefon çıkardı sevdiğiniz abiniz. Abinizi sevmeyin artık. Telefon sim kartsız, ekranı kırık, gitti telefoncuya yaptırdı. Telefonu kullanmak istiyor, korkuttuk biraz. Bunu bak, sim kartsız belki bir sıkıntılı olaya karıştı, kullandı attı telefonu, bırak elleme dedik. Çok da tedirgin birisidir kendisi. Rica etsem bu telefonun sahibi ölü bulundu diye. Ha, şaka malzemesini de yazmış, ölü bulundu diye.
4: Evet, onu da yazmış.
0: Ölü bulundu diye cinayeti nerede işledin, cinayet silahın nerede, seni emniyetten arıyor. Bak şimdi hanımefendi, ben çok yakın bir tarihte bana böyle sorulan ve zannedilen 10 tane soruya cevap vereceğim. Bunlardan bir tanesi de bu. Ben galiba 20 yıldır falan yapıyoruz sizin sayenizde. Sağ olun, çok teşekkür ederim bu telefon şakalarını. Hiçbir telefon şakamda polisim, jandarmayım, askerim, savcıyım, hakimim, emniyetten arıyorum, şuradan arıyorum gibi asla öyle bir şey söylemedim. Bilginiz olsun. Bu bir.
4: Tamamdır. Suç... Sorun yok. Yasaklı olan hiçbir şeyi kullanmayalım.
0: Suç takip merkezi gibi ben bir hayali bir merkez uydurdum. Öyle bir merkez yok. Şimdi işin içinde suç ve merkez olduğu olur. İçin insanlar öyle zannediyorlar. Ama ben hiçbir telefon şakamda onu söylemedim. Bunu altını çizerek söyleyeyim. Bu bir. İkincisi, malzeme güzel. Daha önce benim şakalarımı dinlediniz mi?
4: Evet, dinliyorum sürekli.
0: Bu bizzat papatya şakası. Papatya şakası bundan yıllar önce 2007'de falan böyle yapıldı. Hani çocuklar telefon bulmuşlar. Hani galiba papatyayı bilmiyorsunuz. Kapattıktan sonra papatyaya bakın. Bizzat birebir aynı sizin şakanın malzemesi. Ben yine yaparım, sorun yok. Ama şöyle, sizin üzerinizden dinleyen herkese anlatmak icap eder bunu. Hukuken, kanunen benim elimde sizin bana bu şakayı yaptırmak istediğinize dair yazılı bir şey olması lazım. O da bizim şaka WhatsApp attığımız hanımefendiciğim.
4: Hani yazdım.
0: Şaka WhatsApp'ına yazdınız mı?
4: Yazdım.
0: Tamam, orada bir sırayla gittiğim için ben, bir de bizzat ben ilgileniyorum. Görmemişim ben bu şakayı. Ben bunu öncelik göstereceğim.
4: Tamamdır.
0: Tamam, ben bunu öncelik göstereceğim. Malzeme çünkü dikkatimi çekti bu, bunda. Bu bir. İkincisi, hani şimdi bana bazen dinleyiciler soruyorlar mesela. Ya yapıyorsun ama karşı tarafa bir şey olursa. Şimdi mesela ben sizde hani o şaka WhatsApp'ında görünce zaten yine arayacağım da. O görüşmeyi yapıyormuşuz gibi dinleyiciler aydınlansın. O konuşmayı şimdi yapalım mı sizinle?
4: Olur tabii ki.
0: Tamam, adınız ne mesela?
4: Melis ben.
0: Tamam, ben şimdi sizi aradım, tamam mı Melis Hanım? Dedim tamam. Ki, Melis Hanım merhaba.
4: Merhabalar.
0: Bana bir şaka başvurusunda bulunmuşsunuz. Malzeme dikkatimi çekti. Müsaitseniz bununla ilgili konuşacağım sizinle.
4: Tabii ki, buyurun.
0: Şakayı yapacağımız kişi yanınızda mı? Yanınızdaysa sakın çaktırmayın bir şey.
4: O saatte yanımızda olacak, doğru.
0: Tamam, yani şu andan bahsediyorum. Şu an yanınızda mı? Değil, değil mi?
4: Değil.
0: Tamam, şimdi şakayı yapacağımız kişi, siz, yakınlık derecesi nedir? Neyiniz oluyor efendim sizin?
4: Aile dostumuz.
0: Yani kaç kuşaktır mesela? Kaç senedir tanıyorsunuz aile dostu?
4: Arkadaş olarak, yani benim babamın sevdiği bir aile dostu yani.
0: Görüşüyorsunuz yani.
4: Bayağı... 30 yıldır görüştüğümüz tabii ki.
0: Tamam, bayağı bir samimisiniz. 20-30 yıl benim için yeterli cevap. Tamamdır.
4: Evet.
0: Bu şakayı yapacağımız kişi kadın mı erkek mi?
4: Erkek.
0: Bir kalp rahatsızlığı, yakın tarihte geçirdiği bir operasyon, ameliyat ya da devamlı kullandığı bir ilaç, tansiyon falan gibi bir şey var mı bildiğiniz?
4: Yok.
0: Yok değil mi bunlar?
4: Her gün görüşüyoruz, yok.
0: Tamam, bunlar yok. Panikle alakalı bir durumu var mı falan, böyle hani az önce de dediğim gibi panik olduğu zaman tansiyon çıkması falan gibi herhangi bir şey var mı?
4: Yok.
0: Tamam, şimdi bak, sağlık kısmını kapattık. Şimdi soruyorum, bu şakayı yaptıktan sonra sizce yayınlatır mı ablam? Bak böyle samimi konuşuyorum gerçekte de. Ablacığım, yayınlatmayacaksa uğraştırma beni. Öyle
4: kesinlikle
0: diyorum.
4: Kesinlikle ve kesinlikle %100 kefilim. Biz kendisine zaten bu tarz şeyler yapıyoruz. Kendisi de zevkle paylaşacaktır.
0: Ha, tamam, yani yayınlatmasında da bir sıkıntı olmaz diyorsun, doğru mu?
4: Yok, olmaz.
0: Bak genelde böyle diyorlar, benim şakalarda çok ağlanılıp sızlanılıyor. Ondan sonra Serdar yayınlama falan diyorlar. Sana atarım topu.
4: Çok ciddiyim, relax bir adamdır.
0: Tamam. Şimdi ben önüme baktığım zaman mesela atıyorum, ne diyeyim, Perşembe günü saat 20.30'da arayabileceğimi görüyorum. Perşembe günü 20.30 şaka için sizce uygun olur mu?
4: Aslında biz şimdi İzmir Kemeraltı'nda esnafız.
0: Hı.
4: Gündüz saatlerinde bu abimiz bizim yanımızda gün içinde bulunuyor.
0: Sizin yanınızda olmasının önemi yok. Daha sonra internetten de dinlersiniz. Ha, ama ikna kısmında, tamam. Yaptıktan sonra ikna kısmında siz yanınızda olun ki ikna edin diye, doğru mu diyorsunuz? Öyle mi diyorsunuz?
4: Evet, onun için düşündüm.
0: Hafta sonu
4: saatlerinde olursa biz yanında bulunamayız.
0: Hafta sonu mesela cumartesi öğlen ya da akşam üstüne yakın bir saat, böyle öğleden sonra falan ararsam cumartesi günü mesela.
4: Cumartesi öğlen olursa olur.
0: Cumartesi öğlen olursa olur.
4: Hı-hı.
0: Tamam, ben şimdi notlarımı aldım, bakacağım, size bir haber vereceğim tekrar. Anlaştık mı?
4: Anlaştık. Tamam. Ayrıntılar için görüşecek miyiz?
0: Ya bu şaka zaten diğer dinleyicilere demoydu ablacığım. Bunu öylesine konuştuk. Ben zaten arayacağım şaka için seni bu.
4: Tamam.
0: Bu zaten demo. Hani bana çok sorulan sorular var. Mesela bu şakaları nasıl yapıyorsunuz, işte bilgileri nasıl alıyorsunuz falan diye. Bu böyle diye. Hani diğer siz kendimi ve sizi beyaz fare olarak kullandım şu an.
4: Anladım.
0: Ben sizi arayacağım. Siz şey, ama şaka hattına gönderdiniz değil mi? Eminsiniz buna.
4: Evet evet. Instagram.
0: 530... 280 çift 0 çift 500 doğrudur. 530 280 çift 0 çift 0 doğrudur değil mi?
4: Yok, O değil.
0: Ha işte buna gönderme. İşte elimde benim kanunen oraya ya o belgenin bende o WhatsApp'ta olması, o görüntünün bende olması lazım Melis Hanım. Ben size veriyorum tamam. numarayı. Lütfen oraya yazın. Ben bununla özel hususi ilgileneceğim. Çünkü malzeme güzel.
4: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hemen aktarıyorum.
0: Söyleyeyim mi numarayı bir daha?
4: 530-280-0-0 değil mi?
0: Bravo efendim. Oraya yazın. Ben size geri dönüş yapacağım. Tamam mı?
4: Tamam. Çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yusuf Yılmaz Çelik şakasının arasında bir tane böyle bir suç takip merkezi. Bu hafta olursa bu hafta bu şakayı dinlersiniz Adem.
3: Dinleyelim.
0: Hani ben yarın malzemeyi görsem, hanımefendiyi arasam, gerekli bütün bilgileri yayında soramayacağım bilgileri alsam, işte karşı tarafın TC'si, doğum tarihi, oyu buyu falan filan gibi, onları sormadım farkındaysan.
3: Daha detay lazım.
0: Tabii onları aldıktan sonra ben üstünde şöyle bir ufak bir çalışma yapacağım. Eğer olursa, ki olur gibi geliyor, abla gözünüzün önünde görüyorsun şey, yani yap hiç sıkıntı yok, yayınlatırız filan. Yani öyle bir rahatlık. Eğer olursa bu pazar günü bu şakayı dinleyeceksiniz efendim. Eğer olursa. Olmazsa tam emin değilim ama hani Yusuf Yılmaz Çelik şakası haricinde bir malzeme yakalayamazsam bu hafta şaka dinletemeyebilirim. Bu hafta dinletemeyebilirim. O zaman da bu işte onlu soru cevap videosu var ya. Ya onu zaten şakayı yapsak da çekelim Adem. Bak çok soru soru. Katılım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerim, yolda yürüyen babamın arkadaşı, Adem'in arkadaşı, arkadaşlarım, bizim market, bakkal, o bu, herkes bana birilerine şaka yaptırtmak istiyor. İnanılmaz mutluyum bundan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Var olun. Ama şu bir iki şaka Yusuf'tan çıkmak istiyorum. Bir iki şaka. Ya o da Yusuf'tan çıkmak istiyorum diyorum. 10 saatte 1,5 milyon seyrediliyor. Çıkmakta doğru mu acaba?
3: Orası da var.
0: Yani orası da var şimdi. Tamam, Yusuf Yılmaz Çelik'ten başka bir şaka yapayım diyorum. Hani birkaç dinleyicimiz yazmış Serdar başka malzemelere de bak diye. Hemfikirim, eyvallah, hemfikirim ama şimdi 10 saatte 1,6 milyon seyredilen bir şakaya da araya başka bir şey sokmak da mantıklı mı şimdi, onu da bilemedim.
3: İki arada bir derede kaldın.
0: Ama bakacağım yani, buna bakacağım. Eğer olursa pazar günü bu şakayı YouTube kanalında inşallah dinleyeceksiniz. İnşallah yani, bakalım. Ben yarın çalışmalara başlayacağım. Duruma göre haberdar ederim sizi.
5: Kulanın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
0: Şu sesi yapabiliyor musun?
3: Yapıyorum.
0: Ciddi misin?
3: Evet.
0: Hiç inandırıcı değil.
3: Bak biraz yankı ver, yapayım.
0: Bir dakika, bir daha dinleteyim sana. Tamam mı?
3: Tamam. Dur,
0: aynısını istiyorum senden. Bekle.
5: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.
0: Evet, hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Yap bakayım. Pardon.
3: Ses.
0: Evet, al.
3: Tamam. Yapıyorum.
0: Yap. Yorum bile yapmayacağım.
3: Bence oldu.
0: Yap, sence. Mesela ben bence Japonca konuşuyorum ama bence. Ya çok kaliteli programlar olduğunu bilmesinin peri. Ne bileyim, sabah kafa açan uzman dinlesin mesela.
3: Evet.
0: Hani saati bizde uyuşmuyorsa. Hani radyonun varlığının farkına varmaları beni çok mutlu eder ama tabii internet birazcık daha böyle çok tüketen bir şey olduğu için, çabuk tüketen bir şey olduğu için. Abi böğüyü ihmal et. Kardeş uyu hadi. Uyu. Kurtulamıyoruz sevgili dinleyenler sonra ya. Kurtulamıyoruz yani. Özür dilerim. Hani bir de şu, hani şahitsin. Günde 100 kişi soruyor. Beğeni sayısı 100 değil. Bunda bir şey var. Bu soranlar acaba cinli varlıklar mı? Hani telefonda böyle beğene basıyor. Telefon böyle eli içinden mi geçiyor acaba? Hani böyle Casper gibi içinden mi geçiyor acaba?
3: Bilmiyorum, bence o kadar.
0: Oğlum günde 100 kişi soruyor. Aya vursan 3000 kişi eder. Beğeni sayısı 1000 değil.
3: Biraz tezatlık var.
0: Değil mi yani? Yusuf'a sakın ara verme. Ben de hep dinleyicinin dediğini yaparım, biliyor musun?
3: Ama işte evet.
0: Bak ara ver diyorlar, ara mı versem acaba diyorum. Ara verme diyor, ara vermeyeyim o zaman diyorum filan. Beni yani vallahi maymun ettiniz bak. Harbiden.
3: Bir karar vermen lazım.
0: Ne olmak?
3: Karar.
0: Ne? Ya şu demin konuştuğumuz şakayı yaparsam pazar günü bunu yayınlarım. Pazar günü söyleyeyim.
3: Malzeme güzel.
0: Yani yaparsam evet yayınlarım.

0: Keşke, ama işte nerede diyorum ya. Maalesef internet kitlesini çok şey yapamıyoruz. Sadece ben de internet kitlesi, televizyonda da çok iş yok ya. Radyoluk bir şey değil, televizyonda da çok iş yok adam.
1: Ya bilmiyorum, bence bir kitle ne yaparsan yap tatmin olmuyor.
0: Kim onunla? O Twitter o işte.
1: İşte evet.
0: Oğlum bırak bırak, bundan sonra Twitter'a bir şey demeyeceğim.
1: Yok, hiçbir
0: oğlum,
1: şey demeyelim.
0: Lan bu ne sinir? Twitter olmasa bu bak, Twitter olmasa bunlar sokakta bizi dövecek. Vallahi diyorum sana.
1: Çok gerginler.
0: Bak Twitter olmasa bunlar sokakta bizi dövecek. Maç günü tweet attım. Ne yazdım biliyor musun?
1: Ne yazdın?
0: İşte bu saate kadar oturdunuz mu yoksa maç için alarm kurup uyandınız mı diye. Altında insanlar ne kadar güzel yorumlar yazmış. İşte oturdum, işte alarm yazdım, oturdum, alarm yazdım. Birine yazmış biliyor musun?
1: Ne yazmış?
0: Hayat tabii size güzel. Girdim profilin, hiç üşenmedim, girdim. Hakaret etmediği, küfür etmediği adam yok. Psikolojisi bozuk belli yani. Bırak onun için Twitter'a falan bir laf söyleme. Sakın kapanma, onlar bizi döverler oğlum dışarıda. Söyleyeyim sana yani.
1: Çok sinirliler.
0: Söyleyeyim sana yani. Vallahi. Ha, dur bakayım. Başka. Ben de hep merak etmişimdir bu şakaları nasıl yaptığınızı demiş efendim. Efendim yani bu şakaları nasıl yapıyorsun diye sor bana.
1: Bu şakaları nasıl yapıyorsun?
0: Yavrum biz bu işin imalatını, ihracatını, yeri geliyor ithalatını yapıyoruz.
1: Anladım.
0: Evet, dur bakayım. Şuradan şöyle. Muhammed de yazmış. Eyvallah Muhammed. Tamam, basışırız. Ben şahidim. Arkadaşlar şakayı babama yapacaktık. Babam 3 kere açmadı Serdar'ın telefonunu demiş. Açmayınca patlıyor tabii yani. Her günde adamı arayacak halimiz yok. Hatırlamadım ama doğrudur yani. Bak babasını yapacakmışız, 3 kere açmamış. Ne yapayım şu telefonu açmayan sonra adamın şey yani, evine mi gideyim yani? Kimisi var öyle oğlum, ulaşamıyorsun. Kesinlikle ulaşamıyorsun kimisine. Ne arıyorsun, açmıyor. Ya şunu bilirim mesela. Hani arıyorum açmıyor. Bir sorunla alakalı size...

0: Hani arıyorsun açmıyor. Ya şunu bilirim mesela. Hani arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Bir sorunla alakalı size ulaşmaya çalışıyoruz. Lütfen telefonumuza cevap verir misiniz ya? Bu dolandırıcılar benim ekmeğime çok şey yaptılar, kan doğradılar. Eskiden bu dolandırıcılar... Duyduğum en güzel yaklaşım. İnşallah Twitter'a bir şey olmaz da bunlar yoksa bizi döverler. Öyle abi, yaklaşım dediğin, ben öyle görüyorum yani. Hani geri bak. Vallahi Twitter'da bir şey yok. Bunu döverler abi, yolda bizi döverler. Seni döverler Adem, beni döverler. Döverler yani bunlar.
1: Sinirini orada atmaları lazım.

0: Profesöre yazmışlar ya adam, depremle alakalı bilgilendirici bir şey yazmış mesela. Ömrünü buna vermiş. Başka biri altına şey yazmış mesela. Boş yapma.
1: Yani komik mi değil mi çözemiyorum.
0: Yaş grubu da maalesef diyorum 13-16-17 yok. Hani bu kitlenin.
1: Bir ülkede galiba daha yeni bir karar alındı. 16 yaş altına
0: İngiltere.
1: Sosyal medya. Evet.
0: İngiltere.
1: Yasaklandı.
0: İngiltere. Ama ateş gibi çocuklar. Yasak onlara şey mi olur zannediyorsun?
1: Bir yolunu bulurlar.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bilgisayar çok güzel bir icat, bilgisayar. Bak telefon, ben karışmam. Telefon, bilgisayardan anlayan belki telefonda da yapabilir de hani telefon uygulaması, yazılımı falan filan birazcık. Maalesef bilgisayar denilen cihazda yapamayacağınız bir şey yok. Maalesef. Maalesef yani. Yapamayacağınız bir şey yok. Kötüye çalıştır, kafayı kötüye çalıştırırsan, iyiye çalıştırırsan da yapamayacağın şey yok. Kötüye çalıştırırsan da maalesef bilgisayar denilen cihazla yapamayacağın şey yok. Hele ki bir de şimdi yapay zeka falan filan çıktı. Onun da yardımıyla, destek atmasıyla. Hani belki bir iki şey yapamazdın kendi yeteneğinden dolayı. O kadar çakmıyorsundur ama şimdi yapay zekaya söyle, o bile yapıyor yani.

0: Adem bitiriyor muyuz?
1: Yavaştan bitiriyoruz.
0: Bitiriyoruz.
1: Evet.
0: Allah Allah. İyi peki tamam. Ne diyeyim? Bir şey demiyorum. Hanımlar beyler ufaktan veda ediyoruz. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bana sosyal medyada Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz. Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz. Telefon şakasıyla alakalı ulaşmak isterseniz sadece telefon şakası WhatsApp hattımızdan ulaşabiliyorsunuz. Radyomuzun telefon şakası WhatsApp hattımızdan. Hani sosyal medyadan aldığım malzemeleri değerlendiremiyorum. Araya mesela Adem'i sokup bana gönderdiğiniz malzemeleri falan değerlendiremiyorum. Bunları yapamıyorum sevgili dinleyenlerim. Sadece WhatsApp hattı telefon şakasıyla alakalı söyleyeyim onu da 530-280-00-00 530-280-00-00 bizzat ben ilgilendiğim için geri dönüş birazcık zaman alabilir ama hep söylüyorum bir ay içerisinde bir geri dönüş alamazsanız anlayın ki malzeme açmamıştır beni başka bir malzemeyle tekrar deneyin size zahmet. Haricinde de sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Bu kardeşim Adem Kılıçalan olarak bulunabilir. Adem Kılıçalan. Radyonuz Alem FM her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Her yerde alemfm.com sevgili dinleyenler. Var mı unuttuğumuz başka bir şey?
1: Unuttuğumuz bir şey yok.
0: Peki. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.